0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve seledina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasılı ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: izestehelles sabiyyü sulliye aleyhi ve vurrifet sadaka Resulullah bima kal evke makal. Bu hadis-i şerif pek çok kaynakta rivayet edilmiş. Tirmizi'de, Nese'i'de, İbn-i Mace'de ve diğer kaynaklarda var. Cabir radıyallahu anh'den, İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Konu, doğan bir çocuk ölürse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir çocuk doğduğu zaman hayat emaresi göstermişse, ağlamak gibi, nefes almak gibi, kıpırdanmak gibi hayat emaresi göstermişse doğumda, bu kimse, bu çocuk, yani doğumdan sonra ölen çocuk bahis konusu, doğduğu zaman bir hayat emaresi göstermişse bu ölen bebek, o zaman bunun yıkanması icap eder, isim konulması icap eder, üstüne cenaze namazı kılınması icap eder ve bu mirasta efendim hakkı neyse o hak onun üzerine isabet eder. Ondan sonra onun mirasçısı kim ise o çocuğa şer'an mirasçı kim olacaksa mal ona geçsin diye yani bir şey olarak onun üzerine mirasta tahakkuk eder. Mirasa hesaba katılır o çocuk diye bildiriliyor. Demek ki sağ doğduğu zaman namazı da kılınıyor, mirasa da iştirak ediyor. Eğer ölü doğmuş olsa, anne karnında ölmüş olup da doğmuş olursa o zaman bu durum tahakkuk etmiyor da sağ doğduğu zaman, sağlık emaresi belirdiği zaman tahakkuk ediyor diye Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Sohbetimizin ikinci hadisi şerifi, Ramuzul Ehadis'in 30. sayfasının ilk hadisi şerifi. İze steykaza racülü minelleyli ve eykaza ehlehu فَقَامَا فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتُبَا مِنَ الزَّاكِر۪ينَ اللّٰهَ كَس۪يرًا وَالزَّاكِرًا Sadaka Resulullah. Bu da Ebu Davud, Nese'i, İbn-i Mace, İbn-i Abdülber, İbn-i Hibban, Beyhaki birçok kaynaklarda var. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a. Bunlardan rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Konu değişti tabi. Çünkü hadisler alfabetik sıraya göre dizilmiş, konuya göre değil. Başka bir konuyla karşılaşıyoruz şimdi. Burada da Peygamber Efendimiz gece namazından bir konu açmış oldu. Malum, beş vakit namazdan ayrı Peygamber Efendimiz'in kendisinin kıldığı, bize tavsiye ettiği başka namazlar da var. Bu beş vakit namaz farz. Bunları Müslüman kılacak. Bunlardan ayrı kılınan, kılındığı zaman çok sevap verileceği belirtilmiş olan namazlardan birisi de gece namazıdır. Geceliğin kalkıp uykuyu bölüp abdest alıp namaz kılmak. Rek'atani minelleyli hayrun minel dünya ve ma fiha. Geceliğin böyle uykuyu fedakarlık yapıp da bölüp insan kalkar da abdest alır da iki rekat namaz kılarsa dünyadan da dünyanın içindeki tüm varlıkların, zenginliklerin hepsinden de daha hayırlı olur bu kılmak, bu namazı kılmak o kimse için diye hadis-i şerif var. Sonra geceliğin dualar makbuldür. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kullarına kendisi seslenir. yok mu benden bir şey isteyen? Haydi istesin, vereceğim şimdi. İsteyenlere vereceğim dediği zamandır. Ya Rabbi, benim bir muradım var, ben istiyorum, beni affeyle, beni mağfiret eyle, benim şu muradımı hasıl eyle, şu dileğim var, bu dileğimi bana ver diye kazanır. Onun için gece namazı önemli bir namazdır. Evet, farz değildir ama bu da işte hangi Müslüman aşık-ı sadıkmış, hangisi gayretliymiş, hangisi Cenab-ı Hakk'ın yolunda efendim fedakarlık yapabilecekmiş, onu gösteren bir işaret. Bu da böyle bir şey. Onun için geceliğin uykumuzu bölüp böyle bir namaz kılmaya, kalkmaya kendimizi zorlayıp alıştırmamız lazım. Kış mevsimi hakkında diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kış mevsimi ne kadar güzel bir mevsimdir. Ne kadar güzel bir mevsimdir. Allah Allah. Soğuk var, öksürük var, hastalık var, kar var. Efendim, niye güzel? Kış mevsimi ne kadar güzel bir mevsimdir. Geceleri uzundur, insan kalkar, namaz kılar. Gündüzleri kısadır, oruç tuttuğu zaman çok zorlanmaz. Kolayca oruç tutar, çok oruç tutar, çok sevap kazanır. Ne güzel mevsimdir şu kış mevsimi diyor. Yani mevsimlere bile Peygamber Efendimiz'in bakış tarzı ahiret sevabı noktasında. Yoksa yani keyfimiz kaçıyor, plaja gidemiyoruz der. Bu zamane insanları efendim meyveler az der, bilmem sebzeler donuyor, portakalların suyu kaçıyor. Efendim bu mevsim çabucak gitse de o güzel bahar gelse, efendim bülbüller ötse, güller açsa, yaz gelse karpuzları yesek, efendim bilmem üzümleri yesek filan, insan zamane insanı, ehli dünya midesine göre düşünüyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ahirete göre düşünüyor. Kış ne güzel mevsimdir. Geceleri uzundur, kolay kalkılır. Yazın gece namazına kalkmak zordur. Zaten gece geç oluyor, sabah erken oluyor. Ama kışın kolaydır, alışabiliriz, kalkabiliriz. Hele erken yattı mı insan gece bitmiyor ki. Hele yatsı namazını kıl, zaten 6.30'da yatsı oluyor. Yatsıdan sonra pek oyalanma, yat. Allah Allah, gece bitmiyor. Meğer ne kadar uzunmuş gece. Sübhanallah, ne kadar uzunmuş. Sabah gelmiyor. Ne güzel. Ne güzel bir mevsim ki gecesini ihya etme imkanı var, sevap kazanma imkanı var. Bunu deneyin muhterem kardeşlerim. Çünkü manevi pazar geceliğin kurulur. Çarşamba pazarı çarşamba günü kurulur. Efendim bilmem semtin pazarı 9'da açılır, saat 5'e 6'ya kadar devam eder. Maneviyat pazarı da geceliğin kurulur. Geceliğin gece yarısı geçti mi, sülüsanı geçti mi gecenin, efendim o zaman göğün kapıları açılır, yerlere rahmetler saçılır, Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir, uyuyanlar duymaz, uyanıklar istifade eder. İbadet edenler kazanır, efendim, manevi dereceler kazanır, ahirette yüzü güler. Şimdi bu dünyanın menfaate dayalı, paraya, pula, maddiyata dayalı hesapları başkadır. İslam'ın hesabı başkadır. Müslüman bütün insanlara, hatta bütün hayvanlara faydalı olmaya çalışır. Tasavvufta yetişmek için yani senelerce insanların dışındaki öteki mahlukata da şefkat gösterip onlara da tedavi etmek, yardım etmek, beslemek vesaire suretinde hayrı dokunma çalışmaları yaptırılmıştır o manevi terbiye içinde. Onun için bizim halimiz başkadır. Müslümanın genel yaşayış tarzı içinde gece erken yatmak prensibi vardır. Sahabe-i kiram yatsı namazından sonra birbirleriyle pek lafı uzatıp konuşmazlardı. Ayakkabısını alan camiden hemen başı önünde kimseyle pek uzun boyu konuşmadan bir an önce evine giderdi. Neden? Gecenin manevi pazarına hazır olacak. Eve gidecek, yatacak. Manevi pazara hazır olmak için. Bilir ki yatsıdan sonraki sohbet uzar gider. Ondan sonra gece namazına kalkamaz. Hatta sabah namazına camiye gelemez. Hatta sabah namazını evinde bile vaktinde kılamaz. Müslümanın yaşayış tarzı nasıl olacak? Eve çabuk gelecek. Akşam namazı da evde olacak. Neden? Ekseriyetle oruçlu olurlar. Evin, ailenin prensibi akşamleyin herkesin evde olması. Herkes evine gelmiş olacak. Delikanlı da gelecek, baba da gelecek, ötekisi de gelecek. Akşam namazında sofrada aile toplanacak. Yatsıyı kılacaklar. Yatsıdan sonra oyalanmayıp yatacaklar. teheccüd namazına kalkacaklar. Teheccüd namazından sonra camiye, cemaate gelecekler. Çünkü yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılmayı başaran bir insanın bütün günü ibadetle geçmiş gibi sevabı olur. Sevabı o kadar çok olur. Onun için sabah namazını kaçırmamak lazım. Yatsı namazını kaçırmamak lazım. Müslümanın yaşam tarzı böyle. Şimdi adam evliyi ne yapacak? Karı koca birbirine yardım edecek. Hanım kalkmışsa beyi kaldıracak. Kalk efendi. Kalkmadığı zaman su bile serpsin yüzüne diye hadis-i şerifte tavsiye ver. Birkaç damla su. Ya dur yapma kalkıyorum bilmem ne filan. Kalkar. Eğer adam kalkmışsa hanıma tatlılıkla, güzel sözle efendim onu kaldıracak. Kalkmazsa biraz su serpebilir. Yani kova boşalt demiyoruz. Peygamber Efendimiz su serpmekten bahsetmiş hadis-i şerifte. Böyle tatlılıkla tabii. Yani ibadete zorla döverek söverek de kaldırılmaz. Efendim yumuşaklıkla. Şimdi bu hadis-i şerife gelelim. Birçok muteber hadis kitabında yer alan bu hadis-i şerife gelelim. İze istaykazer racülü minel leyl. Gecenin bir bölüğünde adam uyanırsa ve eykaze ehlehu, ailesini de uyandırırsa, ehil tabi hanımı manasına da gelir, ailesi efradı manasına da gelir. Delikanlı oğlunu da kaldırır. Hanım kızını da kaldırır.

Sallaya rekateyn, iki rekatçık kılsalar, kütüba yazılırlar, minel zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât, Allah'ı çok zikreden kadınlar, çok zikreden erkekler zümresine kaydolunurlar. Kayıtları o mübarek deftere geçer. Allah-u Teala Hazretleri bir ayet-i kerimesinde innel müslimine vel müslimat diye başlayan ayet-i kerimesinde hangi kulları çok sevdiğini, hangi kullarına çok büyük mükafatlar vereceğini bildiriyor. En sonunda da sıralıyor kimlerin böyle Allah'ın sevdiği insanlar olduğunu. Ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât. Allah'ı çok zikreden beyler, Allah'ı çok zikreden hanımlar. Yani evli olsun, bekar olsun erkekler, Allah'ı zikreden erkekler, Allah'ı zikreden kadınlar. Eaddallahu lehum mağfireten ve ecren azima. İşte Allah bu sayılan zümrelere efendim mağfiretini nasip edecek, affedecek, mağfiret edecek ve ecri azim ikram edecek. Büyük sevaplar bahşedecek diye ayet-i kerime bildiriyor. İşte geceliğin böyle kalkıp da insan iki rekat bile kılsa Allah'ı çok zikredenler zümresine yazılır diyor. Dikkat edilirse iki rekat çok değildir aslında ama geceliğin kalkmak önemli bir iş. Uykuyu yenmek, nefsi yenmek, şeytanı alt etmek önemli. İki rekat bile olsa kalkıp abdest alıp ondan sonra iki rekat namaz bile kılmış olsalar, işte o Allah'ı çok zikreden erkekler, çok zikreden kadınlar sınıfına dahil olurlar. O grup içinde o mükafatlara nail olurlar diye bildiriliyor. Demek ki ailemizi de kendimiz gibi dindar, ibadetkar yetiştirmeye işaret de var burada. Kendim kalktım, hanım uyusun. Olmaz. Veya hanım kalktı, bey uyusun. Olmaz. Yani ben bu sevabı alıyorum, o da alsın diye acımak lazım ona da. Uyuma. Kalk hadi bakalım, beraber kılalım diye. Tabii aile içinde Peygamber Efendimiz'in latifeciliği vardı. Peygamber Efendimiz ailevi yaşayışı içinde latife yollu. Böyle yumuşak, sert değil yani. Hani kaşları çatık, sert, kanun koyucu, efendim, dert, dur, böyle olacak filan tarzında değil. Efendimiz tatlı ve yumuşak ve latifeci bir ev reisiydi. Öyle şey yapardı. Hocamız rahmetullahi aleyhin de hadisleri okudukça hallerine bakıyorum, hatırlıyorum, gözümün önüne geliyor. Allah şefaatlerine erdirsin. Hep Peygamber Efendimiz'in hallerini hal edinmiş olduğunu okudukça anlıyorum. Mesela şeyde okuyoruz. Şemail-i Şerife'de Peygamber Efendimiz'in adeti seniyesi nasıldı, ahlakı hamidesi nasıldı diye. Mesela minbere çıktığı zaman Peygamber Efendimiz çok celalli konuşurmuş. Yani bir ordunun başkomutanı düşman geliyor der gibi öyle bir eda ile konuşurmuş. Hakikaten de hocamız şeye çıktı mı, minbere çıktı mı başımızı kaldırıp yüzüne bakmaya korkardık yani. Öyle celallenirdi. Aşağıda gül gibi yumuşak, yukarıda demir gibi, çelik gibi sert. Neden? Efendimiz öyle yaparmış da onda. Evde latifeciydi. Valide hanıma rahmetliye latife yapardı. Valide hanım da yoruluyor. Sabahtan akşama misafirleri ağırlayacak, hoca efendiye hizmet edecek. Fedakarca hizmet eder. Yani kendisini feda edercesine hizmet ederdi. O da ona tatlı sözlerle gönlünü hoş ederdi. Yani çok latif halleri ile bize örnek olurlardı. Tabii insan kalkarken bu latifliği hatırında tutacak. Kaldırırken. Kişi kavgaya dökmeyecek yani. Yumuşak, tatlı ve muhabbetli olmasına dikkat edecek. Evet, inşallah madem ki kış geceleridir, bundan sonra saatlerimizi kurarız. Efendim inşallah böyle gece namazlarını biz de kaçırmayız. Allah bizi de kendisini çok zikreden sevgili kulları zümresine dahil eder. Hocamız burada şey yapmış, bir not düşmüş aşağıya şerhinde. Efendim diyor ki galel irakiyü ve gayruhu, bu hadisleri şerh eden alimler ve başka alimler buyurmuşlardır ki kıraatül Kur'ani vel iştigalü bil ilmi şer'iyyi minel zikri. Kur'an okumak da zikirdir, şer'i ilimle meşgul olmak da zikirdir. Demek ki
Kur'an'a çalışırsanız zikretmiş oluyorsunuz Allah'ı. İlmi şer'i

0: iyi fıkhından, hadisinden, tefsirinden, efendim itikadından vesairesinden okuduğun ilimlerde zikir cümlesinden sayılıyor. O hesaba dahil oluyor. Bunu da hatırlatalım kardeşlerimize ki ilme gayret etsinler, Kur'an'ı öğrenmeye gayret etsinler. Kur'an'ı, ilmi, dini ilimleri öğrenmeye hevesli olsunlar diye bunu da söylüyoruz. Tabii bir şeyi daha önceki konuşmalarımda söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi size de gene söyleyeyim çünkü bunu duymayanlar vardır. Bizim eski arkadaşlarımızdan bir bakanlık yapmış kimse, ayağında bir hastalık olmuş, şiş ayağı. Tehlikeli, yani damarları iltihaplanmış filan bir hastalık, adını bilmiyorum. Bu hastalık ciddi bir hastalık, hem ağrı veriyor hem de ayağı sonra tehlikeye düşürebilir. Ayak kangren olabilir, kesilme durumu olabilir, büyük zararlar açabilir. Tabii seyahatler dolayısıyla Londra'ya gitmişler. Londra'da bizim gene bir genel müdür arkadaşımız da yanında, bakan da orada. Bunlar namazını yazdı insanlar. Efendim, bir meşhur İngiliz doktoruna gitmişler. Bu hastalığı iyi bilen, bunu iyi tedavi eden kimseye gitmişler. Göstermişler, muayene etmiş İngiliz profesör, bakmış ayağa. Demiş ki, beyefendi, geceliğin akşamdan sabaha bütün bir uyku uyumayacaksın. Uykunu arada böleceksin demiş. Yani 7 saat, 8 saat uyumak yok. Arada kalkacaksın. Uykuyu böleceksin. Ondan sonra elini, ayağını, yüzünü soğuk suyla masaj yapacaksın. İngiliz söylüyor bunu. Elini, ayağını soğuk suyla masaj yapacaksın. Biraz da hareket yapacaksın. Eğileceksin, kalkacaksın, hareket yapacaksın filan demiş. Şimdi bizim genel müdür dostumuz diyor ki, adam diyor tabii Müslüman değil ki ne yapsın böyle anlatıyor diyor. Kısaca deseydi ki teheccüd namazı kılacaksın, aynı şey. Hem uykuyu bölmek var, hem suyla masaj var, hem hareket var, eğilme kalkma var, hem de sevap var. Ötekisi sadece bir külfet, bizim dinimizin emri aynı zamanda sevap ve nimet. Sadece külfet değil. Onun için muhterem kardeşlerim, bu güzel misal olduğundan tekrar da olsa söylüyorum bunu. Bizim dinimizin emirlerinin hepsi bu mahiyettedir. Yani doktor tavsiyesi sonunda bizim dinimizin şeyine gelir. Efendim, iktisadi tavsiye sonunda buraya gelir. Ahlakı tavsiye sonunda buraya gelir. Onun için tabii ekonomik meselelerde de, ahlaki meselelerde de, terbiyevi meselelerde de, sıhhi meselelerde de hepsinde İslam'ın emirleri kurtarıcıdır. Her türlü derdin devası İslam'dadır. Neden? Kısacası şu sebepten, kainatı Allahu Teala Hazretleri yaratmıştır. Kulları Allahu Teala Hazretleri yaratmıştır. Onlara neyin yarayacağını, neyin yaramayacağını en iyisi o bilir. Onun tavsiyesi bu hayatı en güzel sürmek için en doğru yolu göstermek demektir. Onun için Allah yolunda yürüyecek mümin, Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyecek, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesi yolunda yürüyecek ki her bakımdan sağlam olsun. Bedenen sağlam olsun, ruhen sağlam olsun, ahlaken sağlam olsun, toplum olarak sağlam olsun, mutlu olsun, aile bakımından sağlam olsun, bahtiyar olsun, dünyası ahireti mamur olsun.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi, bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilvedir. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu.

0: Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Ey beni aşk ateşine yandıran, aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Hem seven, hem sevilen, hem sevdiren. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Yanar ise aşk ile canım tenim, geçer ise ah ile dünüm günüm. Hep senindir, arada nem var benim. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin.

Aşıkın kalbine kılsan bir nazar, masivadan onda kalmaz hiç eser. Sana eren cenneti hurini der. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Lütfile ona desen, hey dertmen, nice oldun aşkımın kaydına ben. Nicedir aşkım sana ettiği fen. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Mahsı lütfun ile ey kadir ila, aşıkın haline eyle gel nigah. Bir gedadır nuri kulun padişah. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erler.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir

dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

bizler de İslam'ın kadrini, kıymetini bilelim, halis Müslümanlar olarak yaşayalım, hadis-i şerifleri okuyalım, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutalım, görevlerimizi yapalım, yapmamamız gereken işlerden sakınalım, elimizi eteğimizi yuyalım, temizleyelim, çekelim, günahlarda bizim işimiz yok, elimiz yok, biz öyle şeylere, haramlara, günahlara bulaşmayız, biz helal işlerle meşgul oluruz, helal lokma yeriz, helal yollarda Allah'ın gösterdiği istikamette çalışırız diyelim, pırıl pırıl mutlu bir ömür sürelim ve güzel bir akıbete mazhar olalım. Allah-u Teala Hazretleri efendim ahirette de bizi lütfuna erdesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim,

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurum.

diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin,

0: temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip, senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahumma ente rabbi la ilahe illa ent halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdika ve va'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u leke bi ni'metika alayya ve abu'u bi zenbi faghfir li fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى

0: إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adad halqihi. Subhanallah adad halqihi. Subhanallah adad halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsihi. Subhanallah rida nefsihi. Subhanallah rida nefsihi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midada kelimatih. Subhanallah midada kelimatih. Subhanallah midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada ma halaka fis sema ve subhanallah adada ma halaka fil ard ve subhanallah adada ma halaka beyne zalik وسبحان الله عدد ما هو خلق.

0: خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmâ-ül-Hüsnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman

0: olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahumma inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahumma fatiras semawati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'elukel afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.

0: توبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdak. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: ehased.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
0: 2 dakika. Az, öz,

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

uçan hiçbir kuş yoktur ki yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar, o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Yüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Mandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müttekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضاع أحدكم في صلاته أفخر مولودات محمد مصطفى راه صلوات سيد السعادات محمد مصطفى راه صلوات Habib-i Huda Muhammed Mustafa Rauf Salavat. Derse başlamadan onu hatırlatayım size. Başı sıkılan, daralan, her ne gibi haceti olan olursa salavat-ı şerifeye çok devam etsin. Salavat-ı şerifeye çok devam etsin. Her müşkülü hallolur Allah'ın izniyle. Sizden biriniz namazda kaynerse, istifra, ev kalese, ev ra'ak, tel yansarif, فَلْيَتَوَضَّعْ ثُمَّ الْيَدِنْ عَلَى مَا مَضَعْ مِنْ سَعَاتِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. Böyle bir hal bu kurumda, gerek buluk, burun kanaması vesaire gibi hallerde namaz bozulmaz. Namazda olduğu halde. Çıkar, abdestini tamamlar, tekrarlar abdestini, konuşmamak şartıyla gelir, mesela iki rekat kıldıysa, iki rekat daha kılaraktan namazı sağlar. Yalnız konuşmamak şartıyla. Evet. اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَرْحَبًا بِكَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ مَرْحَبًا بِكَ. Müslümanlar, Müslüman kardeş, diğer bir Müslüman kardeşine merhaba dedi. Karşılaştık da, karşılaştığımız zaman da adetimiz dedi de, Esselamu Aleyküm deriz yahut merhaba deriz selamdan sonra. Böyle bir insan, kardeşine iltifat olması da, merhaba bik dese, قالت الملائكة مرحبا بك. Buna cevaben melekler de ona derler ki sana da merhaba olsun. Ve izâ kâle li ahîhi lâ merhaba bik. Darılmış, sana merhaba demem diyor. Öyleyse melekler de diyorlar ki sana da merhaba ederiz. İnnel abde le yekûbu fî vecihi ahîhi. Her bir mümin, hangi mümin olursa olsun Müslüman, kardeşinin yüzüne abus bir vecihle, surat askınlığıyla bakarsa, kardeşinin yüzüne bakarken suratı atık olarak bakarsa, فَتَلْعَنُهُ الْمَلَاكَ. Melekler o adama lanet eder. İslamiyet'te kardeşlik bahsi çok geniş ve uzundur. Çok da tatlıdır. Ahiretteki yüksek vatanlara nailiyetimiz de bu kardeşlerle olan muhabbetlerden dolayı Cenab-ı Hak dereceler ihsan ediyor. Hem o dereceler ki, o dereceler başka ibadetlerle ele geçirilmez. Başka ibadetlerle ele geçirilemeyecek olan dereceleri Cenab-ı Hak Müslüman kardeşlerin birbirine olan iltifatından, sevgisinden, muhabbetinden nasi bunlara ihsan eder. Benim kullarım, Müslüman kullarım birbirleriyle iltifat ediyorlar, ikram ediyorlar, ihsanda bulunuyorlar diyerekten Cenab-ı Hak bunlara böyle ihsan ettiği gibi birbirinin yüzüne de abu usulveci suratı atmış böyle memnuniyetsizlik ishar ederekten öyle bakıyor. Buna da fetel anhul melaike, meleklerin lanetine müstahak olur diyor böyle olan insan. Yani siz sakın böyle kardeşlerinizin yüzüne asık bir suratla bakmayınız. Biz Müslümanın bir Müslümana ne kadar dargın olursa olsun üç günden fazla dargınlığını devam ettirmesi caiz olmadığı gibi. Eğer dargınlık devam ederse dünya manfaatlarından daha şey. Dargınlık devam ederse bunlara rahmet-i ilahiye de gelmiyor. Birisi barışmak istiyor, diğeri barışmıyor. Barışmak istemeyene rahmet nazil olduğu vakitte ona verilmiyor. Yalnız din cephesinden sevdiğini Allah için seviyor, sevmediğini de yine Allah için sevmiyor. Çünkü Allah yolunda değil, Allah adamı değil, Allah yoluna muhalif bir adam. Binaenaleyh onun yüzünü ona iltifat edip onunla şey yapmaktansa uzak kalmak daha iyidir. Bundan dolayı mesul değildir. Yalnız Müslüman bir kardeşinin namazındadır, orucundadır, ibadetindedir. Buna dargınlığı sevmemelidir. İzâ kâlel abdü.
2: Estağfirullah ve etubu ileyh. Fekalaha sümme âdâ. Sümme kalaha sümme âdâ. Ketebehullahu kirrabi'ati minel kezzabîn. Bir hata ettik. Hata edince tövbe ettik. Estağfirullah dedik. Yapmayacağım bir daha dedik o hatayı. Beşeriyet aldandık, bir daha yaptık. Yine tövbe ettik. Sonra bir üçüncüde bir daha aldandık, yine bir kabahat daha yaptık. Aynı şekilde yine tövbe ettik, ayıp ettim diyerekten. Dördüncü defada tekrarlarsa bu kabahat, Allah-u Teala'nın defterine yalancı olarak geçer. Bu yalancı bir adam. Bu tövbe ediyor ama tövbesinde sadakatle gösteremediği için كَتَبَهُ الرَّابِعَةِ مِنَ الْكَذَّابِينَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ صَدَقَ عَبْدِ Bu سُبْحَانَ اللّٰهِ Allah'ı tesbihdir. Biz namaza başlarken de Subhanallah'ı, Subhanallah, Subhaneke ve Bihamdike diye başlarız ya, Cenab-ı Hak bir tesbihdir. Tesbihi Cenab-ı Hak bize talim etmiştir. Bu onun talim ettiği, Peygamber Efendimiz'in de şey yaptığı gibi, öğrettiği gibi bu tesbihlere devam ederiz. Bu tesbihlerin sevabının miktarını Allah bilir. Celle vala. Bu kadar çok sevabı vardır tesbihlerin. Onun için insan tesbihattan da geri kalmamalıdır. Mesela hiç olmazsa günde 100 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber demeli. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim demeli. Bunların 100 defa bir insan günde söylerse bu adamdan daha çok bir sevaplının ahiret gününde bulunmayacağını. Belki ondan daha çok söylemiş olan birisi varsa ancak öyle olacak. Sevabı çok olduğu için dilimizi alıştırıp Allah-u Teala'nın tesbihleriyle meşgul olmak çok eftal ve âlâdır ki bunlar hani insana feyzin gelmesi, imdad-ı ilahiyenin insana daima erişmesiyle insan yolunda sebat edebilir. Sana su kesilirse, suyun arkası gelmezse nasıl ki bırakık oluyor? Minale vücuda da feyz-i ilahiyenin gelmesi için bu nevafir ile meşgul olmak eftal-i ibadettir. Faraiz borcumuzdur. Farzlar borcumuzdur. Demeyiniz ki biz namaz kılıyoruz, işte kafi değil mi? Bu borcumuzdur, vazifemizdir. Onu yapmadığımızdan dolayı mesul oluruz. Fakat nevafir olan bu sünnetlerle de Cenab-ı Hakk'a kendimizi sevdirmeye bu ondan gelecek feyzin artmasına vesile olur. Bunun için bunu böyle derken siz de tesbihatı çok devam ediniz demek oluyor. Sübhanallah deyince kul, kâlellâh sadaka abdi. Kulum doğru söylüyor. Sübhani ve bihamdi la yenbegü't tesbih illâ li. Tesbih benden başkasına yapılmaz. Allah'tan başkası için Sübhanallah denmez. Tahmid Allah'tan başkasına yapılmaz. Binaenaleyh tesbih ve tahmidler Allah'a layık olduğu için kulların da bundan yaptığından dolayı çok büyük sevaplara, mükafatlara nail olacağını beyan buyurmuş. İzâ kâlel abdül müslim, Müslüman bir kul, la ilahe illallah dediği vakitte, harakatis semâvâd hattâ tekefe beyne yedeillâh. Bu bize temsil olarak beyan ediyor ki, bir kul la ilahe illallah dediği takdirde, ağzından o kelime çıkar çıkmaz, o kadar büyük bir süratle gider ki, semâvâd yorulur onun önünden, hatta beyne yedeillâh, Hazreti Allah Celle ve Aleyh'in huzurunda durur. Feyekul üskünü. Fakat o şey halinde, cezve halinde. Cezve halinde olduğu için sükun yok kendisinde. Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki, sakin ol. Neden öyle hareketli duruyorsun? Keyfe üskünü ve lem yufer likaili. Nasıl sakinleşeyim? Beni diyen daha mağfiret olunmadı ki. O zaman diyor ki, feyekul. مَا اَيْزَيْتُكِ عَلَى الْاَلِسَانِ اِلَّا وَقَدْ غَفَرْتُ لَهِ Sen ey kelime-i tabi hangi kulumun ağzından çıkarsan bil ki o kulun mağfiret olmuştur. Ben onu affetmişimdir. Bu bir kere söyleyene, bu yüzlerce yahut binlerce defa ağzında tekrar eden insanın nail olacağı mükafatı küs hesaplayınız. İnsan kendisini ve bütün varlıkları halkadan Hazreti Allahu Celle ve Alâ'yı zikretmekle. Çünkü insan kiminle meşgul olursa şeref o kadar şerefe artar. Allah ile meşgul olan insanın şerefinin ölçüsü olur mu acaba? Bunun için insana layık olan boş şeylerle meşgul olmaktansa, vakitlerini öldürmektense, vakit çünkü nakittir derler, vakit bir daha ele geçmez. Bir saniyesi bile bir daha ele geçmemize imkan yok. Binaenaleyh Her fırsat buldukça ya Allah'ın zikriyle Celle Vala'nın yahut Habibine salavat-ı selamlarla insanın vakti geçirmesi hasbeli amaldır. Onun için diyor ki yine bakın اِذَا قَالَ الرَّجُلْ لِأَخِيْهِ اَنْتَ لِي عَلِوُ Kızmış sen bana düşmansın be. Düşman gibisin ya. Sen benim düşmanımsın, iyi bir adam değilsin hadi. Fakat بَاءَ اَحَدُهُمَا بِاِسْمِ Bunun günahı ikisinden birisine isabet eder. İmkanı kezalik, eğer karşısındaki hakikaten adubullahsa, bu ona isabet etmiştir. Ve illa, eğer adubullah değilse bu adam, Allah'ın düşmanı değilse, iyi bir adamsa, ona bu kötü söz söylediğinden dolayı, رَجَعَتْ عَلَى الْاَوَّهِ Kim söylediyse, bu kötülük ona isabet eder. Vebali ona isabet eder. Onun için insan, karşısındakine daima iyi söz söylemesini diline alıştırmalıdır ki, dili alıştırmamak kötü sözlere eftel-i amandır. Alışırsa dil, zapt etmesi mümkün değildir. Onun için dil, hem iyiye hem kötüye gittiğinden daima iyi yerlere alıştırmak lazım ki, sıkıştığı vakitte de kötüyü çıkarması lazımdır. اِذَا قَالَ اَحَبْكُمْ فِي الصَّلَةِ Amin. وَقَالَ اَذَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ Amin. فَوَافَقَتْ اِهْدَاهُمَ الْاُخْرَى وَفِرَ لَهُ مَا تَكَتَبَ مِنْ ذَنِ Nasıl amin diyoruz ya, mesela dalilin dediğimiz vakit arkasından biz amin diyoruz. Dualarımızda da amin diyoruz. İşte bu namazda denilen aminin mukabilinde kâlesel melâiketü fissemâ gökteki melekler de bizim aminimize iştirak ederekten onlar da amindir. Bizim dualarımızda amin ya Rabbi kabul et demek. Bizim kabul et duamıza ya Rabbi kabul et bunların ibadetinde onlar da bizim duamıza iştirak ederler. Eğer bizimkiyle onlar birbirine denk gelirse aynı anda fakat bu fırılıkı matakatı ve müzzembi geçmiş günahlara olur diyor. Bukhari, Müslim, Nese'yi an Ebi Hüreyre. Bukhari, Müslim, Nese'yi an Ebi Hüreyre. Binaenaleyh namazın bak kıymetinin ölçüsü olur mu? Biz bir amin diyoruz. Nedir? Allah-u Teala'nın lütfunun, kereminin hududu var mı? Allah-u Teala'nın isimlerden birisi de Kerim. Kerimdir Cenab-ı Hak. Kerimdir ama lütfu İslam'dır. Kerimin üç manası var demiş. Kerim'de hem böyle bol veriş var, Kerim'de adalet de vardır. Kerim aynı zamanda adildir, itaatsızlara ceza yapması da hakkıdır Kerim'in. Bir de Kerim'de hikmet vardır, Kerim'in içinde hikmet manası vardır. Hikmet dünyada anlaşılmaz, dünya ittila alemdir, sıkıntı alemdir, meşakkat alemdir. Hikmet-i ilahi ki bizi yaratmış ve biz buradan öteki aleme intikal edeceğiz. Hikmet o alemde tecelli edecek. Burada ne görüyoruz? İşte yaşıyoruz. Zahmetlerle, sıkıntılarla, yorgunluklarla, meşakkatlerle çekip gidiyoruz. Ufak bir ibadet yapabilirsek ne hala? Asıl hikmetin tecellisi ölümden sonra zuhur edecek. Ölümden sonra hikmetin tecellisi zuhur edecek. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatır hayali gelmeyen o büyük devletlere kavuşulunca bizim gelişimizin neticesi, akıbeti neymiş diye o zaman anlayacağız onu. Burada anlamak müşkül. Onun için bu evamir-i ilahiyeye imtisalden başka kulların hakkı yok. Allah ne dediyse Celle Vala onu yapmalı. Neyi yapmadın dediyse ondan uzak kalmalı. Lokmalar helal olmadıkça, içkiden vazgeçilmedikçe, Allah'ın yoluna dönülmedikçe felaketlerin önüne geçmenin imkanı yok. قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلْ لِأَخِيهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ اَبْلِغَتِ السَّنَا Birbirimizden bazı iyilikler görürüz ya, yardımlar, iyilikler görürüz. Bu bize yardım eden mesela elimizden tutmuş da şöyle جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا Allah seni çok hayırlı mükafatlarla mükafatlandırsın. Ne bir duadır. Bu duanın en üstünüdür diyor, en güzeli. Bu duayı yaptırmak da bunun hakkını da ödemiş olursun ve ona da en güzel duayı yapmış olursun. Cezakallah hayran kesira. Allah seni hayrı kesirle cezalandırsın. Biz de vaktiyle üstazlarımızın eline bazen su dökmek devletini Cenab-ı Hak bize ihsan ederdi. Bunlar ellerini yıkarken, biz de ibrikten su dökerken, bunlar da bize böyle dua ederlerdi. Cezakallah hayran kesira. Allah demiş bunların dualarını kabul etmiş de bize bugün büyük devletler ihsan etmiş. Çok şükür. اِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَا اِلٰهِ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ غفر له وإن كان موليا من الزهد. Bir insan şu dua yapar. Estağfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bu kadar. Bunu dediğinden dolayı غفر له. Mağfiret ilahiyeye mazhar eder. غفر له okundu. Allah mağfiret eder. وإن كان موليا من الزهد. Şimdi eğer bu adam büyük bir günah işlediyse, hatta günahı düşman karşısından, düşmandan kaçmak büyük günah. Bu adam bu büyük günahı irtikap etmiş olsa dahi, ondan sonra tövbe edip böyle desen, Allah onun o günahını da affeder. Evet. Büyük günahların diğerleri de buna teşmil olunabilir. Bu en büyüğü yani. Hiç insan vicdanı kabul etmez. Ölürsem ölürüm, zararı yok ama memleket kurtulacak, vatan kurtulacak, dindaşlarım kurtulacak, iffet kurtulacak, namus kurtulacak. Bunun için ben ölürsem ölürüm, zihni yok. Fakat bu kendini kurtarır, memleket ne olursa olsun, millet ne olursa olsun, ürz namus ne olursa olsun dedi. Ben kurtulayım da kaçtı. Bu kaçışından dolayı büyük günah işledi. Pişman oldu. Bütün kaçtım ben diyerekten. Dedi ki estağfurullah. Ellezî lâ ilâhe illâ. Dua büyük. Ben öyle bir Allah'tan istiğfar ediyorum ki eşi yok. Bir Allah. Mülkün sahibi. El hayyul kayyum. Hayat onda, kayyumluk onda. Bunu demek suretiyle Cenab-ı Hak ve etubi ilet ediyor. Rücu ettim sana artık. Sahip oldum, misafir oldum. Ufira lehu. Mağfiret oldu. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstahak, istikak kesilen kullardan zümresine kabul buyursun. El Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

0: Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra Reklam.

0: içindeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak. Buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek, birikerek, artarak, artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken de ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ve ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki. İkisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Ya aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak. İstek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimiz

Bilmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bildirirsin, sen bildirmezsen ben bilemem. Sevgili dinleyenler, hayat yolunda günlük rutinlerimiz büyük yekün tutar. İşe gitmek, ders çalışmak, araba kullanmak, alışveriş yapmak, uyudun uyandın, yedin içtin derken bu döngümüzden arta kalan dilimler bize zihnen ve kalben keşif yapma olanağı sunan zamanlardır. Meziyet, rutinleri de her zaman anlamlı kılmak olsa da bu göreceli olarak daha zor bir seçenektir. Mesela düşünelim, dağları, ovaları, çayır çimenleri, börtü böcekleri fark edebildiğimiz anlar sıradanımızın içinde mi dışında mıdır? Bize sunulan en kıymetli kitaplardan biri olan Kainat Kitabı okunmak için sayfa sayfa önümüze serilmiştir. Orayı doğru okuyabilmenin temel gerekliliğinden biri de Allah Teala'nın esmasını iyi bilmektir. Her yaratılmış şey, her gerçekleşen hadise okuma yapanlar için bir gizlilik ve inceleme konusu olabilir. Bu kitapta zıtlıklar ve benzerlikler, küçüklük ve büyüklükler dikkatlerimizi çekerken, gözlemler ve okumalar hep aynı sona ulaşır. Yani kalem hep şunu yazar: Ya Rabbi, sen El Azim'sin. Baktığım her şeyde senin azametini görüyorum. Kainat kitabı dikkatle incelendiğinde ve doğru okunduğunda bize ilah olarak kudret ve azametiyle tek olanı işaret etmektedir. O da etrafımızda her gün olup biten, yaşanan olayların veya varlıkların hal diliyle bize aktardığı El Azim, El Azim fısıltılarıdır. Küçük bildiklerimiz şeyler de, büyük ismini yakıştırdığımız şeyler de El Azim olana muhtaçtır. Her çeşitlilik, her büyüklük tanımımız Allah'ın azameti karşısında ufacık oluverir. Everest Dağı, Victoria Şelalesi, Amazon ormanları gibi kendi kategorisinde birinci büyükler gibi en büyük bilim adamı, en büyük uzay aracı tarzında uzayan büyüklükler listesi, bizim bildiklerimiz ve görebildiklerimizin sıralamasıdır. İnsan için düşündüğümüzde bile insan mutlak azim değildir, olamaz. İnsan ancak kendisinin aşağısında olan kimseye nispetle büyüktür. Biz Allah Teala'yı El Azim ismiyle andığımızdaysa onun azameti, ulu ve yüceliğini belirtmiş oluruz. Hem de emirlerine hiçbir şekilde karşı gelmek mümkün olmayan ve aciz bırakılamayan olduğunu belirtiriz. Bize Kur'an-ı Kerim'den emredilen "O halde Rabbini Azim ismiyle tesbih et" ifadesini 5 vakit namazlarımızın rükularında "Sübhane Rabbiyel Azim" ifadesiyle dil ve hale vurdururuz.

Aklımız bu azametin büyüklüğünün mahiyetini kavramaktan acizdir. Onun büyüklük, sıfat ve azametine akıllar ermez. Ancak iman eder ve tasdik ederiz. Bizler ve yaratılmış olan her mahlukat, onu layık olduğu şekilde övemez. O, kulların övgülerinin üstündedir. Bizlere düşense, ayeti kerime ve hadisi şeriflerde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği tarzda, Rabbimizin azametini tesbih etmektir. Bizlerin kulluğumuz için gösterdiğimiz samimi çabalar, aslında onu yüceltmek içindir. Mesela namazda en değerli organı olan yüzünü yere koyan kişi, Sübhane Rabbiyal Ala derken, kendi acizliğini ve Rabbinin azametini yansıtmış olur. Yine rükuda eğilerek, Sübhane Rabbiyal Azim dediğinde, Allah'ın azamet ve celaline işaret eder. Namazın bu ruhu yaşatarak kılınması, kişi için miraç olan, yani kılanı bulunduğu konumdan alıp manen yukarılara taşıması açısından tavsiye edilmiştir. Bugün bilim ve teknolojinin geldiği son noktada akıllı telefonlar, yapay zeka uygulamaları, nanoteknolojiler sanki insana lisan-ı hal ile ne kadar zeki ve kusursuz olduğunu hatırlatmak için çabalıyor. İnsan mükemmel olduğuna çevresini saran teknolojik konforla daha da bir ikna oluyor ve bu yanılsamalara alışıyor. Gözümüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir diyen düşünürün kastettiği tam olarak bu anlama denk düşmese de, aslında insan teknolojinin kıymığı dönüp dolaşıp kendi gözüne battığında tekrar can havliyle mutlak ve azim olana ve ona duyduğu muhtaçlığa geri dönüyor. Sanki modern insan aciz bırakılamayacak olanı keşfettiğinde kendine şunları itiraf ediyor. Ey ulu Rabbim! Teknolojinin de, sistem ve düzenlerin de boyun eğmesi gereken Rab sensin. Dünyada aklımın alacağı tüm büyüklükler, erişilmezlikler de sana muhtaç. Küçüklükler de sana muhtaç. Çünkü sen kudret ve azametinle tek ve benzersizsin. Özetle diyebiliriz ki, sonsuz tevazuunun ve itaatin varacağı nihai hedef, o sonsuz büyüklük ve yücelik sahibidir.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la
0: şerike. Esmaül Hüsna programı sona erdi.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır: sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

Ey parlak güneş, göklerin iftiharı, yeryüzüne saçarsın türlü türlü envarı. O gül yeryüzünde, insanların gönlünde bir kıbleye yönelsinler bu mübarek günde. Ayrılık kalksın aradan, yok olsun ikilik. Göklerde olan varlık, yerde olsun da birlik. Benim ruhum senin ruhunla beraber. Sen oldun ey peygamber, bize rehber. Ay ve güneş Musa ile Harun gibi birleşir. Süte bal katılır ya, öyle kaba yerleşir. İnsan Rabbini tanır, sonra inkar ederse, gönlüne hüzün çöker, gözüne iner perde. İman edenler sonra ona yüz çevirirse, mümkün müdür münafık güzel cennet?

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Sa'lamu eyyuhel ihvan fe inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin belâle ve külle delâletin ve sahibihâ finnâr. Ve bis senedil muttasili iden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne lâ ye'hücü bil harfi ve lâ yekbalu kavle ahadin alâ ehad. Enes radıyallahu anh'ten hadisi şerif, Peygamber Efendimiz şüphe üzerine bir iş yapmazdı. Zan ile, şüphe ile efendim iş yapmazdı. Kesin delil olacak, hüccet olacak, vesika olacak, burhan olacak, ayan beyan iş belli olacak, işlemi ona göre yapardı. Zan üzerine biz ne yapıyoruz? Ben arkadaşlarımı şöyle İnceliyorum. Özel sohbetlerde efendim gittiğim ülkeler şeylerde, şehirlerde mesela Ankara'dayım. Arkadaşlar ziyaretime geliyor, konuşuyoruz. Bilmem Bursa'dayım, konuşuyoruz. İnegöl'e gidiyoruz. Balıkesir'e gidiyoruz. Konuşuyorum arkadaşlara. Şöyle şeylerine bakıyorum. Muhakemelerinin sıhhatine bakıyorum. Akıllar nasıl çalışıyor? Muhakeme yürütme tarzları nasıl? Nasıl delillere dayanıp o delillerden nasıl sonuç çıkartıyorlar? Muhterem kardeşlerim, bu da bir şey. Bu da bir büyük kabiliyettir. İnsanın doğru düşünmesi bir kabiliyettir. Düşünmek bir sanattır. Doğruyu bulmak bir sanattır. İki tane cümlenin okunmasından sonra ondan üçüncü sonucu çıkartmak bir sanattır. Mantık işidir. Tefekkür işidir. Çoğu kimse bakıyorum sözlerini delile dayandırmıyor. Zan üzerine, tahmin üzerine büyük büyük sonuçlar çıkartıyorlar. Şu şöyle yapmıştır binaenaleyh, bu adam iyi adam değildir. Şu şöyledir binaenaleyh, şu adam kötüdür. Ya günah, suizanda bulunmak günah, iftira etmek günah, efendim gıybet etmek günah. Daha ortada bir şeyini bilmiyorsun. Gördün mü diyorum, görmedim. Duydun mu, duymadım. Tahmin ediyorum. O adam milyonları kazandı. Canım milyonları kazanabilir. Yani haramdan kazandığına dair delilin var mı? Yok. Herkes anasından zengin doğmuyor ki. Efendim maydanoz satmaktan başlıyor. Ondan sonra fabrikatör olabiliyor. Çobanlıktan başlıyor. Atom alimi olabiliyor. Efendim bilmem şeyden tarladan çıkıyor. Efendim geliyor vezir oluyor. Bakan oluyor şimdiki zamanın tabirine göre. Yani insan çalışırsa bir şey elde edebilir. Numaradan haram var mı işin içinde? Gayrimeşru şey var mı? Bakıyorum arkadaşlarımın çoğu gıybette. Çoğu efendim zanla hareket ediyor. Peki Peygamber Efendimiz nasıl yaparmış? Efendimiz zanla itibar etmezdi. Zan üzerine, şek üzerine, tereddüt üzerine iş yapmazdı. Sağlam, pırıl pırıl bir mantık, ışıl ışıl projektör altında bir muhakeme tarzı, efendim sapasağlam bir sonuç. Çok güzel. Müslümanların böyle olması lazım. Delilsiz, mesnetsiz konuşmaması lazım. Mekke-i Mükerreme'ye gittim. Orada baktım bir onların büyük alimlerinden birisi neredeyse yeni Diyanet İşleri Başkanı olacak. Yani eskisi şey yaparsa, makamından ayrılırsa neredeyse o geçecek. Talebeleri topluyor böyle bizim buradaki gibi. Hep genç talebeler. Hep

üniversite talebileri bakıyorum, sabah namazından sonra işrak vaktine kadar 1,5-2 saat ders yapıyorlar. Ben de kenardan dinliyorum. Tane tane Arapça konuşuyor ve soru soruyor talebelerine. Sen ne dersin? Bu usta ne dersin? Kim? Şimdi birisi bir şey söylüyor. Şu şöyle. Öyle desen de kabul etmem. Öteki türlü desen de kabul etmem. Delil getir diyor. Delilin ne? Şu şöyledir. Neden? Şu ayet var da ondan. Bu böyle değildir. Neden? Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş da ondan. Baktım talebelerini yetiştirme tarzı hoşuma gitti. Delilli, mesnetli. Her şeyin bir ayete dayanması lazım, bir hadise dayanması lazım. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Yaşayan bir delil üzere yaşasın, bir şeyi olsun, mesnedi olsun, ölen bir mesnedi olsun, öyle ölsün. Her işimiz Allah'ın rızasına uygun olsun, bir şer'i delile dayansın. Çoğu kimse, affedersiniz, işkembesinden atıyor. İşkembe-i Kübra'dan palavra atıyor. Palavra sallıyor. Bir gazetede okudum. Efendim tesbihin üzerine böyle hani Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a ben diyoruz. Tesbihin üzerine böyle üflemek var mı? Diye soruyor okuyucu mektup olarak soruyor. Ötekisi de cevap yazmış. Geçmiş gazetenin köşesine efendim orada bir yer elde etmiş. Evet diyor, vardır diyor. Peygamber Efendimiz zamanında da öyle olmuştu. Peygamber Efendimiz bizim bugün kullandığımız tesbih gibi tesbih kullanmadı ki. O zaman çakıl taşlarıyla, hurma çekirdekleriyle filan bu işi şey yaptılar. Veya ipe düğüm atarak yani sayma işini öyle şey yaptılar. O üflemek zaten tesbihin üzerine değil ki be adam. Neresini düzelteyim ben senin lafını? O üflemek, ayet-el kürsüyü okuyordu ya, ayet-el kürsü, hıfz-ı himayeyi, Allah'ın insanı korumasını ifade eden bir manası var ya, yerin göğün hıfz-ı himayesi Allah'a zor gelmez diyor ya, diye kendisine üflüyor ki ya Rabbi sen beni de koru. Şeytanın şerrinden koru, nefsin şerrinden koru, içerideki dışarıdaki düşmanlardan koru. Onun tesbihe üfürmekle bir ilgisi yok ki be adam. Bir de atıyor. Peygamber Efendimiz zamanında da efendim böyle şey yapılırdı filan diye. Delil olacak. Onun için hoşuma gidiyor. Bazı böyle kimseler var. Efendim bu hususta delilim var mı? Var. Hadis-i şerif. Eski alimlerden birisi baskı devrinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini makasla kesmiş. Cırt cırt cırt kesmiş yapıştırmış. Ahkam ayetlerini atmış kenara. Efendim ahlak ayetlerini almış bu tarafa. Öyle ayırım yapma, senin hakkın var mı? Allah'ın ahkamını dinlemeyecek, çiğneyecek. Onları kesiyor, makaslıyor. Cırt cırt cırt cırt dışarı şey yapıyor. Ahlakla ilgili ayetler duruyor burada. Öyle saçma şey mi olur? Öyle saçma şey mi olur? Efendim, İslam hoşgörü dinidir. İslam hoşgörü dinidir. Kime hoşgörü? Ne zaman hoşgörü? Allah'ın haramlarına karşı hoşgörü var mı? Söyle bakalım. Her tarafını söyle işin. Yarısını saklayıp yarısını söyleme. Milleti uyutmak öyle şey yok. Söyleyeceksen tam söyle. Her tarafını söyle. Yarısını söyle, yarısını söyleme. Öyle şey olmaz. Ayetleri atla, efendim benim tarafta hadislerle milleti uyut. Sözün yarısını söyle, öteki yarısını söyleme. O zaman o Bektaşi'nin oyununa benzer. Bektaşi namaz kılmıyormuş. Niye namaz kılmıyorsun erenler demişler. Diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşma dedi de ondan. Diyorlar ki ya Allah namaza yaklaşma der mi? İsterseniz göstereyim diyor. Gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. La takrabus salate. Hakikaten la takrabus salate ne demek? Namaza yaklaşmayınız demek. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir cümle var mı? Var, var ama cümle tamam değil. Daha yarım burası. La takrabus salate ve entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne söylediğinizi bilmez bir durumdayken ayyaş ayyaş, efendim ağzınızı eğer büye, ne söylediğinizin farkında olmaz bir durumda namaza yaklaşmayın diyor. Öyle yarısını söyleyip yarısını söylememek bilimsel bir şey değildir. İslam'ın ahlakla ilgili hükümlerini uygulayalım, ötekileri kırpıştıralım. Ona bir Müslümanın gönlü razı olmaz. Öyle şey olmaz. Allah'ın emri emirdir. Yasakları yasaktır. Hepsini uygulayacak. Ve bunun aksine kim hareket eder, kim başka türlü şey yaparsa çok büyük hata etmiş olur. Efendimiz zan üzerine hareket etmezdi, kesindi
her şeyi ayan beyan belliydi, pırıl pırıldır.

dedik. Vela yakbalu kavle ahadin ala ahadin. Bir kimsenin öteki kimsenin aleyhindeki sözünü asla kabul etmezdi. Bir kimsenin öteki kimsenin aleyhindeki lafını kabul etmezdi Peygamber Efendimiz. Ne demek? Yani gıybet ettirmezdi, dedikodu yaptırtmazdı. Aleyhde konuşturtmazdı. Neden? Cemiyetler bundan mahvoluyor da ondan. Cemiyetler bundan mahvoluyor. Topluluklar bundan parça parça oluyor, grup grup oluyor. İnsanlar bundan birbirine küsüyor. İnsanlar onun için birbirine düşman oluyor. Herkese yasak. Yasaksa herkese yasak. Yasaksa her zaman yasak. Yasaksa her yerde yasak. Şimdi bizim cemiyetimizde ne oluyor? Çocuklarımıza okulda öğretmen kulağını büküyor. Yalan söyleme sakın ha. Yani günah işlemekte, yalan söylemekte, iftira atmakta dokunulmazdır. Böyle saçma şey mi olur? Belki olur, belki batıda da böyledir. Hah, gel bakalım. Batıda da böyleyse, batıda böyle değil. Peygamber Efendimiz bak prensibi koyuyor. İslam'ın güzel tarafı, öteki nizamlara hiç benzemeyen tarafı budur muhterem kardeşlerim. İslam samimidir ve bütündür. Hiç öyle bir parçasını ayırmaz. İçki yasak mı? Yasak. Tamam. İçki yasaksa hiçbir yerde içtirmiyor İslam. Taşıttırmıyor bile. İçkiyi taşıyamaz. Hocam muhtacım, hamalım biriyim, gecekonduda oturuyorum, ne yapayım şimdi ben şu bira şişelerini kamyona taşıyamayacak mıyım? Taşıyamayacaksın. Taşıyamazsın. Öyle bir yardım bile yapamazsın. Yaptırtmıyor İslam. Dedikodunun aleyhinde mi? Hiç kimse konuştu. Bir yerde böyle birisi aleyhine bir dedikodu olursa diyor Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanı sustur, dedikodusu yapılan orada olmayan kimsenin yardımcısı ol, müdafasını yap ve oradan kalk git diyor. Orada durma artık. Orada hayır kalmadı, bereket kalmadı diyor. İslam her şeyi böyle yapıyor. Yasaksa yasak, güzelse güzel, iyiyse iyi. Yapacaksak yapalım, yapmayacaksak hiçbir yerde yapmayalım. Bu kadar basit bir şey. İftira da yasaksa öyle. İslam'ın güzelliği burada. Bizim tutarsızlığımız, beşeri sistemlerin tutarsızlığı burada işte. Beşeri sistemler yarı yolda bırakıyor. İnsanı denizin ortasına kadar kayıkla getiriyor. Keşke sahilde atsaydı. Keşke sahilde atsaydı. Sahilde iki kulaçta kenara çıkabilirdi adam. Ama ta denizin ortasına kadar getiriyor, getiriyor. Kurtulamayacağı yere getiriyor. Ondan sonra pat denize atıyor. Öyle şey mi olur? Tayyareye bindiriyor. Yukarılara çıkartıyor, çıkartıyor, çıkartıyor. Oradan aşağı atıyor. Bindirmeseydi bir şey olmayacaktı. Bindirip ondan sonra atıyor. Böyle saçma şey olmaz. Bir şey güzelse söyle bakalım, güzel mi çirkin mi? Hayır, güzel değil, zararlı. Sıhhate zararlı. İnsan alkolik oldu mu şöyle oldu, böyle oldu. Tamam. Bu içkiyi içmeyeceksin. İçirtmeyeceksin. İman ettirmeyeceksin. Taşımayacaksın. Allah-u Teala Hazretleri bizim her işimizi Efendimiz'e uydurmayı bize kolay eylesin, nasip eylesin. Sünnet-i Seniyye'yi ihya edip şehit sevapları kazanmamızı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Necm Suresi. Sevgili dinleyiciler, en güzel rehber olan Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Necm Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 62 ayetten oluşmaktadır. Adını surenin başında

0: başında yer alan Necm, yıldız kelimesinden alır ve Necm suresi olarak da isimlendirilir. Necm suresi, insanlar için önemli bir gök cismi sayılan yıldıza yemin etmekle başlar, ardından arkadaşınız diye nitelendirilen Peygamber Efendimizin, müşriklerin iddiasının aksine doğru yoldan sapmadığı, tebliğinin vahiy ürünü olduğu belirtilerek devam eder. Sure boyunca Hazreti Peygamber'in vahiy kontrolünde olduğu, Cebrail'i iki defa görmesi, Sidre-i Münteha, Kureyş putlarının değersizliği, meleklere Allah'ın kızları diyenlerin hali, kişiye ancak çalışmasının karşılığının verileceği, Allah'ın kudreti ve kulluğun önemi anlatılmaktadır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Surenin sonunda müşriklere hitapla bu ilahi kelam karşısında şaşkınlık veya laubalilik göstermemeleri gerektiği belirtilerek artık putlara değil Allah'a secde etmeye ve ona ibadet etmeye çağrılır. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak, gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Kaynakların belirttiğine göre bu sure iniş sırasına göre içinde secde ayeti bulunan ilk suredir. Peygamber Efendimiz Hazreti Cebrail'den bu surenin son ayetini duyar duymaz hemen secdeye kapanmış, okuyuşunu duyanlar da secde etmişlerdir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Enes bin Züneym Eddili'nin suçunun affedilişi. Huza süvarileri Medine'ye gelerek Kureyşilerle Beni Bekrilere karşı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yardım vaadini alıp dönecekleri sırada "Ya Resulallah, Enes bin Züneym Eddili seni şiirle hicv ve tahkir etti" demişler. Peygamberimiz Aleyhisselam da onun kanını heder ve helal kılmıştı. Enes bin Züneym bunu haber alınca söylediği uzun bir şiirle Peygamberimiz Aleyhisselam'dan özür ve af diledi. Beni Bekrilerden Nüfase oğullarının lideri Nevfel bin Muaviye Tüddili bu hususta Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşup "Ya Resulallah, sen affetmekte insanların başında gelirsin. Bizden hiçbir kimse sana düşmanlık ve eziyet yapmamıştır. Biz cehalet içinde bulunuyor, neyi tutacağımızı, neyi bırakacağımızı bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi mahv ve helak olmaktan senin sayende doğru yola hidayet etti. Huza süvarileri onun aleyhinde sana çok yalan söylemişler" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bırak Huza süvarilerini, biz Tihame'de yakından veya uzaktan bize Huzalardan daha çok iyiliği dokunan bir kimse görmedik" buyurdu. Nefel bin Muaviye sustu. Susunca Peygamberimiz Aleyhisselam, "Affettim onu" buyurdu. Nefel bin Muaviye, "Babam anam sana feda olsun" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ordu ihtiyacı için Mekkeli 3 zenginden ödünç para alışı. Mekke fethedilince Peygamberimiz Aleyhisselam, "Mekke'nin ganimetlerinden hiçbir şey bize helal kılınmamıştır" buyurduğu için Mekke'den ganimet olarak bir şey alınmamıştı. İslam ordusunun zaruri ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor ve bu da bir hayli paraya bağlı bulunuyordu. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam, Mekke zenginlerinden Kıntar, Safvan bin Ümeyye'den ödünç ve borç olarak 50 bin dirhem, Abdullah bin Ebi Rebiya'dan 40 bin dirhem, Huvaytıb bin Abdülüzzadan da 40 bin dirhem gümüş para isteyip aldı. Bunu muhtaç olan savaş erleri arasında bölüştürdü. İhtiyaçlarına göre her birine 50 dirhem veya daha az ya da daha çok düştü. Beni Cezime harekatının tazminatını da bununla karşıladı. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekkelilere olan bu borcunu Hevazin savaşı ganimetinden tamamıyla ödemiş ve "Ödüncün karşılığı ancak onu ödemek ve teşekkür etmektir" buyurmuştur. İşkenceyle dininden döndürülen Cebr'in yeniden Müslüman oluşu. Cebr Yahudi olup Abdüddar oğullarının kölesiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam hicretten önce Mekke'de Yusuf suresini okurken

0: dinleyip bunun Allah kelamı olduğuna kanaat getirerek Müslüman olmuştu. Fakat Müslümanlığını gizli tutmaktaydı. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sehr Müslümanlıktan dönüp Mekke'ye kaçınca daha evine girmeden Cebr'in Müslüman olduğunu efendilerine haber vermiş, onlar da Cebr'i işkencenin en ağırına uğratarak söyletmek istediklerini zorla söyletmişler, onu Müslümanlıktan döndürmüşlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman Cebr gelip başından geçenleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a anlattı ve buna da Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sehr'in sebep olduğunu haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Cebr'i efendilerinden satın alıp azat etti. Kendisini Beni Amirlerden şerefli bir kadınla da evlendirdi, kendisine geçimlik de verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Sa'd bin Bekri'lerden bir kadının hediye olarak süt ve keş peyniri getirişi. Ashab'tan Ebu Husayn der ki, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ebtaht'ta bulunduğu sırada Sa'd bin Bekr kadınlarından birisi ki süt teyzesi veya süt halasıydı, içi süt dolu bir tulumla bir dağarcık keş peyniri getirdi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına girip kendisinin kimlerden olduğunu haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onu tanıdı ve kendisini İslamiyet'e davet etti. Kadın hemen Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini doğruladı. Peygamberimiz Aleyhisselam onun hediyesinin kabul olunmasını emretti. Peygamberimiz Aleyhisselam süt annesi Halime Hatun hakkında ona sorular sordu. Vefat etmiş olduğunu öğrenince gözleri yaşla doldu. Süt teyzeye veya halaya onlardan sağ olan kim var diye sordu. Onlardan süt kardeşin iki erkekle iki kız var. Kendileri vallahi senin ihsanına ve akrabalık hakkını gözetmene muhtaç durumdadırlar. Kendilerinin sığındıkları, güvendikleri kişileri ölüp gitti dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona nerede öldü diye sordu. Kadın Evtas burnunda dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam bu süt teyze ve süt halaya elbise giydirilmesini ve kendisine hevdeşli bir deveyle 200 dirhem gümüş para verilmesini ilgililere emretti. Bu süt teyze veya süt hala kadın dönüp giderken, vallahi sen alınıp büyütülmüş olan ne iyi çocuktun. Büyüdüğün zamanda ne mübarek ne iyi bir zatsın diyordu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: İnsanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Erenlerin, evliyaların peşi sıra sürdürdüğümüz yolculuğumuzda bugünkü durağımız çok özel bir yer olacak. Mustafa Necati Bursalı'nın ifadeleriyle anlatalım bu güzel mekanı sizlere. Tıpkı rüyalardaki billur sarayları andırır erenlerin odası. Kafesli pencereleri, mavi boğazın çağlayan sularını yudumlayan birer billur bardak. Yeşil dallı perdeler, çiçek çiçek gülümseyen kadife minderler, pencerelerde ıtırlar dolu çanaklar ve gökleri inleten ezan sesleri. İşte Yıldız Parkı'nın yamacındaki yokuşta, ağaçlar ve yeşillikler içinde gönülleri büyüleyen Yahya Efendi dergahı. Yahya Efendi, İstanbul'un incisi büyük bir veli. Muhteşem Süleyman'ın devrinde yaşar, onun süt kardeşi diye de şöhret bulur muhteşem veli. Amasyalı Kadı Ömer Arabi'nin oğludur Yahya. Trabzon'da dünyaya gelir. Onun gelişi yalnız ev halkını değil, bütün Trabzon'u sevince boğar. Zira memleketi daha önce hiç görülmemiş bolluk ve bereket kaplar. Ay yüzlü güzel çocuğun mektep çağı gelince babası onu medreseye götürür. Diğer çocuklardan farklı bir hususiyeti vardır küçük Yahya'nın. Ona kim ders öğretirse ilmi, bilgisi ve feyzi bereketlenir, hocalarını hayretler içinde bırakır. Gün gelir, Trabzon ulemasının ona öğretecek hiçbir şeyi kalmaz. Güneş bakışlı çocuğun ufkunda Osmanlı payitahtı vardır artık. Koca İstanbul'un bütün müderris ve medreselerini dolaşır. Tam 7 yıl bir nefes olsun durmadan ilim tahsil eder. Onun gönül dünyasının kapılarını hakiki saadete açacak olan kişi Zembilli Ali Efendi'dir. Günler ve aylar süren sohbetlerle Ali Efendi'nin feyz çağlayanından nasibini doldurur. Artık sıra Yahya Efendi'ye gelmiştir. Birçok isim nasibini almak için onun kapısına gelecektir. Zembilli Ali Efendi beka alemine göçtükten sonra Yahya Efendi hocasının yeri olan Cambaziye Medresesi'ne müderris olarak tayin edilir.

Yaptığı çalışmalarla herkesi memnun eder ve günden güne yükselerek nihayetinde Fatih Sultan Medresesi'ne müderris olur. Zahiri ve batini ilimlerde zirveye doğru tırmanır. Yahya Efendi, Hazreti Mevlana aşıklarının halini şöyle anlatır. Gökyüzünde yıldızlar arasında ay nasıl görünürse, aşık da yüzlerce insan arasında öyle görünür. O göründü mü, herkesin parlaklığı söner. Aşıklar sultanıdır Yahya Efendi de. Yüzünden saçılan pırıltılar, ağzından dökülen inciler herkesi etrafına toplar. Bir sevgi seli sarar çepeçevre. Zayıf pırıltılarını kuvvetlendirmek için aşkın çilesine taliptir hepsi de. Meşair-i Şuara adlı kitabını hazırlayan Aşık Çelebi, bir gün Yahya Efendi dergahına gelerek Hazreti Pir'e şöyle der. Efendi Hazretleri, hangi eserinizi kitabıma alayım? Yahya Efendi'nin mübarek ağzından şunlar dökülür. Hep gelenler yani yani geldiler. Niceler bu yıkık hane geldiler. Bırak ki ben döne döne yaneyim. Aşıklar koştular, bahane geldiler. Dergahın arkasındaki tepelerde koyunlarını otlatan Rum bir çoban vardır. Adı Balaban'dır çocuğun. Onun dergahın ardında hayvanlarını otlatmasından anne ve babası memnun değildir aslında. Dergahtan yükselen ney ve kudüm sesleri Balaban'ı kendi manevi havasına çekmiştir bir kere. Dergahın bahçe çitini aşıp içeri süzülmek onun en büyük hayali olur. Ortaköy sırtlarında koyunlarını otlattığı bir gün iki koyunun çite yaklaştığını görür. Çevirmeye çalışırken çitin üzerinden diğer tarafa atlayıverir koyunlar. Balaban'ın gözleri ışıldar, nihayet o yeri görecek, o insanlarla tanışacaktır. Kapıyı çaldığında heyecanı doruk noktasındadır artık. ''Ne istiyorsun çocuğum?'' der kapıdaki ses. Çoban olanları anlatınca dervişler iki koyunu aramaya başlar. Lakin ortada ne kuzu vardır ne de koyun. Huzur odasından haber gelir o sırada. Bahçedeki telaş Yahya Efendi'nin dikkatini de çekmiştir zira. Durum Yahya Efendi'ye arz edilince çobanla görüşmek ister. Balaban onun mübarek yüzüne hayran olur. Gösterilen yere oturur, başına gelenleri, dergaha olan ilgisini anlatır pire. Karnının aç olup olmadığı sorulunca sıkılarak da olsa söyler doğruyu. Açtır zira garip çoban. Yahya Efendi dışarıya doğru seslenir. Ey canlar, çocuğa yağ, bal ve ekmek getirin. Yemek derhal gelir. Yahya Efendi tatlı bir gülümsemeyle şu beyti okur. İşte sana tereyağı, mumlu bal ve taze nan. Dilersen yağban, dilersen balaban. Şiirin sonu ne kadar da güzel gelmiştir çobanın kulağına. Rum çoban bayılır bu işe. Hem kendi ismini tutmaktadır hem de yemeğe uygun düşmektedir. Yahya Efendi'ye çabucak ısınır. Tam karnını doyurduğu sırada koyunlarının bulunduğu haberi gelir. Balaban yerinden bile kıpırdamaz. Koyunlarım sana kurban. Kabul ederseniz burada kalmak ve Müslüman olmak istiyorum der. Dervişler sevinçle tekbirler getirirler. Yahya Efendi'nin dudaklarından şu dizeler dökülür. Subhu dem iki ganem menzile mihman geldi. Görenler dediler ki tekkeye kurban geldi. Kurt tabiatından ağını sakının lütfeyleyin. Şükredip derler ağına nimeti sübhan geldi.

0: Yahya Efendi, Yahya Pehlivan diye de anılır değerli dinleyenler. İlginç değil mi? Bakın hangi olay o büyük zatı pehlivan yapar. Bir gün Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman onu saltanat kayığıyla Ortaköy iskelesinden alır. Boğazda bir süre dolaşırlar. Sultanın düşünceli olduğunu gören Yahya Efendi, Kanuni'yi endişelendiren güreş müsabakasını seyre gitmeyi kabul eder. Yabancı bir pehlivan, Osmanlı pehlivanlarına meydan okumuştur. Hünkâr ve etrafındakiler meydanda yerlerini alınca güreş başlar. Dev cüsseli pehlivan, karşısına çıkan bütün Türk pehlivanlarını yere serer. Hünkâr derin bir acı içindedir. Yahya Efendi, devletlim, izin verin şu adamla bir de ben güreş tutayım, der ve sultanın daha bir şey söylemesine fırsat vermeden cübbesini kabuğunu çıkarıp meydanda yerini alır. Onun ince yapılı mizacını alayla seyreden dev pehlivan,
1: ihtiyar seninle mi güreşeceğim,
0: diye sorar. Evet, lakin güreşten evvel bir şartım var, der Yahya Efendi. Şartım yenilen kişinin, yenen kimsenin dinine girmesidir, kabul mü? Diye de sözlerini sürdürür. Adam kahkahalarla güler ve kabul ettiğini söyler. Yahya Efendi evvela onun başlamasını söyler. Karşısındakine müthiş bir el ense savurur. Fakat o da ne? Yahya Efendi kaya gibi durmaktadır. Bir daha dener, yerinden bile kıpırdamamıştır. Bir daha saldırır nafile. Öfkeden deliye döner. Bütün hünerlerini ortaya döker ama fayda etmez. Kan ter içinde kalır. Olmuyor, diye haykırır. Benim gücüm sana tesir etmiyor. Artık sıra Yahya Efendi'dedir. Sıkı dur, der ona gülümseyerek. Koca devi kavradığı gibi başının üzerinde çevirip sırtını yere yapıştırıverir. Bir anda olur her şey. Etraftaki herkes hayretten dona kalır. Böyle bir şey olabilir mi? Halik dileyince olabilir elbette. Göğsüne oturduğu rakibine yine gülümseyerek sorar. Ahdine sadık mısın? O koca adam bir çocuk gibi ağlamaktadır şimdi. Dev cüssesine bakmadan ağlar ağlar. Meydanın ortasında Yahya Efendi'nin elini öper ve kelime-i şehadet getirir. Bu müthiş gücün ardındaki ilahi kuvveti yakinen görmüştür. Hakikatin sillesi ona iki cihan devletini bağışlar.

Bir kurban bayramı gecesi dergâhtaki talebeleri üzgün ve çaresizdir. Gönüllerinin sultanı çok halsiz ve bitkindir zira. Ayrılık vakti yakındır. Sevgili hocaları, canlarının canı gidecekti yüce sevgiliye. Dergâhtaki sessizliği Yahya Efendi'nin kelime-i tevhidi heceleyen sesi titretti. Gitmişti sevgili. Bu acı haber İstanbul ufuklarını tuttu. Kadı Ebu Suud Efendi mübarek velinin namazını kıldırdı. Dergahı dolduran mahşeri kalabalık onu dergahtaki ebedi istirahatgahına emanet etti. Sultan Selim kabrin üzerindeki görkemli türbeyi yaptırdı. Mescit, hücreler ve ev de ilave edilince bugünkü halini aldı dergah. İstanbul'da bulunup da Yahya Efendi dergahını hala ziyaret etmediyseniz sizi orada neyin karşılayacağını biz söyleyelim değerli dinleyenler. Huzur. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşça kalınız efendim.

0: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır. Şeyh Şami.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben? Bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Okudukça. Eser, güzel ahlak yolculuğu.

Merhaba. Yolcularımız Sabır Kasabası'ndan sonra nihayet Selamet Mahallesi'ne gelmişlerdi. Şerif dede konuştu. Sabrın sonu selamettir çocuklar. Her zaman sabırlı olmanızı Allah Celle Celaluhu selamet ile ödüllendirir. Bu sabrı güzelleştiren bir şeydir. Sabır ile umut birbirine her zaman çok yakındır. Selamet konusunda umudu kesmemiz yanlıştır. Ali ile Ayşe sabrın çok güzel bir şey olduğunu öğrenmişlerdi. Şimdi yanında Selamet'i de öğrenmişler ve çok mutlu olmuşlardı. Şerif dede Selamet mahallesinden çıkıp giderken Ali ve Ayşe arabanın arka camından Selamet mahallesine bakıyorlardı. Saygı Kasabası. Ayetler. Lokman Suresi 14. Ayet-i Kerime. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret. Dönüş ancak banadır dedik. Nisa Suresi 36. Ayet-i Kerime. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Hadisler. Bir genç yaşından dolayı bir kimseye saygı gösterirse Allah da yaşlanınca kendisine saygı gösterecek kişiler takdir eder. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirine şefkat göstermede müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsız olursa diğer uzuvları da ona ortak olur.

Saygı Kasabası. Sabır Kasabası'nı ve Selamet Mahallesi'ni geçeli çok olmuştu. Hava tekrar ılımaya başlamıştı. Çölü de geride bırakmışlardı. Çok güzel bir denizin kenarında gidiyorlardı. Sonra dereye doğru uzanan kocaman bir köprü gördüler. Köprü ahşaptandı. O kadar uzundu ki nereye gitti?

diye görünmüyordu. Şerif dede arabasıyla köprüde gitmeye başlamıştı. Ayşe'nin ise aklı Sabır kasabasındaydı. Sabırla olgunlaşmanın bilgelik olması hususu beni çok mutlu etti dedeciğim, dedi Ayşe. Demek ki bu yolculuk büyük ve önemli bir yolculuk ve belki de yolculukların en güzeli ve en özeli. Merhamet sahibi olmak, yumuşak huylu olmak ve açık fikirli olmak da bu yolculuğun önemli geçitlerinden. Peki bundan sonra heyecanlı, güzel ve huzur ülkesine giden bu yolculukta sırada ne var diye sordu Ali. Saygı var dedi Şerif dede. Saygı nedir diye sordu Ayşe. Büyük, değerli ve önemli kişilere karşı sevgi ve bağlılık karışımı duygudur saygı, dedi Şerif dede. Kendisindeki erdemlerden dolayı erdemi taşıyan insanı önemseme, değer verme, hürmet etme, ona karşı hassas olma, dikkatli davranma, onun sevgisini kaybetmekten korkmak, dedi. Köprüde gitmeye devam ediyorlardı. Köprünün etrafında dere dışında hiçbir şey yoktu. Köprü yeşil, açık bir alanda bitiyordu. Bir süre gittikten sonra ileride bir kalabalık gördüler. Bu koca meydanda bir cami vardı. Cami çok ilginçti. Bir sürü farklı renkli taşın birleşmesiyle yapılmıştı. Ali ve Ayşe bu güzel camiye baka kalmışlardı. Şerif dede çocuklara sokakları gösterdi. Çocuklar sokaklara baktıklarında çok şaşırmışlardı. Çünkü camideki her renk ayrı bir sokaktan gelmişti. Meydanın etrafından uzanan küçük köprüden sokaklar insanları yüzen evlere ulaştırıyordu. Kasabanın insanları dar köprülerde birbirlerine izin vermeden ulaşımı sağlamıyorlardı. Ama hiçbir sorun çıkmıyordu. Sonsuz maviliğin içindeki bu kasaba saygı kasabasıydı. Şerif dede ve torunları kasaba merkezine geldiler. Kasaba camiinde Tahiyyetül Mescid namazı kıldılar. Ardından diğer kasabalarda yaptıkları gibi avluda oturdular. Tamam dedeciğim, ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Annem bize sürekli dedenize ninenize saygıda kusur etmeyin der. Hem dedeniz nineniz olduğu için, hem Allah'ın sevdiklerine karşı derin sevgi ve saygıları olduğu için, hem de yaşlı oldukları için onlara saygıda kusur etmeyin ki hayır dualarını alın. Onların duası dünya ve ahiret selametidir der, dedi Ayşe. Ama bunları söylerken her seferinde gözleri neden yaşarır hiç anlamıyorum, diye de ekledi. Şerif dede gülümseyerek, çünkü o çok yumuşak gönüllü, güzel ahlaklı, yüksek merhamet sahibi, saygıdeğer bir insan, dedi. Dedeciğim, annem senden küçük ama sen saygıdeğer diyorsun. İnsanlar hem yaşından hem erdemlerinden dolayı saygıya layık olurlar, diye cevapladı Şerif dede. Saygı, karşımızdakine değer verdiğimizi, onu düşündüğümüzü hissettirmektir. Ona önem vermektir, ilgi göstermektir. Onu kırmaktan, incitmekten çekinmektir. Onun ihtiyaçlarına duyarlı olmaktır, dedi.

Saygı kasabasını bir süre izledikten sonra ayrılma vakti gelmişti. İçinde çok farklı insanlar barındıran bu kasabadan Şerif dedenin arabasına binerek ayrıldılar. Köprüden geri dönüyorlardı. Hava esintiliydi. Ayşe, dedeciğim bu rüzgar seni üşütür mü? Atkını vermemi ister misin? Ninem çantama koymuştu, dedi. Neyi düşündün Ayşeciğim? Üşüdüğümü fark edememişim. Sağ olasın. Bu ince düşüncen ve hassasiyetin için. Konuyu ne de güzel anlamışsın ve uyguluyorsun, dedi ve gülümsedi. Ayşe, Rabbime sonsuz şükürler olsun. Çok saygılı bir ailem var, dedi. Ali ile Şerif dede gülüştüler. Saygı sevginin kabıdır. Saygının olduğu yerde sevgi daim olur. İlişkiler korunur, kimse zarar görmez. İnsanlar gelişir ve olgunlaşır, dedi Şerif dede. Sonunda köprüden çıkmış ve tekrar yola koyulmuşlardı. Ali ve Ayşe saygı kasabasını düşündüler ama sonraki kasabayı da merak ediyorlardı.

Yardımseverlik Kasabası. Ayetler Ali İmran Suresi 104. Ayet-i Kerime. İçinizden herkesi hayra çağırın. İyiliği, meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli, emreden ve kötü olandan men eden ümmet bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bakara Suresi 177. Ayet-i Kerime. Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak, yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli muttaki kişi, Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba, Kur'an'a ve peygamberlere inanıp, malını sevgisine rağmen Allah rızası için akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara kurtulmaları için ihlasla veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır ve takvaya erenler de onlardır. Muhammed Suresi 7. Ayet-i Kerime. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, onun dininin yayılmasına ve hayata geçmesine yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit, sağlam tutar, güç ve sebat verir. Rum Suresi 38. Ayet-i Kerime. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. Câsiye Suresi 15. Ayet-i Kerime. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Hadis. Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da bu kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse Allah kıyamette ona misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan rahiki mahdumdan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.

Yardımseverlik Kasabası. Saygı kasabasını geçeli çok olmuştu. Uzun yollar gidilmiş ve kısa molalar verilmişti. Bütün kasabalar arasında bir gün veya daha kısa süre varken, Saygı ve Yardımseverlik Kasabası arasındaki yol 3 günlüktü. Çok güzel bir havada arabayla ilerliyorlardı. Her yeri çok güzel çiçeklerle donanmış bir yoldaydılar. Saygının, sevginin kabı olması ne hoş, sevginin daim olması ne hoş, insanların gelişmesi, olgunlaşması ve birbirlerine zarar vermemesi ve sürekli fayda üretmesi ne hoş. Ne olurdu her insan güzellikleri böyle kuşansa, güzelleşse ve herkes mutlu olsa, dedi Ali. Ayşe, dedeciğim, her kasaba beni daha da heyecanlandırır hale geldi. Bir taraftan Saygı kasabasından ayrılmak istemezken, diğer taraftan yeni bir kasabaya gitmek ve yeni şeyler öğrenmekten de kendimi alamıyor ve heyecanlanıyorum. Yeni yolculuğumuz neresi dedeciğim, diye sordu. Şerif dede, yardımseverlik şimdiye kadar anlatmaya çalıştığımız güzel ahlakın önemli bir şubesidir. Adeta toplamıdır. Bütün kasabalar güzel ahlak sahifelerinin birer şubesidir, dedi. Ayşe, birer şubesidir derken ne demek istiyorsun dedeciğim? Şerif dede, insan yardımsever olduğunda hem adil hem güvenilir hem de sabırlı oluyor. Yardımseverlik arabaysa diğer iyi huylarda arabanın tekerlekleri, motoru ve parçaları oluyor, dedi. Ali, yardımseverliğin sözlük anlamını buldum, diye atıldı arka koltuktan. Söyle bakalım Ali'm, dedi Şerif dede. Ali sözlüğe yaklaştı, parmağını okuduğu satıra koydu ve yavaşça okumaya başladı. Yardımseverlik, kendi güç ve imkanlarını başkalarının iyiliği için kullanmak. Evet Ali'm, insanın zarar vermesi nasıl yasaklandıysa, iyilik yapması da yaratılışının gereği olarak tavsiye edilmiştir, dedi. Peki dedeciğim, herkes mi iyilik yapar? Herkesin fıtratında, mayasında, tohum gibi başkalarına iyilik yapma melekesi vardır. İyilik yaptıkça, sevap kazandıkça iyilik yapma becerisi artar. İyilik yapmayı ihmal ettikçe de bu becerisi zayıflar, dedi. Bu sırada etraflarındaki çiçekler daha da bir çeşitlenmişti. Çevreleri rengarenk olmuştu. Ali ve Ayşe gözlerini yolun kenarından alamıyorlardı. Etraflarında tümsekler belirmeye başlamıştı. Bu tümseklerin bazılarının yarım daire şeklinde kapıları vardı. Onların ev olduğunu Şerif dedenin geldik demesiyle anlamıştı Ali ve Ayşe. Gözün görebildiği kadar çiçek olan o yerin merkezinde ise ahşaptan bir cami vardı. Caminin kubbesi ve minareleri vardı ama duvarları yoktu. Cami, Ali ve Ayşe'nin o kadar hoşuna gitmişti ki namazlarını bir önceki molalarda kılmışlardı ama sonraki namaz vaktine kadar orada kalmak için dedelerinden izin istediler. Şerif dede, tabii ki dedi, caminin köşesinde oturup konuşmaya başladılar.

0: İyiliğe kimden başlamalıyız diye sordu Ayşe. Şerif de en yakınlarımızdan diye cevapladı ve devam etti. Kendimizden, ailemizden, akrabalarımızdan, komşularımızdan, arkadaşlarımızdan başlamalıyız ve derece derece yeryüzündeki bütün insanlara yaymalıyız. Yani Ayşe'cim, hedefimiz dünyada yaşayan 8 milyar insan dedi gülerek.
1: Okudukça sona erdi. Eser Güzel Ahlak Yolculuğu.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Asri değişimler insanlarımızı babana bile güvenme öğüdünü verecek, buna özenle uyacak duruma getirmiş bulunuyor. Oysa güveni hem kazanmak hem de telkin etmek dini ve içtimai bir zorunluluk. Güvenin itimadın olmadığı yerde birlik ve beraberliği, toplumu inşa etmek mümkün değildir. Resulullah Efendimizin yeni bir toplum inşa etmek için hicret ettiği, bir İslam devleti kurduğu Medine'de neredeyse ilk icraat sayılabilecek iş muahat, yani kardeşlik anlaşmasıdır. Bu kardeşlik karşılıklı yardımlaşmaya ve sevgiye dayanıyordu. Anadolu'da artık çok çok daha az duymaya başladığımız bir kardeşlik anlaşması var. Ahiret anlaşmasına dayalı. İki Müslüman arasında Allah rızası için dünyada ve ahirette birbirlerine yardım etmek ve dua etmek üzere kurulan kardeşlik, dostluk demek aslında. Ama Anadolu'daki adı ahiretlik. Ahiretlik ne arkadaşlığa, ne kan kardeşliğine, ne de kankalığa benziyor. İslam kardeşliği içinde ileri bir kardeşlik durumu, daha çok ashab-ı kiram arasındaki muahata benziyor. Ahiretlik yöresel bir gelenek değil. Uzun zaman birbirini görmeyen ahiretlerin bir araya gelip hasretle kucaklaştıklarında peygamberimize salavat getirmeleri boşuna değil. Allah'ın elçisi birbirlerini seven iki kul karşılaşıp kucaklaştıklarında Resulullah'a salavat getirirlerse ayrılmadan önce Allah'ın affına ermiş olurlar buyuruluyor. Ahiret kardeşliği iki erkek veya iki kadın arasında yapılıyor. Ölüme kadar, hatta ahirette de devam eden bir kardeşlik kurulduğuna inanılıyor. Arkadaşını seçebilecek yaşa geldiği çağdan itibaren gençler kendilerine bir ahiret kardeşi seçebiliyorlardı. Ahiret kardeşliği ahlak, kişilik ve huy benzerliği olan kişiler arasında kurulurdu. İnsanlar ahiretliklerini iyi huylu, dindar, aklı selim sahibi kişiler arasından seçmeye dikkat etmişlerdir. Yoksa aşı tutmazmış, böyle der Anadolu insanı. Ahiretliğin tutması, tarafların iyilik ve kötülüğün ne olduğu konusunda ortak anlayışa sahip olmaları, benzer dünya görüşüne sahip olmaları ve bu sorumlulukları hayatları boyunca taşımalarıyla belli olurmuş. Hemen her şeyi törenleştiren, bu vesileyle toplum nezdinde kabulünü hızlandıran ve nesilden nesile nakledilmesini sağlayan Osmanlı'da ahiretlik olmanın da bir merasimi vardı elbette. İki genç birbirine ahiret kardeşi seçeceği zaman önce aralarında anlaşırlar, sonra da ailelerini haberdar ederlerdi. Aileler çocuklarının arkadaşlığı için komşulara ve akrabalara haber verir, mevlit ve dua yapılacağını duyururlardı. Ailelerinden kimin durumu müsaitse merasim onun evinde yapılır, merasime gelenler yanlarında küçük hediyeler getirirlerdi. Gençlerin aileleri de ahiret seçilen arkadaşa içinde çeşitli hediyeler olan seccade, çorap, terlik, başörtüsü, yazma, basma gibi eşyalar olan bir bohça hazırlar ve takdim ederdi. Merasim başladığında Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunur, sonra da iki genç davetlilerin huzuruna çağrılırlardı. Davetlilerin en büyüğü, sizleri ahiretlik yapacağız, rızanız var mı diye sorarak son bir kez daha rızalarını alırdı.

0: Gençler tasdik ettikten sonra 3 defa ömrü billah ahretlik olacağınıza, birbirinizi gücendirmeyeceğinize ve kollayacağınıza buradaki herkes şahit olsun mu diye sorardı. Onlar da 3 kez evet cevabını verdikten sonra 2 kırmızı tülbent getirilir ve gençlere verilirdi. Eğer ahretlikler kızlar ise tülbentleri birbirlerinin başlarına bağlar, orada bulunanların ellerini öper ve ahretlik töreni sona ererdi. Daha sonra da dualar edilir, bazlamalar, pişiler, un helvaları yenilip cemiyet dağılırdı. Ahretlikler sonraki hayatlarında, sevinçli ve üzüntülü zamanlarında birbirlerinin yanında yer alırlar, birbirlerine hayrı tavsiye eder, kötülüklerden sakındırırlar. Kötü ve tehlikeli yollara düşmekten birbirlerini korurlardı. Hayattayken birbirlerine yardımcı olan ahiret kardeşlerinden birisi vefat ettiği zaman sağ olan vefat edenin ruhu için hayır ve hasenat yapar, ailesine ve çocuklarına yardımcı olurdu. Onların sıkıntılarını gidermeye çalışır, ahiret kardeşi olan kimselerin aileleri de aynı münasebetleri devam ettirmeye çalışırlardı.
1: Anadolu İrfanı.
0: Ahiret olanlar birbirlerine ahiretim, ahiretliyim, kardeşim, bacım diye hitap ederdi. Ölünceye dek de birbirlerini yine kardeş, sırdaş, haldaş olarak bilirlerdi. Bu ortaklık sadece ikisi arasında kalmazdı. Ahiretliğinin anne ve babasına ahiret anne, ahiret baba derlerdi. Babaları veya anneleri vefat ettiğinde onun ahiretliğine, Hakk'ın rahmetine kavuşuncaya kadar ziyarete devam ederler, sık sık ararlar, hatır sorarlar, eşine hürmet gösterirlerdi. Evliliklerinden sonra ahiretliklerin eşleri birbirlerine bacanak, çocuklar da annelerinin ahiretliğine teyze ya da ahiret teyze derlerdi. Bu durum böylece torunlarına kadar devam ederdi. Böyle bir yakınlık hasıl olduğu için ahiretliklerin çocuklarının evlenilmesine hoş bakılmaz, onlar kardeş olarak görülürdü. Ahiret olanların kavillerinden döndükleri nadir görülmekle birlikte bu toplumda hiç de hoş görülen bir durum değildi. Ahiretlikler düğün, dernek gibi bir cemiyete davet edildiği zaman aynı elbiseleri giyerler, kol kola girerek gezerlerdi. Ahiretliklerin ömürlerinin her anında birbirlerine yardım etmelerinin yanında düğünlerinde de çok özel bir vazifeleri vardı. Bir kızın ahiretliği nişanlandığı zaman o kız hemen bir çiçek dikerdi. O çiçeğe gözü gibi bakar, ahiretliğinin düğününe kadar yetiştirirdi. Düğün günü gelince çiçeği güzel bir saksıya aktarır, saksının dışını süsler, ahiretliğinin evine getirirdi. Elbette o çiçek gelinin odasında bulunur, genç kızlar da özellikle bu çiçeğe bakmaya gelirler ve ahiretliğinin çiçeği de pek güzelmiş, aman ben pek beğenmedim fısıltıları kulaktan kulağa dolaşırdı. Tasavvufta da bir yol kardeşliği, bir muhabbet, bir ahiret kardeşliği vardır. Ve hatta bazısı bazısına samimi hitap etmek istiyorsa nasılsın ahiretlik der. Yani ey benim ahiret yönünden kendisini kardeş seçtiğim nasılsın demiş olurdu. Osmanlı'da ahiretlik kelimesini ifade eden bir başka kelime daha kullanılmıştır. Şerik, ortak demek olur. Ahiretlikler uzak düştüklerinde birbirlerine mektup yazarlarken şerik sözcüğünü birinci satırda yer alan hitap cümleciğinde kullanmışlar ve şöyle demişlerdir. Hakirin şeriki karındaşım, canım efendim yahut o benim rahle şerikim ve 50 yıllık dostumdur. Ahiretlik yol arkadaşın, bekçin, koruyucun, seni denetleyen, yanlış yapmanı önleyen iyilik meleğindir. Ahiretseniz birbirinizi düzeltir, iyiliğe sevk edersiniz. Birbirinizi uyarırsınız, birbirinizi bilgilendirir, haberdar edersiniz. Ahiretseniz askerlikte biriniz uyuyan, diğeriniz nöbet tutandır. Yolcuysanız dertleşen, zamanın nasıl geçtiğini birbirinize unutturan, köylüyseniz birbirinizin imece eri, şehirliyseniz iyi ve kara gün dostunuzdur.
1: Anadolu İrfanı.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Firavun'un ölüm anında iman etmesi.
1: Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina Dağı'na gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağıyı görsel tanrı edindiniz. Ona taptınız. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız, sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına, kurtuluşa eremezler, dedi. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya, dedi. Onlar da hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan hilekarların işlerini rast getirmez, dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuş iseniz, artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğramakla bizi imtihan yapma. Bizi rahmetinle o inkarcı toplumundan kurtar, dediler. Musa dua edip, ey Rabbimiz, Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz bir hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. İkinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi. Ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanların çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildir.
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşk, varlığın ve şiirin kaynağı. Bütün milletlerin edebiyatında, özellikle de şiirinde, aşk temasının müstesna bir yeri vardır. Çünkü şiirin özü aşktandır. Onun mayasına aşkın ateşi karışmıştır. Has şiir kıvılcımını aşktan alır. Aşkın yakıcı güzelliğiyle ışıldar. Bu gerçeği Abdülhak Şinasi Hisar şu sözlerle dile getirir. Aşk şiiri her nesil tazeleyen bir bahardır. Aşk sonsuz bir asalet kaynağıdır. Kurumuş edebiyatını bu kaynaktan sulamayan ve eseri yanık bir sahra olan sanatkara acınır. Benzer biçimde Yahya Kemal, aşkın şiirdeki yerini şu cümleyle ölümsüzleştirir. Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun, her şey eskir. Yalnız aşk eskimez, her dem tazedir. Aşk hem sanatın hem varlığın temel ilham kaynağıdır. Büyük şair Fuzuli'nin aşk imiş her ne var alemde sözü bu anlayışın özüdür. Aşkın mahiyeti sınırsız, tarifi güçtür ancak genellikle iki biçimde ele alınır. Mecazi yani beşeri ve hakiki yani ilahi aşk. Dünyevi olana bağlanma mecazi aşkı, insanın yüce bir varlığa, ilaha yönelmesi yani asıl kaynağına ulaşma arzusu hakiki aşkı oluşturur. Tasavvufi düşünceye göre mecaz hakikatin köprüsüdür. Başka bir deyişle Leyla'dan Mevla'ya varılır. Ancak aşk yalnızca bir duygu değil, çileli bir yolculuktur. Onun mebde ve menşei olan gönül, gamla, sitemle, kederle yoğrulmadan olgunlaşmaz. Tıpkı en değerli hazinelerin harabelerde gizli olması gibi aşkın da hakikati harap bir gönülde doğar. Gerçek aşık bu beladan kaçmaz. Zira o bilir ki aşkla yanmadan aşkla dirilmek mümkün değildir. Yunus Emre'nin deyişiyle işidin ey yarenler. Kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez. Hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem sefa. Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa. Devletli nesnedir aşk.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şami.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Evlatlarımıza Resulullah'ı tanıtacağız. Hangi kitabı tavsiye edersiniz? Nasıl anlatalım? Nasıl yetiştirelim? Küçükten başlarsın. Mevlid kandillerinde evini süslersin. Ziyafetler çekersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine işte bu sünnettir bilmem efendim diyerek çocuğu küçük yaştan öyle o sevgilerle şeylerle yetiştirirsin. Süslü seccade alıverirsin. Güzel işlenmiş takke alıverirsin. Hadi ört bakalım başını bu sünnettir dersin. Hadi bakalım namazın sünnetini kıl bu sünnettir. Aferin kıldın mı? Al sana 100 lira 500 lira dersin. Hadi ne istersen al. Aferin hoşuma gittin filan dersin. Küçükten yavaş yavaş yavaş onu yetiştirirsin. Okuma yazma bildiği çağa geldiği zaman da oku bakalım bak senin sevdiğin o Resulullah'ın meziyetlerini de bir de şimdi akıl gözüyle gör diye okutursun Peygamber Efendimiz'in menakıbini, hayatını, hadisini. Ondan sonra günden güne hayranlığı artar gider. Çok güzel kitaplar yazmışlar. Hele hele mesela şey var, o Kadı Yahsubi meşhur Kitab-ı Şifa bi Tarifi Hukuki'l-Mustafa. Herkes

0: evine alsın, satır satır dikkatli dikkatli okusun, okutsun. Ayetlerle, hadisi şeriflerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar güzel anlatmış. Böyle güzel kitaplarla, sahih, her şeyin özünü, aslını, temelini anlatan kitaplarla Peygamber Efendimiz'i okutup tanıtırsak, menakıbini anlatırsak, evlatlarımız severse ne mutlu bize. Bitmez tükenmez bir sermaye. Evladımıza Resulullah'ı sevdirebilip de öyle yetiştirdik mi ne mutlu.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Fatiha suresi ve Bakara suresinin 1 ila 29. ayetlerini dinleyeceksiniz.
2: Fatiha suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için açan anlamında Fatiha şeklinde anılmıştır. Aynı zamanda Ümmül Kitap, kitabın anası, özü, el-esas gibi adları da vardır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdin, övme ve övülmenin her türlüsü, alemlerin tek Rabbi Allah'adır. O, Rahmandır. Dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir, Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere acıyıp, mağfiret edecek olandır. Din gününün, yani hesap ve karşılık görme gününün maliki, hükümranıdır. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Emirlerine asi olmuş ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil ya Rabbi. Amin. Bakara Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 286 ayettir. Yalnız 281. ayeti Mekke'de Veda Haccı'nda inmiştir. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken altınlardan yapılmış inek heykeline tapmışlardı. İçlerine sinmiş bu inek sevgisini, onun tapılan kutsal bir varlık olduğu düşüncesini ortadan kaldırmak ve yalnız Allah'a inançlarında samimi olduklarını göstermeleri için kesmeleri gereken bir inek, Bakara, sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. O, takva sahibi kimseler ki gayba, Allah'a, meleklere, ahirete, vahye, Allah'ın takdirine inanırlar. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de gereken yerlere Allah için verirler. Yine onlar, hak katından sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve senden evvel indirilenlerin asıllarına iman edip ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte onlar hem Rableri tarafından gösterilen dosdoğru yol üzere olan hem de kurtuluşa, murada erenlerin ta kendileridir. Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları başlarına gelecekle korkutup uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Üzülme. Bilesin ki onlar inanmazlar. Allah onların inkarcı niyet ve eylemlerinden

0: dolayı kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de ilahi hakikatlere karşı perde inmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanların bir kısmı da münafıktırlar. Onlar kalpten inanmadıkları halde dilden Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve akıllarınca Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde batılı sevme, maddeperestlik, dünyevilik, şüphe, münafıklık ve küfür gibi manevi ölüme götüren bir tür hastalık vardır. Allah da onların bu hastalığını artırmıştır. İnanıyoruz diye yalan söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde Allah'ın emirleri dışına çıkarak sakın fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın denildiği zaman bizler sadece düzeltenleriz derler. İyi bilin ki Allah'ın hükümlerini beğenmeyip aykırı hareket ettiklerinden dolayı toplumda asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun farkında değildirler. Yine onlara gerçek mümin insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin denildiği zaman biz ille de o sefih, ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter derler. İyi bilin ki asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Ama münafıklar, Müslümanlıktan geçinenler, müminlere rastlayınca biz de sizin gibi iman ettik derler. Fakat kendi şeytan gibi olan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında şüphe yok ki biz fikir ve ideolojide sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay etmekteyiz derler. Allah da onların alaylarına mukabele eder, hak ettikleri karşılığı verir ve onlara azgınlıkları, isyanları içinde bir müddet mühlet verir. Onlar da bir ceza olarak şaşkınca bocalayıp dururlar. İşte onlar hidayete, doğru yola karşılık niyet ve tavırlarıyla kafirler safında yer alıp sapıklığı satın alan, tercih eden kimselerdir ki onların bu alışverişi kendilerine kar sağlamadığı gibi doğru yolu da bulamadılar. Onların, münafıkların durumu karanlık bir sahrada bir ateş tutuşturup aydınlanmak isteyen kimse gibidir ki o ateş yanıp da çevresini aydınlatınca faydalanmadılar. Allah da onların ışığını giderip kendilerini yine karanlıklar içinde görmez ve şaşkın olarak bıraktı. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar bulundukları sapıklıktan hakka dönemezler. Yahut onların durumu yoğun karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler içinde gökten boşalan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimsenin hali gibidir. Onlar yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Onlara aydınlık verince ışığında biraz yürürler. Karanlık tekrar basınca da dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız, hadi siz de aynı nitelikte onun benzeri bir sure getirin. Eğer bu beşer sözüdür diye iddianızda samimiyseniz, Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Resulüm, iman eden, bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve onlar orada sürekli ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki Allah hakikati açıklamak için bir sivrisineği ve hatta yaratılışta onun daha da ötesinde zayıf ve basit olanı misal getirmekten çekinmez. Artık iman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa zihinlerde şüphe uyandırmak için Allah bu misalle ne demek istedi derler. O bununla birçoğunun saptığını, birçoğunun da doğru yola geldiğini gösterir ve bununla ancak fasık olanları sapıklıkta bırakır. Onlar öyle fasık kimselerdir ki, iman ettim, Müslüman oldum dedikleri halde Allah'a vermiş oldukları taahhüdü, teslimiyet ve itaat sözünü bozarlar. Hem de Allah'ın birleştirilmesini emrettiği akraba ve Müslümanlar, dinle ahlak ve dinle dünya işleri arasındaki ilişkileri, bağları keserler ve yeryüzünde Allah'ın emrine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar onlardır. Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yapar, küfre saparsınız? Halbuki sizler ölü, yok haldeydiniz de o sizi annenizin karnında can verip diriltti. Sonra ecelleriniz gelince yine sizleri öldürecek. Sonra haşr günü tekrar o sizi diriltecek. Sonra da hesabınız görülmek üzere ancak onun huzuruna döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin faydalanıp ibret almanız için yarattı. Sonra iradesiyle göğe yönelip onları 7 kat gök olarak bir sistem üzere düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Fatiha suresi ve Bakara suresinin 1 ila 29. ayetlerini dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir

0: nokta. Selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamünaleyküm diyen bir insana aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları. Güle güle deriz. Allah emanet ol deriz. Sağlıcakla kal. Hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir. Ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 3'te biri geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Bugün de gezen, gören, tecrübelerini bizlerle paylaşmak isteyen bir misafirimiz var. Çok değerli bir misafirimiz Faik Tanrıkulu bugün misafirimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Tanrıkulu soy ismi size soruluyor mu? Benim ilk dikkatimi çeken.
1: Evet, esasında çok soruluyor. Yani nereden, hangi anlamda kuruldu diye. Sadece belli bir bölgede değil. Yani Türkiye'de farklı şehirlerde de Tanrıkulu soy isimli var. O yüzden gerçekten ilginç olduğu için kısmen soruluyor.
0: Çok net bir soy ismi. Tanrıkulu.
1: Evet.
0: Herhalde Abdullah'ın Türkçe tercümesi gibi. Allah'ın kulu.
1: Yani evet, biraz herhalde o minvalde. Dedelerimiz koymuş, öyle düşünüyorum.
0: Evet. Sizi tanımak isteriz. Faik Tanrıkulu kimdir, nedir, ne yapar, neyle meşguldür? Geziyorsunuz, seyahat ediyorsunuz.
1: Evet, ben siyaset bilim kamu yönetiminde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de farklı STK'larla, üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bu arada da geziyoruz. Gezmeyi, farklı kültürleri, insanları detaylı tanımak beni ayrıca memnun ediyor. O yüzden gerçekten sadece şehri görsel değil, aynı zamanda da oradaki yerel dinamikleri, düşünceleri, kültürleri anlamak beni çok memnun ediyor. Kaldı ki lisans tezim de kültürlerarası iletişimdi. Bir yönüyle de yurt dışında oluyor olmamın yani temel motivasyonlarından biri de farklı inançları, kültürleri tanımaktı. O yüzden de yurt dışında eğitim aldım. Uzun yıllar orada kaldım.
0: Ne kadar çok tecrübeniz olmuştur ama konumuz çok harika. Kültürler arası iletişim.
1: Evet. Evet, yani tabii ki bazı perspektif diyelim sadece yaşadığınız bölgeden ibaret. Yani insanların düşüncelerini anlamak, sonuçta onlarla birebir düşüncelerini, yaşayış biçimlerini doğrudan görmek, tecrübe etmek, bunları uzaktan bilmeniz bilahare çok zor olabiliyor. O yüzden ben mesela kendi açımdan söyleyeyim, yani lise sonlarında insanlar acaba işte Avrupa'da, Batı'da, ondan sonra Asya'da neden hangi inanca veya da hangi kültüre tabiler? Yani acaba aile çevrelerinden dolayı mı veya belli bir öğretiler onlara nereden geliyor? İşte diyelim ki yaşam kültürü onlara hangi süreçten, süzgeçten geçiyor? O yüzden mesela her gittiğim ülkede, yani gezdiğim ülkede muhakkak

0: oradaki yerel insanlarla daha detaylı tanışmak, onların hayat serüvenine inmek, düşünce biçimini anlamak. Her gittiğim ülkede muhakkak öyle kişiyi bulmaya özen göstermişimdir. Yani şu an hali hazırda da buna önem gösteriyorum. Yani şimdi sizin mesela programın ismi o yüzden çok anlamlı. Yani gezmek, görmek, anlamak. Anlamanın ötesi oradaki insanlarla birebir hayat ta bakışlarını anlamakla eşdeğer olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de bunu çok önem gösterdiğimi söyleyebilirim.
1: Evet, son dönemde artan bir gezme kültürü var. Siz de fark ediyorsunuzdur. Hı-hı. Hem evet. Medyada, sosyal medyada filan. Gezme de kendine göre çeşitlilik arz ediyor tabii. Mesela sizin neden kültürlerle, kültürler arası iletişimde ki niyetinizi söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: Hani acaba niyetle mi başlıyor? İnsanlar neden gezer? Sorusunun cevabı.
0: Kesinlikle, yani kimilerine göre yani sonuçta seyahat etmek insanı gerçekten yeniliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra rahatlıyor. Yani sonuçta insanın huzur dediğiniz şey bazen insanın sürekli bulunduğu atmosferin dışına çıkıyor olmakla eşdeğer. Yani belli hep sadece iş, okul, rutinle bağladığınız vakit insan, örnek veriyorum, daha çok üretkenliğini zaman içerisinde kaybediyorsun. Mesela günümüzdeki sorunlardan biri insanlar sürekli bilgisayar başında vakit geçiriyor. İşte bunun hem sağlık olarak,
1: evet,
0: yani fiziksel sorunları geçtim ama en temel şeylerinden biri ruhsal olarak. Niye? Çünkü insanlar kendilerini yenilemiyor. Yani gezmek o yüzden insanın aslında üretkenliğini de artıran önemli unsurlardan biri. Kaldı ki bakıyorsunuz işte antidepresan gibi bazı ilaçların, evet, kullanımı, yani benim bu yorumum. Çünkü benim hayat felsefem sürekli hareket halinde olmak. Yani eğer kendim rutine bağladıysam kendi açımdan belli bir şeyden sonra artık üretkenliğimi kaybettiğimi, hatta daha da ötesini huzuruma, mutluluğuma da etki ettiğini farkına, evet, vardım. O yüzden gezmek ve arada es vermek benim hayatımın bir parçası.
1: Kaç ülke oldu ortalama?
0: Yani 50-55 ülke oldu muhtemelen. Yani böyle özel olarak şey yapmadım ama.
1: Doğu batı ekseninde mi?
0: Benim şöyle, daha çok tabii batı eksenli, Avusturya'da eğitim almam, Almanya'da da çalışıyor oluyor olmam hasebiyle. Orada
1: bugün onları
0: çok
1: konuşacağız.
0: Yakın,
1: evet.
0: Çok yakın ilişkilerim var. Hala da ortak çalışmalar yapıyoruz.
1: Bizler de mesela gezerken hem doğu hem batı hem kuzey hem güney insanları anlamada çok kolaylaştırdığını düşünüyoruz.
0: Hı-hı.
1: Yani batıdan doğuya baktığınızda, doğudan batıya baktığınızda bazı yargılarınız olabilir. Ama gidip gördüğünüzde, yaşadığınızda, tanıştığınızda, dinlediğinizde farklı açılımlar olabilir.
0: Bakın, o dediğiniz çok önemli. Şu an işte ben bunu sürekli yaşıyorum. Mesela size şunu anlatabilirim. Yani mesela yurt dışından misafirlerim geldiğinde kafalarında hep bir Türkiye izlenimi var. Yani ama o kafalarındaki Türkiye izlenimi durduk yere olmuyor. Yani yaygın bir orada kamuoyu, Türkiye, Türk insanlarına karşı bir kanaat var. Dolayısıyla eğitimli, eğitimsiz insanları da doğal olarak o klişe etkileyebiliyor. Mesela daha yakın bir zamanda İsviçreli öğretim üyesi ve girişimci olan Türkiye'de ilk defa geldi ve mesela dedi ki, ben dedi, yani kafamda çizilen Türkiye atmosferin apayrı dedi. Yani sizleri,
1: Allah
0: Türk insanını da tanıdım ve bir hafta içerisinde iki defa geldi. Bir gitti, geldi, tekrar geldi ve bundan sonra eşimi ve bütün çevremi anlatıp İstanbul'da ve Türkiye'yi anlatmaya karar verdim dedi. Dolayısıyla burası çok önemli. Hatta ve ben mesela hatırlıyorum, Amerika'da işte 3 ay kalmıştım. Orada bir gazetede köşe yazarlığı yapan bir yaşlı Amerikalı kafasında mesela şunu sormuştu. Türkiye'ye ben geldim, işte beyazım, beni taşlarlar mı falan demişlerdi. Ben şaşırmıştım gerçekten. Hani şunu genel duyuyorduk ya, yani Amerikalılar çok lokal yaşıyor, dünya ile ilgili bilgileri yok diye. Bu bahsettiğim kimse de yani günlük bütün gazeteleri okuyan, köşe yazarlığı yapan birisiydi. Dolayısıyla o söylemin doğrudan birebir de yaşamıştım yani.
1: İnanılmaz bir önyargı.
0: Tabii, kesinlikle öyle. Yani Türkiye'liğine, Türk insanına karşı çok yaygın olumsuz şeyler var. Yani klişeler ve yaygın kamuoyunda haberler var. Dolayısıyla insanlar da bundan etkileniyor. Sonra ona izah etmeye çalıştım, ya böyle bir şey yok vesaire gibi.
1: İkna oldu mu?
0: kısmen ikna oldu, evet. Tabii şu an hayatta mı bilmiyorum o zaman. Bu yaşı bayağı bu bahsettiğim 2007-2008 yılında. Bir diğer mesela örnek, bunu hep anlatırım hatta derslerimde. Yani insan tanımadığın düşmanıdır. Yani o yüzden diyelim biz bir birey olarak da hepimiz sonuçta bir kimlik taşıyoruz. Dolayısıyla hani insanları, sizi bilmeyenleri karşı ön yargı oluyor olması bazen olan. O yüzden onlara iletişim ve anladığı dil ve usulünce yaklaşıyor olmak çok önemli. Mesela bu biz Avusturyalı, Amerikalı, İngiltere, dünyanın farklı 20 ülkesinden katılımcılar vardı. Mesela bir tanesi şunu söylemişti, o da öğretmendi. Ya dedi, ben bu zamana kadar Türklere karşı Avusturya'da hep kafamda bir ön yargı var. Ben sizleri tanıdıktan sonra kafamdaki düşünce tamamen değişti ve kim birisine bir Türk'e bir söz söylüyorsa bunun karşısında bizzat ben duracağım diye. Yani şu iletişim kanallarını siz kapatabilirsiniz. Yani siz, ya siz başkasınız, işte Avusturyalı, Alman, her nereden olursanız olun, ama kapatmakla çözüm elde etmezsiniz. Yani onun anladığı ve iletişimi ne kadar sağlıklı tutarsanız, herkesin bir gönül kapısı var. Yani onu muhakkak bulabilme ihtimaliniz hali yüksek.
1: Evet, iletişim yöntemlerini geliştirmeliyiz diyorsunuz sanki.
0: Tabii ki hem iletişim, evet. Hem bir de tabii burada şu önemli, yani o kişilerin yetiştiği kültüre veya da onların o yaşamış olduğu dili iyi biliyor olmak ve ona göre bir yaklaşım sergilemek önemli. Yani mesela bizdeki bireysel ilişkilerle, örnek veriyorum, Batı üzerinde konuşuyorum. Yani Asya'yı, Orta Doğu'yu çok hakim değilim. Orada mesela insanlar çok bireysel. Yani işte hatta hatırlıyorum, bir komşuma bir Ramazan'dı, işte bir ikramda bulunmak istedik. Adam bir endişelendi, bir korktu ve şey yaptı. Yani biz ona o yaptığımız işte ikramla beraber, o da illa bize karşılığında bir şey verme ihtiyacı hissetti. Çünkü
1: alışık bunlar, değil.
0: Alışık değil. Aynen öyle. Buradan şunu anlıyorsunuz. Yani karşılıksız verme ilişkisi yani oradaki insanlar için çok olağan bir durum. Yani o yüzden böylelikle, hani genel bütün Batı için söyleyemezsiniz ama 3 aşağı 5 yukarı bunu nitelendirebilirsiniz. Yani Batı toplumu bireysel bir toplum. Yani rasyonel bir toplum, çok duygusal veya da insani ilişkilerin çok güçlü olmadığı bir toplum. Dolayısıyla bunu birebir de hem toplumlar görerek hem de birebir de konuşarak da bu izlenime sahip olabiliyorsunuz. Bu mesela benim için görmekten öte oradaki insanlarla birebir oluyor olmak ayrı bir perspektif sunduğunu söyleyebilirim.
1: Eğitim için Almanya'ya gittiniz.
0: Yok, Avusturya'ya gittim.
1: Avusturya'ya gittiniz.
0: İş için Almanya'ya gittim.
1: Zaten gezileriniz hem iş hem eğitim hem tamamen seyahat etme ekseninde devam ediyor.
0: Tabii. Evet.
1: Bu da çok büyük bir nasip değil midir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani güzel. Ben hayalim.
1: Hem iş yapıyorsunuz, hem geziyorsunuz, hem eğitim veriyorsunuz, insan yetiştiriyorsunuz. İnsanlara yardım ediyorsunuz. Aslında şeyli, eksenli baktığında çok büyük bir nasip gibi duruyor.
0: Yani söylediğini şöyle söyleyeyim, benim hayalimdi. Yani ben hareketli olmayı, ondan sonra hem insanlara fayda sağlamayı, o yüzden mesela öğretim üyesi, birçok farklı alanda çalışıyor olmama rağmen öğretim üyesi oluyor olmak benim için ayrı bir mutluluk. Yani gençlerle bir arada oluyor olmak, kendimi daha enerjik hissediyorum, tecrübelerini aktarıyor oluyor olmak. O yüzden o benim kırmızı çizgim. Yani ondan sonrası işte benim hayatta diri kalıyor olmam için önemli süreçlerden biri olduğunu olarak söyleyeyim. Benim hep lisede hayalimdi. Bunun için de gerçekten tabii ki çok efor sarf ettim, öyle söyleyebilirim. O yüzden nasip olduğunu, evet, söyleyebilirim yani. O yüzden ben kendimi yenilediğimi hissediyorum gençlerle bir arada olmak. O yüzden o da bir ayrı bir nasip tabii ki yani, evet, benim adıma.
1: Peki Avusturya'da yani lisans döneminde mi gittiniz?
0: Lisans, master, doktora.
1: Hepsi Avusturya'da geçti.
0: Avusturya,
1: bir yanına. Bayağı bir tecrübeniz var o zaman.
0: Tabii evet, 18-19 yaşında gittim. İlk Salzburg Üniversitesi'ne gittim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Hatta ilk soruyorum nereye gideyim, kalacak yer vesaire. O zaman bir büyüğümüz vardı. Dedi ki alacaksın bavulunu, gideceksin yani. Hani hep şunu düşünüyorum yani, yurt dışına gidişler o zaman, o 1970'li yıllarda hani gurbetçilerin şeysi vardır ya böyle iş için. Hatta BBC'nin öyle bir şeysi de vardı yani, ilk gidecek işçilere sağlık taramaları yapıyorlardı. Hatta Almanların öyle bir sözü var. Daha doğrusu ünlü bir sosyoloğun, biz işçi çağırdık insanlar geldi diye. Yani çok manidar bir söz.
1: Evet.
0: Çünkü o zaman onların fabrika açığı vardı. İnsanlar gelecek, 4 ay çalışacak, sonra geri dönecek vesaire diye. Şimdi yıllar sonra işte ben 2003 yılında gittim. Artık eğitim için yurt dışına, batıya giden ama aynı zamanda kültürüne, ülkesine karşı hasım hani tutumda bulunmayan. O yüzden benim için gerçekten ayrı bir değeri vardı.
1: Yalnız 18 yaşında iyi bir cesaret değil mi? Bavulunuzu alın gidin Avusturya'ya.
0: Evet. Şimdi ben onu aynen yani gerçekten cesaret, bunu nereden anladım? Şimdi bazı öğrencilerim geliyordu işte ne bileyim Samsun'dan, farklı Türkiye'deki illerden. Hocam ben diyor gurbet çekiyorum diyor, psikolojim bozuluyor falan diyor. Ben hayretler içerisinde bakıyorum. Diyorum ki ben yani 19 yaşında dil bilmediğim, ondan sonra kültürünü bilmediğim ve Almanca gibi zor bir dilde eğitim almak için gittim dedim yani. O yüzden şöyle, benim açıdan gidiyor oluyor olmam hayatımın şu açıdan dönüm noktası oldu. Kendime yapabilirliği ve özgüveni kazandım. Yani ondan sonra artık şöyle düşünmeye başladım. Dünya insanı olma perspektifini kazandım. Yani
1: çok önemli bir tespit.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani artık diyelim Amerika'ya da mesela 2 yazın gitmiştim öğrenci olduğum zaman da. Gittim hemen bir ayda iş kurdum. Ondan sonra ticaret yaptım. Niye? Çünkü artık kendinize eğer özgüveni ve nasıl olabildiğini öğrendiğiniz vakit çok kolay adım atabiliyorsunuz. O yüzden ben mesela kendimi öyle kıyaslıyorum. Yani hani o zaman Bağcılar'da oturuyordum. Hayatımdaki şey hep Bağcılar'dan ibaretti. Yani ondan sonra artık dünya olmaya başladı.
1: Radikal rotalar.
0: Evet, radikal rotalar.
1: Rotalar evet, Bağcılar'dan Avusturya'ya. Sonra Amerika, Almanya herhalde.
0: Tabii. Ondan sonra uluslararası projeler yapmaya başladık. Yani artık şimdi üniversitelerle, hatta Almanya'nın önde gelen üniversiteleri, onlarla akademik çalışmalar, işbirliği, Estonya, Yunanistan, Lüksemburg ve buradan internet üzerinden birçok çalışma yapıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Eğer perspektifinizi veya da dünyayı tanıma üzerine kurarsanız, ona göre ilişki ağı kuruyorsunuz. Ticari bağ kullanıyorsunuz. Akademik bağ kullanıyorsunuz. Yani diğer türlü şöyle düşünün. Bu sefer sadece o büyüdüğünüz mahalleden ibaret dünyanız ve çevreniz olacak.
1: Zaten gezmenin de insana kattığı en büyük
0: kesinlikle
1: artılardan bir
0: kesinlikle
1: tanesi.
0: O yüzden ben mesela bulunduğum sivil toplum kuruluşlarında da bu tür gezi programları oluyordu. Ben bu tür sadece gezilere öyle 2 gün, 3 günlüğüne değil, kesinlikle oradaki yerel insanlarla bir araya gelmeye özen gösterin ve buna dahil edin. Onun dışında olanları ben gitmeyi tercih etmiyorum. Yani
1: böyle
0: benim için
1: gezi rotalarının haricinde.
0: Evet, kesinlikle.
1: Birçok gezilerde vardır ama turun belirli bir paketi vardır. O rotadan çok çıkılmaz. Yani buna çıkanlar zaten hani ekstrem olan kişilerdir. Size ne sunulursa onun üzerinden gidersiniz.
0: İşte ben yani buradan gidip siz oradaki yerel birisiyle ortak bir şeyiniz olmuyorsa bunu çok anlamlı buluyorum. Bakın yani şunu demek istiyorum. Eğer siz sahada olmazsanız, doğrudan iletişim kurmazsanız maalesef birileri bunu dezenforme edebiliyor. Yani aynı düşüncede, aynı inanç oluyorsanız bile. O yüzden gidilen rotalarda sizin dediğiniz önemli, sunulanın dışında.
1: Şeyler de öyledir değil mi? Böyle gittiğiniz ülkelerde ya da semtlerde kurulan pazarlar. Hı. İnsanı anlamak, orayı daha hızlı çözmek için en kısa yöntemlerden bir tanesi. Fazla vaktiniz yoksa pazara girmek o kültürü hızlı almanızı da sağlayabiliyor.
0: Tabii yani ben gittiğim ülkelerde aynen o dediğinize, hatta böyle misafir eden arkadaşlar oluyor. Ben diyorum beni yalnız başıma, ben kendim bir rota çizmek istiyorum. o çarşıya, pazara giriyor olmak, evet, insanların davranışı, hal ve hareketleri. Mesela biz millet olarak yani iletişimi çok hızlı kurabilen bir milletiz. Yani işte ama örnek diyorum, Batılılar için böyle hemen böyle yakın ilişki oluyor olmak başka anlamlara gelebiliyor. Yani evet, gibi. Yani şimdi ben mesela hatırlıyorum, Avusturya'ya gittim. Böyle arkadaşım normal Türkiye'deki gibi işte hani sarmaş dolaş falan. Arkadaş uyardı beni. Dedi ne yapıyorsun? Dedim ne yaptım ki dedim yani. Yani bizden burada çok yanlış anlaşılır dedi. Aman dedi, dikkat et dedi. Daha da ilginç bir şey anlatayım. O zaman Türkiye'den yeni gelen bir arkadaşımız vardı. Çocuk böyle sarışın, böyle hafif böyle kırmızı yanaklı, böyle böyle bir seveyim diye böyle elini uzattı. Avusturyalı anne bizim arkadaşı itti, böyle sert bir şekilde itti yani ondan sonra. Çünkü anlayış farklı.

0: Tabii.
1: Yani evet, burada onu anlıyorsunuz. Yani orada belli insanların o yaşam veya da çocukların yetişme kültürü apaydı. O yüzden burada işte kültürün nasıl insanların hayatında etkisi olduğunu da bir yönüyle anlamış oluyorsun. Bunlar ama tabii ki deneyimleyerek, insanlarla bir araya gelerek oluyor. O yüzden mesela şöyle bir şey var, hatta kültürler arası dili anlamak, yani intercultural learning diye eğitim modülleri var yani hususi olarak. Yani dili öğrenmek sadece başlı başına şey değil, sadece o kültürü de yanında öğreniyor oluyor olman anlamlı.
0: Çok güzel. Peki 18 yaşında Avusturya'ya gittiniz. Orada nasıl bir eğitim sisteminin içine, nasıl bir çevrenin içine girdiniz? Yani zorlandığınız birçok şey olmuştur diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle.
0: Dil bilmiyorsunuz öncelikle. Evet, evet. Anladığım kadarıyla bir Almanca herhalde orada eğitildi.
1: Almanca, evet.
0: Her şey farklı. İyi bir cesaretle yola çıkmışsınız ama muhtemelen Allah da size yardımcılar göndermiştir diye tahmin ediyorum.
1: Ya şimdi tabii ki o bahsettiğim yaşam kültür alışkanlığı, yani sonuçta siz belli alışkanlıklar, belli bir kültürle gidiyorsunuz. Bir defa o beni çok zorladı. Yani işte hani bizdeki gibi hadi gel akşam kahve içelim falan, böyle bir şey yok. Yani 5'ten 6'dan sonra sosyal hayat neredeyse bitiyor. Yani bizim anlamdaki işte 7-24 insanların canlı, diri oluyor olmaması seni belli bir zaman sonra bireyselliğe itiyor. Yani o yüzden ben mesela Salzburg'da çok güzel böyle Alpler, doğa, yani ki tavsiye ederim Salzburg'a gidiyor olmayı. O da Hallstein var mesela, böyle bir doğa harikası. Böyle ilk bakışta evet, yani şöyle bir hafta kalınca ne kadar güzel, sessiz, çok güzel. Hatta şimdi böyle Türkiye'den yurt dışına gitmek veya da daimi kalmak isteyenlerde o şeyi görüyorum. Ama bir ay sonra, ondan sonra oradaki o sosyal hayatın zorluğunu görüyorsunuz. Yani çünkü yalnız başınasınız, yani başkanınız yok, komşuluk ilişkileri apayrı, gitme gelme ilişkileri aynı şekilde çok nadir. O yüzden ben mesela Salzburg'u çok sevmiştim ama şuna karar verdim. Faik, İstanbul gibi böyle canlı bir şehirden gidiyorum. Dedim ki ben burada yapamayacağım. Viyana'ya gitmeye karar verdim yani.
0: Ne kadar süre sonra?
1: 3 ay sonra.
0: Çok mu sessizdi?
1: Çok sessiz. Ondan sonra küçük bir şehir. Özellikle İstanbul gibi, yani İstanbul kültürü gerçekten ayrı. Onu Türkiye'den farklı illerden gelenler vardı ben öğrenci olduğum vakitten. Onu gözlemliyordum yani. İstanbul'dan gelen daha böyle büyük şehirde yaşama tercih edebiliyor. Ben mesela o yüzden Salzburg'a şu kararı verdim. Faik, ya devam edeceğim üniversiteye, yapamayacağım. Çünkü ruhsal olarak o ufak şehir beni bunalttığını hissetmiştim. O yüzden 3 ay sonra Viyana'ya karar verdim ve Viyana Üniversitesi'ne geçtim Salzburg'dan.
0: Karar verip geçmek de bir süreç ister sanki. Yani bir yazışması yok mudur üniversiteler arasında?
1: Ya onu ben aslında hızlıca geçtim. Normalde dediler ki imkansız dediler, yani geçiş şeysi.
0: Evet, çok rahat söylüyorsunuz
1: yok,
0: da.
1: Yok yok değil. Aa yok, tam tersi. Evet. Ben hatta böyle yani artık stresten böyle mide kanaması noktasına gelmiştim.
0: O derece.
1: Tabii, çünkü bahsettiğim gibi ufacık ve yapayalnız bir yerdesiniz. Fazla yapacağınız faaliyetler de olmadığı için. Şimdi Viyana'da Türk STK'lar, farklı organizasyonlar, kalabalık. Her yerde kalabalık en azından. Şimdi mesela onu şeyde de hissettim. İlk Washington DC'ye gitmiştim. Ondan sonra orada da aynı şekilde yapamamıştım. Sonra New York'a taşınmıştım. Yani bende böyle hızlı geçişler olmuştur,
0: evet,
1: hayatımda.
0: Evet. Ama sanki böyle kalabalığı ve şeyi, hareketi seviyorsunuz.
1: Hareketi
0: gibi.
1: Seviyorum. Evet. Evet. O benim hayatım. O yüzden hep onu söylüyorum. Yani hayat anlayışınız veya da duruşunuz neyse onu iyi bilmeniz. O yüzden bir söz var. Yani kendisini bilmeyen Allah'ı bilemez diye.
0: Evet.
1: Bu sözü sürekli hatırlarım. Gençlere de onu söylerim. Siz mesela hayat anlayışınız veya tercihiniz ne? Stabil bir hayat istiyorsanız, yani memur, bürokrasi, ona göre kariyerinizi. Ama aktif olmayı istiyorsanız hayat tarzınızı ona göre benimseyin. Yani işte ben kendi adıma söyleyeyim. Birçok kurumsal teklif olmuştu doktorayı bitirdiğimde. Ben tercih etmedim yani. Ben hem eğitmeyi, paylaşmayı, evet, hem gezmeyi, hareketi seviyorum. Yani o yüzden hayatımın kariyerini de ona göre belirledim.
0: Hareketinin yanında kendini yenilemek de var. Aslında hikaye eşittir eşittir diye gidiyor. Hareketle birlikte kendini yenilemek ve bereketi de arkasından geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Yani mesela bakın, yenileme hususu çok önemli. Yani evet, tarih boyunca da o yüzden. Hatta İbn Haldun

0: aslında bence bir mutluluk kaynağı. Evet. Yani gezmek, görmek de bence bunun çok önemli bir parçası. İnsan yenilemediği zaman bu sefer tekrara dönüşüyor, ruhsal olarak sıkıntılara düşebiliyor. Çok basit meseleleri bu sefer kendisinde hayatın sorunu haline getirebiliyor.
1: Sizde de şey oluyor mu, mesela vardır ya Kur'an-ı Kerim'de sizleri kaynaşasınız, iletişim kurasınız diye çeşit çeşit yarattık. İnsanların bakış açıları çeşidi ayrımcılık olarak baktığınızda başka bir yere evriliyor, ama çeşidin bereket olduğunu, Allah'ın yarattığı olarak baktığınızda olay başka bir tarafa dönüşüyor.
0: Şimdi ben ağırlıklı olarak da göç ayrımcılık çalışıyorum. O tam dediğiniz aslında ayrı bir konu, uzun uzun konuşabiliriz. Aynen öyle. Onunla ilgili zaten akademik çalışmalar da var. Hatta evet. Biz onunla ticaret odasıyla bir çalışma yaptık. Yani mesela 20 ülkede yapılan bir çalışma var. Yani göç aslında olan pastayı tüketmiyor, pastayı büyütüyor. Yani ampirik çalışmalar var. O yüzden sizin dediğiniz gibi, hatta o yüzden başka bir parantez açayım. Doğu Batı Almanya kıyaslaması yapılır. Aynı toplum, bir tarafı kapalı bir toplumdu, diğeri evet. açık bir toplumdu. Doğu Almanya, işte Berlin Duvarı neden çöktü? Sonuçta üretim yapamadı, kapalı bir toplumdu dünyaya, farklı etnik kültür yapılarına. Batı tam tersiydi. İşte sonuçta Doğu ancak sahte bir çip üretebildi. Batı işte muazzam bir gelişim sağladı. Yani demek istediğim çeşitlilik, zenginlik aslında ülkeye katma değer sağlar.
1: Evet.
0: Popülizm, siyaset ve bu tarihte de böyle olmuştur. Hep dezavantajlı gruplar siyasetin bir parçası olmuştur. Sizin dediğiniz gibi yani kimisi zenginlik olarak bakar, kimisi ise sanki cebindeki ekmeği alıyormuş gibi düşünüyor. Evet. Yani tamam. Ben mesela o yüzden farklı ülkeleri görüyor olmam, mesela Amerika perspektifi benim için çok önemliydi. Evet, Amerika, hani şimdi gezmekten bahsediyorsun. İlk mesela Avrupa'dan Amerika'ya gittiğimde onu şey yapmıştım yani. Çünkü şey değil, Avrupa'da şunu hissediyorsunuz yani, işte sarışınsanız, ondan sonra beyaz ten değilseniz, insanların tavırlarından, yaklaşımlardan, mesela benle ilgili bir iki konuşuyorsunuz, aslında nereden geliyorsunuz falan diye soruyorlar. Yani ne önemi var yani, tamam mı? Neye bakıyorsun, senin etnik kültürüne dayalı bir şey yapıyor. Çok iyi bir Almanca konuşuyor oluyorsanız bile siz neticede Türksünüz, yabancısınız yani.
1: Ayrım net.
0: Tabii ayrım. Çünkü ulus devlet anlayışı maalesef bu ülkelerde çok daha yüksek. Ama Amerika'ya gittiğinizde işte bir ilk mesela havaalanında ona şaşırmıştım. Yani işte Asya kökenli, Latin Amerika kökenli polisi var, memuru var. Mesela bir tane, hatta ben turist gezdiriyordum. Bir tanesi Hindistanlıydı. Çok kırık bir İngilizcesi vardı. İşte nerede çalışıyorsun, ne yapıyorsun dedi ki, ben IMF'de şöyle şöyle yöneticim. Ben şok oldum yani. Mesela Avrupa'da, özellikle Almanca konuşulan ülkeler için söyleyeyim. Yani Almanca çok iyi olsa bile üst düzey şeyde bulunuyor olman bir hayli zordur yani. O yüzden şunu dedim yani, gerçekten Amerika bir yönüyle stratejisini farklı kültürleri adapte ederek başarabilmiş. Bu bir başarı yani, bunu kabul etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani o kadar farklı bir milletleri, ben Amerikan. Mesela bakın, şimdi aklıma gelmişken, mesela şeyde bir başvuru yaptınız Amerika'da veya şeyde, işte ikinci etnik olarak Avrupalı mısın, Asyalı mısın? Bu yani etniğini senin red etmiyor. Red etmediği için, aslında sana aidiyet hissi verdiği için sen o ülkeyi daha çok benimsiyorsun. Avrupa'da bakın tam tersi. Gettolar neden oluşuyor? Çünkü veya da oradaki diyelim göçmen gruplar neden daha çok Alman veya da oradaki topluma karşı milliyetçilik unsuru oluyor? Çünkü red ediyor. Yani Fransa'yı düşünün, yani işte bazı bölgelere girilmediğini düşünün. Red ettiğin zaman ne oluyor? O toplum kendi klişesini, gettosunu oluşuyor. Yani dolayısıyla aslında reddetmenin maliyeti daha da fazla. O yüzden hani sizin o söylediğiniz kültürel zenginlik aslında o ülkeye katma değer sağlıyor. Yani bugün mesela Almanya, Fransa, İtalya %21'i, %30'a yakını göçmen kökenli. Bu önemli.
1: Çok ve yüksek oran.
0: Tabii yüksek bir oran. Hatta bakın ben bir çalışma yapmıştım. Göç, patent, inovasyon diye. Yani göçmen kökenlilerin aslında ciddi patent getirdiği, o ülkede katma değer getirdiği ne araştırma göstermişti. Yani genelde şöyle bir kanı var. Hatta bir Alman akademisyen gelmişti, davet etmiştik.

0: Dedi ki biz dedi Almanlar dedi hep Türkler için kebapçı falan sanıyor. Halbuki öyle değil dedi. Yüksek teknoloji dedi ürünleri geliştiren genelde göçmenler dedi. Çok ilginç. Neden? İşte bakın İbn Haldun'un ta o zaman yaptığı şey. Çünkü göçmen farklı kültürler üretmek, geliştirmek zorundadır. Yani başarılı olman için yerelden daha çok çalışman lazım. Mesela bizde Avusturya'da ortalama eğitim bitirme süresi 6-7 yıldı. Örnek ben işte 3,5 yılda 2 bölüm bitirdim yani. Niye? Günde 7-8 saat çalışmak zorundayım yani.
1: Kendini
0: başarılı
1: ispatlama
0: olmak.
1: Çabası mı diyorsunuz?
0: Tabii ki
1: kabul
0: öyle.
1: Edilme çabası.
0: Tabii ki evet. Evet. Zor olduğu için zorluk insanları geliştirme fırsatı veriyor aynı zamanda. O yüzden ben kendi adıma söyleyeyim. Hep zor olanı ben daha çok talep etmişimdir. Mesela işte akademisyenlik zor. İşte uluslararası bir yayın yapmak çok zor. Ben daha çok ona şey yapmışımdır. Mesela ilk Salzburg'a gittiğimde şöyle deniliyordu bütün yakın çevrede. Ya işte Avusturya'da eğitim bitirmek 7 sene, 8 sene. Bir çocuk geldi başarısız döndü. Dedim ki ben bitirmeden dönmeyeceğim.
1: Bir de
0: Yani
1: vardır öyle çok hikaye anlatılır. Hep sizinle karşılaştırılır böyle sizi de aşağıya çeker.
0: evet, o yüzden onu
1: Maalesef.
0: söylüyorum. Kesinlikle potansiyelinize her birey bir potansiyel. Ne
1: Evet.
0: kadar zorluk varsa o kadar sizin yapma iradenize bağlı olarak o zorlukları aşarsınız. Ama hayat düz bir çizgi değil. Yani aslında olumsuzluklar sizi de geliştiriyor aynı zamanda. Ben o yüzden artık zor denildiği vakit daha çok sarılıyorum, daha çok çalışıyorum.
1: Bizim programımızın bir cümlesi var, jenerik cümlesi. Yollar insana haddini bildirir diye. Siz bu konuya katılıyor musunuz? Yollar dediğimiz aslında yolculuklar, insanın kendi içindeki iç yolculukta, fiziksel yolculuklarda, hayatın bütününün bir yolculuk olması da aslında.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Evet, aynen. Yani çok güzel ifade edildi. Yollar gerçekten insanı dinamik tutuyor, üretken kılıyor, hayata bağlılığınız, mutluluk unsurunuzu oluşturuyor. Ya ben şahsen sadece mesela bazı programları görüyorum, o hoşuma gidiyor. Mesela çok ücra sokaklara gidip ondan sonra onlarla röportaj yapılıyor oluyor olması. O tür programları bazı YouTube programlarını takip ediyorum.
1: Gerçek hayat.
0: Gerçek hayat yani
1: Evet.
0: sadece işte turistik bölgeler size zaten orada sadece de görsel olarak göstermelik ama halbuki o şehrin bir de diğer kısmı var.
1: Arka sokakları.
0: Evet, arka kısmı asıl size orayı anlamaya verecek olan perspektif oralar. O yüzden mesela gittiğim yerlerde ben görünenin dışında mesela şunu şey yapıyorum işte diyelim rehber diyor ki şuraları şuraya gezer. Ya bana sen oradan farklı bir şey söyle. Yani anlamak için buna önem gösteriyorum mesela
1: Siz
0: benim
1: de
0: gezim için.
1: rehberlik yaptınız mı?
0: Ben şöyle yaptım. Öğrenciyken Türkiye'den gelen birçok gruplara rehberlik yaptım, evet.
1: Mesela Avusturya'ya gelen ya da Viyana'ya gelen diyelim bir grup var. Nereleri gezdiriyorsunuz ilk aklınıza gelen Viyana'da?
0: Tabii Viyana'da birinci Viyana, ondan sonra Stephansdom Kilisesi, ondan sonra Parlamento, Kütüphane, ondan sonra Schönberg yani kralın yazlık sarayı. Kalemberg var mesela çok ilginç. O tepeden bütün Avusturya'yı görüyorsun ki Osmanlı'nın ocağını orada kurduğu söyleniyor. Ki biliyorsunuz yani Osmanlı bir yönüyle kış şartlarında şehir zarar görmesin diye beklediği dolayısıyla beklemesiyle birlikte kış ağır şartlarıyla birlikte Polonya'dan Haçlı ordusu gelmesiyle birlikte Osmanlı'yı orada kaybetme nedenlerinden biri olduğu söyleniyor. Yani bunun da temelinde şehrin zarar görmemiş olmasını istemesinden dolayı kaynaklanıyor. Kalemberg mesela çok güzel, gidenlere tavsiye ederim. Ama normal o hani şehir gezme rehberinin dışında yani bilenler bilir. Bütün böyle Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Bir de gerçekten hani Osmanlı'nın oraya kadar geliyor oluyor olması önemli bir adımdı. Yani Osmanlı işte Viyana'yı kuşatması olmasaydı Avrupa işlerine çok kolay ilerliyordu. Yani dolayısıyla bugün konuştuğumuz coğrafyadan apayrı bir dünyadan bahsediyor oluyor olacaktık. Ama zaten kimilerine göre de Viyana hezimetinden sonra da Osmanlı'nın bir yönüyle
1: Çökmesi
0: çökme
1: başladı.
0: hikayesinin başladığı olarak da kabul ediliyor. Yani belki de Osmanlı'nın o heyecanını kaybedip çöküş hikayesinin başladığı dönem olarak lanse ediliyor. O yüzden Kalemberg'i tavsiye ederim. Çok güzel bir bölge.
1: Manidar bir yer.
0: Manidar. Bir de dediğim gibi hatta kimi tarihçilere göre o Kalenberg çevresinde Osmanlı şehitlerinin olduğu, mezarlarının olduğu rivayet ediliyor.
1: Yani ama şu anda öyle... yoklar.
0: Yoklar ama mesela şey var orada, bundan 1980'de galiba tam o Kalenberg Kilisesi'nin yanında onu anımsatan figürler değil de böyle yazılar, şeyler var. İşte Viyana kuşatmasında işte Türkler buraya kadar gelmiştir diye Avusturyalıların yazdığı, ama böyle belirgin bir şey yok tabii ki.
1: Aslında düşünseniz orada bir muharebe olmuş, yani bir yıkım olmuş, ölenler olmuş, onların şu anda mezarları yok. Neredeler acaba?
0: Evet.
1: Kazılsa belki de çıkacak yani.
0: Ya muhtemelen tabii ki, evet. Arsenal Müzesi var. Arsenal Müzesi'nde işte Osmanlı askerlerine ait şeyler var.
1: Eşyalar
0: var. Orayı da kesinlikle tavsiye ederim. Önemli bir rota.
1: Viyana'nın bir de mimarisi de kendine özel. Özellikle mimarlık öğrencilerini veya sanatla uğraşanların muhakkak gitmek istedikleri, gitmeleri gerektiği rotalardan bir tanesi olarak geçiyor.
0: Kesinlikle. Bakın o, yani tam konu şey olmasın diye değinmedim ama mesela Viyana'da o dönüşümü yaptılar. Yani o birinci Viyana dediğim o tarihsel gezecek rota diyelim, etrafı fabrikalarla doluydu. Ama bir dönüşüm kararı verdiler. Bütün fabrikaları 23 tane birinci, ikinci Viyana diye 23 tane Viyana'dan oluşuyor. Şehir dışına attılar ve tamamen orayı yenilediler. Ve en ilginç olan, benim kaldığım ev de öyleydi. Yani tamamen eskisine uygun şekilde restore edildi. Hatta yani tuvaletler ortak, yani çok ilginç gelebilir. O eski şeyi bozmamışlar. Bozamıyorsunuz da yani. Bütün dış cepheleri de eskiye uygun bir şekilde. Yani böyle herhangi bir, diyelim ki o birinci Viyana dışında herhangi bir yere gittiğinizde veya da insanların yaşadığı bir evlere ziyarete gittiğinizde o tarihi sürekli böyle canlı bir şekilde yaşıyorsunuz. O yüzden mesela İstanbul için gerçekten içim kan ağlıyor. Şu tarihi yarımada hala da gitmeye korkuyoruz. Ve bakın size şey anlatayım, yani Heidelberg'de mesela gitmiştim o tepeye. Eczacılık Müzesi, yani böyle çok basit denecek böyle tarihi bir şey var ama o kadar güzel görsel bir hale getirdiler ki, o kadar insanın ziyaret edecek. Yani bizim Türkiye'de yani resmen tarih, her sokak tarih yatıyor.
1: Tarihin içinde yaşıyoruz aslında.
0: Tarihin içerisinde, evet, yaşıyoruz ama maalesef açık söyleyeyim, maalesef istenilen düzeyde şey değil. Yani burası özellikle tarihi yarımada müthiş bir rotasyon. Yani orayı, benim hayalim, beklentim, tarihi yarımadada hiçbir unsur şey yapılmadan.
1: Şeyde de öyledir biliyor musunuz? Prag'a gittiniz mi bilmiyorum. Prag'da otobüsle gezmezsiniz. Sizi bir yerde bırakırlar ve o uzun bir rotayı, uzun bir çevreyi yürüyerek gezersiniz. Bunu da çok güzel sağlamışlar. Kimse de bundan yüksünmüyor.
0: Evet, yani şimdi düşünün, siz şeyden, Süleymaniye'den aşağı gidin bakalım. Gidebiliyor musunuz? Gidemiyorsunuz. Yani bu ekonomik olarak, sosyal olarak Türkiye tanıtımı. Benim mesela hayalim orayı tamamen trafiğe kapatmak, üretimi tamamen şey yapmak. İnanın ki İstanbul, yani Türkiye'de önemli turist destinasyonlarından biri. Yani şu an turizm ziyaretlerinden en az 3-4 kat fazla. Bu kadar iddialıyım yani.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
1: Var mı böyle sizin kendinizin keşfettiği, şu ara sokakta da şöyle bir kafe vardı, İşte şunu yemek için şuraya gidebilirsiniz. Viyana falan deyince benim aklıma hep böyle tütlü kahveler ve evet şinitzel ve kruvasanlar falan geliyor, nedense bilmiyorum.
0: Yok doğru söylediniz. Yani Viyana şinitzeli gerçekten ayrı tatmak gerekiyor. Viyana'ya gittiği zaman ayrı bir şeysi var. Ondan sonra mesela Wiener Melange var mesela. Bu Almanya'da veya farklı ülkede duyamazsınız. Wiener Melange ayrı bir kahve türü.
1: Öyle mi?
0: Tabii evet. Böyle yani süt şey karışımı.
1: Krema falan var içinde.
0: Gibi, evet. Tam cappuccino gibi değil. O mesela Viyana'ya hastır. Ondan sonra kahve demişken, diğer ülkelere gittiğimde onu hissedememiştim ama Avusturya ve Viyana özelinde o kafelerin sanki sizi tarihi bir döneme getiriyormuş gibi, işte mesela gazeteler böyle ellerinde sopalı, böyle hani tutacağınız gazeteler, ondan sonra yani gerçekten kendinizi geliştirme kaynaklarını görüyorsunuz. Yani bir medeniyeti, geçmiş medeniyetini sanki yaşıyormuş hissiyatı veriyorsunuz. Mesela Almanya ve diğer ülkelere gittiğimde böyle daha modern anlamda kafelerin olduğunu, mesela o Viyana'daki o şeysi hissedememiştim yani, bana çok ilginç geldi.

0: İşte yani o kafe kültürünün nasıl bu kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. İşte yüksek şeyler, ondan sonra kafeler genelde o birinci Viyana'dakiler yüksek boyutludur. Ondan sonra oturma yerlerinden tutturun, ondan sonra kitap okumalarına tutturun. Çok
1: Peki,
0: zenginlik içeriyor yani.
1: evet, birinci Viyana'dan 23. Viyana'ya kadar zannediyorum bir bölge ismi bunlar.
0: Tabii, evet.
1: Bunlar neye göre değişiyor?
0: Şöyle yani böyle birinci Viyana merkez ve çevresi böyle bir halka gibi düşünün. Ondan sonra o şekilde genişliyor. Paris'te de öyle. Bana mesela çok ilginç gelmişti yani bir, ikinci, üçüncü Viyana diye. Yani biz Güngören, Bağcılar, Ümraniye falan diyoruz. O yüzden yani ana merkez, o kilisenin olduğu merkezi kabul edip halka şeklinde genişliyor. İşte 23. Viyana diyelim şehrin çeperinde olan yani en dışında olan Viyana olmuş oluyor.
1: Yani kademe kademe ise o zaman 23. Viyana'da oturanlar göçmenler mi gibi? Öyle bir hiyerarşik düzen mi var?
0: Yani şöyle göçmenler daha çok 16. Viyana ve 10. Viyana'da oraya gittiğinizi apayrı bir yere gitmiş gibi olursunuz. İşte o hatta Türkiye sokağı da söylenir böyle. Ondan sonra gittiğinizde kebapçı, fırıncı vesaire görürsünüz 10. Viyana'da. Daha çok 23. Viyana'da şöyle biraz bizde ters şöyle ifade edeyim. Mesela Almanya'da ve Avusturya'da da öyle. Şehir merkezlerinde genelde yabancılar yaşar. Yani şehir merkezi dediğim hani birinci Viyana değil ama daha çok etrafında
1: İşlerin döndüğü yer.
0: işlerin
1: Evet.
0: döndüğü yerliler daha çok böyle müstakil ve dışarıda oturmayı tercih ederler. Almanya'da da o. Mesela bizde çok ilginç bir kıyaslama yapayım. Türkiye'de diyelim insanlar otoban kenarlarında evler alırlar. Mesela veya yüksek evler şimdi demin de rezidanslardan bahsediniz. Bir Alman gidip yüksek katta ev almaz. Yabancılar alır. Mesela bizde Türkiye'de de tam tersi. Bakın görüyorsunuz insanlar rezidanslar falan bilmem ne. Halbuki bu bence ruhsal olarak da insanları gelecekte rahatsız edecek hususlardan mı? Çünkü toprağa ayağınız değmiyor. O yüzden buna gelecek olursam ben o Frankfurt Mainz bölgesinde yaşıyordum. Genelde şehrin dışında yerliler yaşar. Müstakil evlerinde yaşar. Göçmenler böyle daha çok şehir merkezlerinde yaşarlar.
1: Yüksek
0: Evet.
1: katlarda.
0: Yüksek katlarda.
1: Evet.
0: Bizde düşünün tam tersi.
1: Evet.
0: Yani ben mesela anlamam yani insanlar neden otoban kenarından ev alır? Anlamadım yani. Yüksek ses, ondan sonra sağlık olarak çok rahatsız edici. Bütün egzozları teneffüs ediyorsun ama insanlar gidiyor otoban kenarından ev
1: Evet
0: alıyor.
1: evet. O da kendi içinde birçok sebebi barındırıyordur
0: Hayatta
1: diye tahmin
0: almaz.
1: evet.
0: Bakın başka bir şey anlatayım size. Mesela Frankfurt'ta dünyanın ikinci, üçüncü havalimanlarından biri. İnsanlar gece uçuşu olmasından dolayı çok yoğun protesto yaptılar. Ve sürekli bunu birinci gündem oldu yani bizim ruhsal şeyimiz bozuluyor, psikolojimiz bozuluyor, gece uçuşları ses yapıyor, şu yapıyor ve ne yaptılar, ne ettiler? O baskıyla mesela Frankfurt'ta gece uçuşları yok. Evet.
1: Müthiş bir şey.
0: Müthiş. Biz havalimanının yakınlarında ev alalım, otobana yakın alalım. Yani işte burada şunu anlıyorsunuz. Kültür böyle bir şey yani. Hani bizde tarihsel bir şey yani yola, merkeze yakın olmak. Ama aslında düşündüğünüz vakit rasyonel olarak bence çok akılcı bir şey değil yani yaklaşım değil.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza
0: Rica
1: sağlık.
0: ederim. Ben
1: Çok
0: teşekkür
1: güzel, çok
0: ederim.
1: keyifli, çok hoş tespitlerin olduğu bir sohbet oldu. İnşallah başka bir rotada
0: İnşallah.
1: tecrübelerinizi ya da başka bir programda almak isteriz.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel yani hem başlık itibarıyla hem de gezi görmek, anlamak çok kıymetli bir başlık seçmişsiniz. Başarılar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Değerli Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Faik Tanrıkulu bizimle birlikteydi. Kendisinin genel gezi kültürünü, Avusturya, Viyana eksenindeki tecrübelerini bizlerle paylaştı. Özellikle kültürler arası iletişimdeki vurguları çok, tespitleri çok değerliydi. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza da. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece ona döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler, orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler, sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz, bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا.
1: اي اهل الكتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, "Ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım." dedi. "Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin." dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Habibim, de ki, İşte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: Ata emrullahi fela testaciluh. Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezî bârakhnâ havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنْحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz. Ona destek olasınız. Ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yushrikun.
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim odur.
0: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisemle kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

0: Yiyip içmede oburluk ediyorsun. Cehennem yolunda bir yolculuk ediyorsun. Bu dünyaya bedeni beslemeye gelmedin. Bir gün olsun bir hikmet çayırına gitmedin. Fazilet otağında otlayıp feyiz alsan, o güçlü gönlün ile sevinsen, zevke dalsan, bedenin yerde, ruhun manevi şevk peşinde. Kesen tüccar gibidir, kârı yoktur işinde. Beden odun olur, yanar kül olursa ne kalır? Tacir ruhu mum olur, yanar yanar yok olur.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. İçteki huzur adını verdiğimiz özel bir program.

0: O gamla huzurlarınızdayız. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Modern dünyada bu koşuşturma ve karmaşa içerisinde hepimizin aradığı bir şey var. Elbette ki huzur. Hepimiz mutluluk ve huzurun peşinden koşuyoruz. Baktığımızda bu iki kavramın birbirine yakın olmakla birlikte elbette derinlikli anlamda çok daha başka yansımaları var. Bu program serimizde de aradığımız mutluluk ve huzur kavramlarının hangimizin bizi gerçek manada mutmain edebileceğine dair cevaplar bulmaya çalışacağız. Farklı uzmanların katılımları eşliğinde. Tabii kimimiz onu başarıda arıyoruz, kimimiz varlıkta arıyoruz, kimimiz belki sükunette arıyoruz, kimimiz sevgide arıyoruz. Peki tanıtımlarda da sorduğumuz gibi acaba gerçek huzur nedir ve mutluluktan farkı nedir? Bunları bu program serimiz boyunca konuşmaya gayret edeceğiz. Elbette hayat kılavuzumuz ekseninde de konuya giriş yapmak üzere kıymetli bir misafirimizle programımıza başlayalım öyleyse. Profesör Doktor İbrahim Işıtan beyefendi misafirimiz olacaklar. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ekta Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. İyi. Sizler nasılsınız? Siz de afiyetlisinizdir inşallah.
0: Sizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, günümüz dünyasında insanların belki bunca telaş içerisinde bazen birbirine sordukları sorulardan biri olarak da ya da kendi arayışları anlamında da cevabını bulmaya çalıştıkları sorulardan biri de olabilir. Mutluluk mu, huzur mu? Düşündüğümüzde belki bu iki kavram çağrıştırdığı anlamlar itibariyle dışarıdan görünen ya da içte hissedilen gibi bir yansıması var sanki. Nasıl değerlendirirseniz nasıl tanımlamak lazım?
1: Teşekkür ediyorum. Tabii şimdi hangisi öncelikli bir kavram olarak ele alınmalı? Huzur mu, mutluluk mu? Biz ondan ziyade bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kurarak, tanımlarını yaparak başlayalım. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bu kavramla bağlantılı hangi kavramlar kullanılıyor ve içerikleri üzerinden gidersek topluca bir fikir vermiş oluruz inşallah. Şimdi huzur dediğimizde huzurda olmak, biliyorsunuz var olmak demek aslında. Hadara Arapça kökü itibariyle kavram var olmak anlamına geliyor. Mutluluk da bizim saadet kavramıyla ifade ettiğimiz insanın kendisini kalben ve zihlen olumlu bir etki altında hissetmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Öncelikle belki huzur kelimesini şöyle tanımlayarak başlayalım. Maddi ve manevi olarak bütün ihtiyaçların yerine gelmesi vesilesiyle elde edilen bir rahatlama, itminan hali diyebiliriz huzur kelimesine. Yani insanın bedeni var, ruhu var, kalbi var. Daha birçok kavramlarda da var bununla bağlantılı ama insanın maddi ve manevi boyutlarının olduğundan bahsediyoruz. Ve bu iki ihtiyaç hali insanın yönetim merkezi olan kalbinde bu iki dünyanın ihtiyaçları bir nehir gibi akıyor aslında. Ve sonuç itibariyle insan da bu ihtiyaçlara cevap üretmekle çalışıyor. Dolayısıyla işte o cevap ürettikten sonraki elde ettiği itminan haline biz mutluluk diyebiliriz. Huzuru bir anlamda ihtiyacımız olan maddi ve manevi ihtiyaçları yerine getirerek, onları önce hissederek, tabii ki işin bu tarafı da var, hissederek ve daha sonra da bunların gerekli cevaplar üreterek, bunlar maddi olabilir, yemek içmek gibi veya manevi olabilir, sevgi, muhabbet gibi, bu ihtiyaçları gerekli, itidalli bir şekilde yerine getirdikten sonra insanın kalbinde ve zihninde olumlu olarak bir etki bırakmaları söz konusu. İşte biz bu etki haline mutluluk diyebiliriz. Yani bir rahatlama ve neşe hali insanda hakim olur. Genelde de bunu günlük hayatta daha da normale indirirsek insan hoşlandığı bir şey gerçekleştiğinde neşeleniyor, mutluluk hissediyor. Ama işte burada dikkat edilmesi gereken nokta bu. Neşelendiğimiz, mutluluk hissettiğimiz durum kalıcı mı, geçici mi? Yani bizim nefsani arzularımız üzerinden de biz rahatlama yaşayabilir ve bir mutluluk hissi bizde uyanabilir. Zaten işte günümüzün insanın da bu konuyu gündeme almasının temel bir sebebi aslında maddi anlamda birçok ihtiyacı fazlasıyla yeme içme, giyinme, barınma gibi elde ettiği halde bir türlü içsel, ruhi, kalbi ve zihni rahatlamayı sağlayamıyor. İşte burada ihmal edilen aslında belki konumuzun önemi de buradan kaynaklanıyor. Manevi ihtiyaçlar ve istekler gizli olduğu için, kalbin arka planında olduğu için onları birçok insan fark edemiyor. Fark etse de onlara yönelik cevaplar üretmiyor. Daha çok birinci ihtiyaç dediğimiz zahiri olan, bedeni olan, mülk alemine ait olan ihtiyaçlar daha çok gözümüze gözüküyor, görünür halde olduğu için, onları kolayca müşahede ettiğimiz için onların tedarikine çalışıyoruz, onlara cevap vermeye çalışırken bu ara maddileşiyoruz, sekülerleşiyoruz, modern tabiri kullanırsak. Ve bu şekilde de zaten günümüzdeki modern hayatta Batı medeniyeti çerçevesinde geliştiği için daha çok maddi ihtiyaçları tatmin etme üzerine kurulu bir sistem. Devletler de böyle kurulu. Genelde siyaset ekonomiyle uğraşır daha çok. Sanki insanların ihtiyaçları sadece yemek içmek gibi, ekonomik ihtiyaçlarmış gibi. Maalesef bunun da üzerine kurulmuş bir toplum söz konusu. Toplum da ağırlıklı olarak böyle olunca yeni doğan insanlar da farkına varmadan bu hengameye kapılıyor ve bu serinin içerisinde bir damla olarak devam ediyor. Ama biz araştırmalarımızda ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, Peygamber Efendimiz'i takip ettiğimizde ve bütün peygamberleri takip ettiğimizde bu işin böyle olmadığını, aslında gerçek huzurun huzurda olmak, yani bütün varlığı inşa eden, yaratan varlığın huzurunda olduğunuzda ancak mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çünkü merkez kuvvetle bağlantı koptuğu andan itibaren sizin parça olan ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz, o parçaları puzzle'ın parçaları gibi bütünleştirmediğiniz takdirde, bir merkeze bağlamadığınız takdirde merkezden kopuk şekilde yaşadığınızı düşünün. Böyle bir halde tabii ki o parça içerisinde yaşamış olacaksınız. Yani bir köy düşünün. O köy devletin hiçbir şemasında yer almıyor. Bir ilçenin köyü değil veya bir ilin köyü değil. Bir devletin ilinin parçası değil. Yani orayla kimse ilgilenmiyor. Ne olur bu köyün insanının hali? Kötü olur çünkü kimse ilgilenmez. Su, elektrik gitmez ve benzeri ihtiyaçları karşılamaz. Aynen bunun gibi kendimizi ilahi merkezden, Rabbimizden, yaratan, yaşatan ve her türlü güce sahip ve her türlü imkanı bize sunan yaratıcının, yaratıcıyla olan bağı keserek yaşadığımız atmosfer aslında bizi yalnızlığa sürüklüyor. Ve insanlardan da, yediklerimizden, içtiklerimizden, maddi ihtiyaçlarımızı karşılamaktan dolayı da aslında kısmen bir rahatlama yaşamakla birlikte bunlar kalıcı olmuyor, fani oluyor, geçici oluyor. Dolayısıyla o zaman şöyle toparlayalım. Huzur halinde olmak demek, yaratıcının, yani bütün ihtiyaçlarımızı, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımızı yaratıcımızla bağlantı kurarak onun tarif ettiği, sınırlarını çizdiği, belirlediği şekilde emirlerine uyarak, yasaklarından kaçınarak o sistem içerisinde kendi benliğimizi inşa etmek. Çünkü bütün varlık Allah'ın kudreti çerçevesinde, iradesi çerçevesinde hayatı sürdürüyor. Güneş Allah'ın izniyle iradesi doğuyor ve batıyor ve benzeri bütün durumlar bu şekilde cereyan ediyor. Ama bunun bir istisnası var, o da insan. Çünkü Allah insana irade vermiş. Sen diyor bu sürece kendi iradenle kulluk yaparak dahil olacaksın. Ben de sana hidayet rehberi olarak kitabı gönderdim. İşte mutluluğunu sağlamanın yolu o hidayet rehberine uyarak felaha ermektir. Bununla ilgili Bakara suresinin ilk ayeti kerimeleri çok enteresan. İsterseniz onları okuyabilirim.
0: Evet hocam, buradan hareketle yüce kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de huzur ya da mutluluk anlamında ya da bunu yakalamak anlamında hangi ayeti kerimeler yer alıyor? Buyurun.
1: O zaman bu meseleyi buraya bağlamışken, yani Cenab-ı Hak bakın felaha eren, yani mutluluğa eren insanları hemen ikinci surede, Bakara suresinin ilk ayeti kerimelerinde Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur diyor Cenab-ı Hak. Kendi kitabını kendisi tanımlıyor. Ve bu kitap, önemli olan şu, muttakiler için bir yol göstericidir. Muttaki ne demek? Sakınarak, çekinerek, biraz önce ifade ettiğimiz Allah'ın emirlerine uyarak ve onun yasaklarından kaçınarak. Yani aslında merkez kuvvetle birlikte hayatını düzenleme projesi yapan insanlar için bir yol göstericidir, bir kılavuzdur, bir nurdur, bir hidayet rehberidir. Peki bu müttakiler kimlerdir diye tanımlama isterseniz diyor Cenab-ı Hak. Onlar اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar bir kere gaybe, görmedikleri Allah'a, meleklere ve buna benzer görünmeyen dünyanın var olduğuna, sadece görünür dünyanın varlığına iman edenler değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi günümüzün problemi madde anlayışlı, hayatın kaynağı maddedir diyen filozofların kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu bir batı dünyası var şu an. Hristiyanlığın da kenara itildiği ve bunun üzerinden İslam'ın da kenara itilmeye çalışıldığı bir modern anlayışta bakın görünmeyen dünyayla alakalı hiçbir perspektif sunulmuyor. Ne geldiğimiz yerle alakalı, melekuti alemle alakalı, ne de gideceğimiz ahiret hayatıyla alakalı hiçbir perspektif sunulmadan insanların huzurda olamayacakları aşikardır. Huzurda olamayan, yani Allah'ın huzurunda onunla bağlantılı yaşayamayan insanların da sonuç itibariyle

0: infak etmek tamam doğrudur ama ilim de bir rızıktır. Buna benzer fikir de bir rızıktır. Bunları paylaşmak da Cenab-ı Hakk'ın rızkı olduğu için her türlü maddi manevi ne kadar rızık vermişse bunların hepsinden infak ederler. Yani harcarlar, paylaşırlar, insanların istifadesine sunarlar. Bakın aslında burada bir medeniyet projesi çerçevesi çizilmiş oluyor. Ve aynı zamanda bunlar وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنَّ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ İşte bu insanlar sana indirdiğimiz kitaba nasıl ki senden önce indirdiklerimize de iman ettikleri gibi sana indirdiğimizde iman edenler. Bakın burada imanın Hazreti Adem'den son peygamberimize kadar hepsini içine alıyor. Yani biz sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş insanlar değiliz. Biz bütün Allah'ın peygamberlerine ve bütün kitaplarına, yani zaten Allah'ın gönderdiği kitap onun ilahi vahyi olduğu için bir tanedir. Zaman zaman yenilenmiştir. Peygamberler de her dönemde bir tanedir veya nebi olarak birkaç tane olabilir. Dolayısıyla bakın burada bir bütün sisteme iman ediyoruz. Ve aynı zamanda bu da çok önemli. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Onlar da ahiretin, yani bir sonun geleceğini ve hesabın verileceğini bilen insanlardır. Şimdi düşünün, hesabın verileceğini hesaba kattığınızda dikkatli yaşarsınız. Ama hesapsız bir yaşam planı çizdiğinizde, ki bugünkü insanımızın da huzursuzluğunun bir sebebi, mutluluğu yakalayamayışının bir sebebi hesap verme felsefesiyle psikolojik ruh hali hareket etmediği içindir. Yani bugünün hürriyet algısı, gençlere çok soruyorum, aldığım cevap şu: istediğimi konuşurum, istediğimi giyerim, istediğimi yerim, istediğimi yaparım. Hep istediğimi yaparım. Ama bu istediğin nefsani mi, rahmani mi olması arasında bir fark görmüyor. Dolayısıyla biz aslında dinden uzaklaşarak rahmani ve şeytani olma düşüncesinin de geriye atıldığını görüyoruz. Çünkü modern felsefede, anlayışta insan ne ile mutlu olursa onu yaparak mutlu olur. Bırakın istediğini yapsın. İşte bu felsefeyle Batı medeniyeti hareket ettiği için şu anda aile kuramıyor, gençlerini koruyamıyor, uyuşturucudan koruyamıyor. Neden? Çünkü insanlar isterlerse zararlı olan alışkanlıkları da edinirler. Onları da kullanırlar. Bu şekilde mutlu oluyorlarsa olsunlar. Peki başlarına gelen belaları nasıl def edeceğiz? O kendi tercih ediyor diyor. Bakın bu kadar insanı yalnızlaştırmış bir atmosferden bahsediyoruz. Ama buradaki anlatılan ayetlere bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in tamamı aslında bunu anlatıyor. Bize bir perspektif, bir hayat algısı ve bir hesap verme düşüncesini de yerleştirmiş oluyor. Bakın ne diyor? Ulaike ala huden min rabbihim. Bak huden kelimesi başlangıçta geçti. Huden lil muttakin yine burada, işte diyor bu şekilde hareket eden, bu projeye sahip olan insanlar Rableri tarafından bir rehber üzere yaşarlar. Yani bir kılavuzları vardır, bir rehberleri vardır. Yolculuğu, hayat yolculuğunu ona göre yaşarlar. Bakın görüyor musunuz? Huzurun ve mutluluğun kaynağının hidayet rehberi edinmede yattığını. İşte bunu çok iyi anlamak lazım. Modern insan bunu anlamakta çok zorlanıyor. Ve dinimizi zaman zaman yaşanan bir hadiseymiş gibi, böyle ihtiyaçlardan bir ihtiyaçmış ve zaman zaman da onu giderme peşine düşüyor. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama, Ramazan'dan Ramazan'a. Aslında bundan çıkmak lazım. Din bir hayat rehberidir, bir yaşam kılavuzudur ve yaşam nizamıdır. Bütün boyutlarını hayatın bu hidayet rehberine göre şekillendirdiğimizde ancak huzura kavuşabiliriz.
1: Evet, şunu da ekleyelim. Hayatın ta kendisidir hocam, bölüyoruz bahsettiğiniz üzere. Sadece dini ritüeller anlamında değildir. Yine değindiğiniz gibi bizatihi hayatın ta kendisi, yani ailevi ilişkileri düzenleyen, akrabalık ilişkilerini düzenleyen, toplumsal problemlere çözüm yolları sunan bir kılavuz ve rehberimiz var. İlahi mesajın yer aldığı kitabımız Kur'an-ı Kerim var. Dediğiniz gibi bunu, hayatın tamamını aslında yansıtabilirsek birçok problemin de üstesinden gelmek mümkün olacak. Buyurun.
0: Hatta birçok değil, bütün problemler üstüne, evet, gelebiliriz. Çözülmeyecek hiç problem yok. Sadece o probleme yaklaşım tarzı ve bunun kaynağının yaratıcı olduğunu ve bunun modelinin Hazreti Peygamber olduğunu artık bütün Müslümanların çok iyi anlaması, artı bütün insanların çok iyi anlaması. O yüzden ecdadımız fetihler yapmış. Yani hidayet rehberinin Allah olduğunu ve bu modeli bize aktaracak olan kişinin de peygamber olduğunu ispatlamak, anlatmak için gitmiş. Bilsinler, duysunlar, inanmasalar bile bizim gölgemizde yaşasınlar. Çünkü bu ilahi şemsiye inanmayan insanları da içine alacak kadar geniş bir yelpazeye sahip. Ve ulaike humul muflihun, işte onlardır diyor, felaha erenler. Yani mutluluğa erenler. Şimdi bununla bağlantılı yine Mü'minin suresindeki ayet

0: de okuyarak bu kısmı tamamlayayım inşallah
1: Buyurun.
0: hızlıca. Bakın yine felah kelimesinin kullanıldığı, yani mutluluk açısından baktığımızda Mü'minun suresinin ilk 10 ayet kelimesi. Aynı minvalde devam ediyor. Kad eflehel mu'minun. Müminler ancak felaha erer. Yani saadete, huzura kavuşur. Ne demek? Yani yaratıcısına güvenmiş. Onun gönderdiği peygambere bağlanmış ve bu merkez kuvvetiyle hayatın projesini kuran, hayatını buna göre organize eden, bu çerçevede lütfun da hoş, kahrın da hoş, beni ne ile imtihan edersen ona göre tavır alırım, nimet verirsen şükrederim, sevap kazanırım, sıkıntılar verirsen o da hoş, onunla da sabrı öğrenmiş olurum. Yani burada aslında hayatın bütün sıkıntıları veya bütün lütufları, iyilikleri veya kötülükleri, aslında kötülük yok bu anlamda. Yani karşılaştığımız bütün olaylar aslında bizim sonuç itibariyle felaha ermemiz, kişiliğimizi şekillendirmemiz ve şahsiyetimizi mükemmel bir şekilde inşa etmemiz içindir. Bu anlamda tabii ki zorlamak ve zorlanmak gerekiyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bakın diğerinde Bakara suresinin başında namazı kılarlar, dosdoğru ikame ederler dedi. Burada diyor ki onlar namazlarında huşu içerisinde diyorlar. Yani kime karşı namaz kıldıklarını, kiminle bağlantı kurduklarını bilirler. Namazı taklidi olmaktan çıkarırlar. Tahkiki olarak, yani ben şu an inandığım, güvendiğim, bağlandığım, hayatımı şekillendiren yaratıcının bana her şeyi veren ve bana aynı zamanda irade verip bir tercih hakkı da veren, bu tercihe göre de hayatımı organize etmeyi planladığım Rabbimin önünde onunla şu an bağlantı kurmuş durumdayım demek aslında. Ve bütün bağlantıları koparmak. Ve bu namazdaki elde ettiğimiz huşu aslında hayatımızın bütün anlarına yansıdığı an gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Bakın enteresan, bugün karşı karşıya kaldığımız dedikodu ve benzeri bir sürü boş laf. Onlar boş sözden, boş fikirlerden, bu boş söz demek boş duygulardan, boş düşüncelerden ve boş davranışlardan, yani faydası olmayan, anlamı olmayan, hedefe yönelik bir maksadı olmayan, motivasyonu olmayan bütün duygulardan, düşüncelerden ve davranışlardan uzak olan insanlardır. Bunlar iyilik insanlarıdır demek istiyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. Bunlar mallarını temizlemek için mallarından zekat verirler aynı zamanda. Çünkü elindeki maddi imkanlarından az çok paylaşmak müminin önemli vasıflarından biridir. Eğer bunu paylaşamıyorsa demek ki bir tarafta eksiklik var, bir maddi bağımlılık var demektir dünyaya karşı. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Onlar namuslarını korurlar. Bakın insanın en temel ihtiyaçlarından biri de cinselliktir. Bu günümüzde çok hoyratça kullanılan bir ihtiyaçtır. Ne diyor burada? Onlar namuslarını korurlar. Yani bunu ancak eşleri ile beraber yaşarlar. Onun dışında diğerlerine karşı kapatırlar. O yüzden gençlere ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın kendinizi kapatın, dış dünyaya karşı kendinizi kapatırsanız enerjiniz birikmiş bir şekilde kalır. Güzellik algınız varsa bunu eşinize karşı kullanırsınız. Estetik anlayışınızı ona karşı kullanırsınız. Evlilikten sonra eşinize karşı bir ömür boyu kullanacak sermayeniz olsun. O yüzden bugün evliliğin zorlaşmasının bir sebebi de Batı dünyasında çok yakinen gördüğüm için söylüyorum. Zaten bitmiştir evlilik hikayesi. Tedbir almazsak bu enerjiyi biriktirmelerini, yani bu hidayet rehberi Kur'an'ın içerisindeki bütün ihtiyaçlarımıza yönelik durumları eğer hayata tatbik etmezsek her adımda mutlaka bir sıkıntıyla, anlık geçici zevkler olsa bile nihai anlamda mutlaka bir problemle karşı karşıya kalırız. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Eğer bunu aşarlarsa, bakın Cenab-ı Hak bunu aşaracağını bildiği için söylüyor bunu. Bakın bu noktada kim ki diyor bunu aşarsa işte bunlar nedir? Haddi aşan insanlardır. O yüzden gençlere hep diyorum, haddi aşmayalım. Haddinizi bilirseniz Allah size huzur ve mutluluk verir, imkanlar verir. Siz onun yolunda tercihlerinizi yapmaya doğru gidin. Mesela maddi imkansızlığı evlenmeye engel görmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak zenginleştireceğini söylüyor başka ayet-i kerimede. Bakın Cenab-ı Hak bizim karşı karşıya kalacağımız nefsimizin üreteceği, şeytanın bize vesvese olarak vereceği bütün durumlara karşı da bize cevap üretmiş. O yüzden bütün cevaplarımızı buradan alacağız. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Onlar emanetlere de verdikleri sözlere de riayet ederler. Yani emanetleri korurlar. Hayat bir emanettir, can bir emanettir. Bakın sigara içerek, içki içerek beden emanetini kötüye kullanan insanların da azabı çetin olacak. Hem bu dünyada huzur bulamayacaklar, hastalıklara yakalanacaklar ki bunu görüyoruz. Hem de ahirette Allah onlara harcanan paranın, gasp edilen ömrün, bunların hepsi sana tek tek soracak. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِ مُحَافِظُونَ Bak yine burada geldi, namazı korurlar. Yani onu beş vakit ve artısıyla beraber, nafilelerle beraber namazı koruma altına alırlar. Asla onu terk etmezler. Çünkü namaz dinin direğidir diyor Peygamberimiz. Onu kim ki kılmazsa dinini yıkmış olur. Bir evin temeli gibidir. Evin temeli olmazsa yukarısında ne yaparsanız yapın hiçbir faydası olmaz. Bakın sonuç şöyle bitiyor. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ İşte gerçek varisler, miras sahibi olanlar bunlardır. Diğer miras sahibi olmak, maddi veya farklı şekillerde, makamsal olarak, onlar gerçek miras değil. Gerçek miras burada, işte bu huyları kazanmak, bu eğitimi almak ve bu eğitimi gençlere ve insanlara bırakmak gerçek mirastır. Ve bunu yapanlar da gerçek varislerdir, diyor. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِيدَوْسِ İşte bunlar Firdevs cenneti, yani ki cennetin en yüksek ve en güzel yeridir. Cenab-ı Hakk'ın cemalinin göründüğü, net bir şekilde göründüğü yerdir. Kum fiha halidun, işte onlar orada ebedi kalacaklardır diyerek de bakın mutluluğun, huzurun sonuç itibariyle hem inanma hem de eylem planında Cenab-ı Hakk'ın hidayetine, yol göstericine tabi olarak yaşam sürmekten geçtiğini bu şekilde ifade edebiliriz.
1: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.
2: Pek çok ayet-i kerime var elbette. Sadece bu ilk 10, yani Müminin suresinin ilk 10 ayet-i kerimesi bile bizim için bir rehber niteliğinde. Yani evet hocam, baktığımızda belki günümüz insanı belirli bir statüye ulaşma, belirli bir zenginliği elde etme, bunun kazanımlarıyla kendine huzurlu ya da mutlu hissetme anlamında koşturup duruyor. Elde etmek istedikleri şeyleri elde etmek için koşturup duruyor. Ama baktığımızda hep bu bir hengame içerisinde devam eden bir süreç. Yani bir sonraki hedefe ulaşmak, bunun için çabalamak, yani hep maddi dertlerin ya da hedeflerin peşinde koşmak şeklinde ömürler tabiri caizse akıp gidiyor. Ya da belli bir yere ulaştığınızda da bir doyumsuzluk durumu söz konusu oluyor. Bakıldığında da insanlar boşlukta kendilerini hissediyor. Bir arayışa giriyorlar. Yani gönüllerinin gerçek manada huzurlu yaşaması, mutmain olabilmesi için bir arayışta olduklarını hissediyorlar. Burada da tabii belki başka başka yerlere yöneliyor da olabilirler ama bu ayet-i kerimeler bize gerçek huzurun yolunu gösteriyor. Hatta gönüllerin ancak Allah'ı anmakla huzura kavuştuğu buyrulur. Tabi bu sadece bir anmak anlamında değil, o anmayı, sevgiyi de belki, sevginin gerekliliğini de belki hayatın tümüne yansıtmaktan geçiyor. Nasıl bağlayalım hocam, ne dersiniz?
0: Şöyle bağlayalım, yani huzur ve mutluluğun işte sağlanabileceği hangi yollarla sağlanabilir sorusuna cevap niteliğinde şunları söyleyerek bitirebiliriz. Kur'an-ı Kerim bize bir perspektifi sunuyor ve Kur'an-ı Kerim'de 3 tane önemli bir kavram var. 3 önemli kavram üzerinden gidebiliriz. Yani dediğiniz gibi insanlar bir hengame içerisinde gidiyor. Aslında bu hengame kötü bir durum değil. Zaten böyle olması gerekiyor. Evet. Çalışılması gerekiyor, koşulması gerekiyor. Fakat insanlar neye, niçin, nasıl ve hangi hedefle koştuklarını belirlemeli. İşte bu çerçevede hayatı ihlas, ihsan ve takva dediğimiz bu üç anlayış üzere, yani dinimizin bize sunmuş olduğu bu çerçeve içerisinde eğer bu hengameyi yaşasak gerçekten çok bereketli sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü zaten Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya yaşamaya gönderdi. Bu dünyayı terk ederek mutluluğu sağlayamayız. Bu dünyanın da nimetlerinden, mülk aleminin de maddi nimetlerinden istifade eder konumdayız. Bedenimiz var. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyden, dokunduğumuz, gördüğümüz her şeyden keyif alıyoruz. O halde o zaman şöyle bir yol çizmemiz lazım. Yani benim hem maddi ihtiyaçlarım var, başta söylediğim gibi zaten huzurum tanımını böyle yapmıştım. Benim maddi ihtiyaçlarım var, manevi ihtiyaçlarım var. Ben mutluluğumu, huzurumu, iç huzurumu ve dış huzurumu, dünyadaki huzurumu ve ahiretteki huzurumu, ancak bu ihtiyaçların hepsini belli oranda, itidalli bir şekilde icra etmekle, yaşamakla ancak mutlu olabilirim. Biri için diğerini, diğeri için birini, diğerini terk edemem. Çünkü bu dengesizliği meydana getirir. O yüzden Cenab-ı Hak bize şöyle bir çerçeve çizmiş. Diyor ki, hayatı benim için, bana samimi duygularla bağlanarak, yani ihlasla yaşamanız gerekiyor. Ya ne yapacaksınız? Bir kere her şeyinizi ayarlarken, düzene koyarken, yemenizi, içmenizi, aile kurmanızı, çalışmanızı, ne yapıyorsanız, yani dünyada ne iş yapıyorsanız, ne ile karşı karşıya geliyorsanız, toplum oluştururken

0: Yani kurumu idare ederken çoğaltabilirsiniz. Bana bağlanacaksınız. Benim koyduğum kurallar çerçevesinde hayatı organize edeceksiniz. Ve bunu yaparken de riyadan, ucuptan, yani bunu ben yapıyorum hevesinden kurtulacaksınız. Çünkü benim verdiğim imkanlarla çalışıyorsunuz. Benim verdiğim güçle hayatta kalıyorsunuz. İstediğim an sizi alabilirim. İstediğim zaman size hayatı veriyorum. İstediğim zaman da geri aldığıma göre o zaman size ait bir şey yok. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz ya. Biz Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz. Ona dönüyoruz. Onun yolunda dönen insanlarız aslında. Raciun ismi fail vezninde dönen demek. Dolayısıyla bir kere bu İhlas suresi de bunu çok güzel ifade ediyor. Tek Tanrı'ya inanmak, tek Allah ve onun etrafında onun kurallarının koyduğu kurallara göre ama samimane. O kuralları uygularken görünüşte uygulayabiliriz ama nefsimiz oradan pay alarak batıni anlamda, kalbi anlamda yine bizi saptırabilir. Şeytan zaten bozmak için uğraşıyor. İnsanların şunu da anlaması lazım. Biz dini yaşarken bile dinden çıkabiliyoruz. Yani dini kurallardan çıkabiliyoruz. Ne demek bu? Namazımı kılıyorum, işte zekatımı veriyorum veya farklı farklı ibadetleri yapıyorum, kurallara uyuyorum ama bundan nefsim şimdi bunları engellemeyince bu sefer şöyle yapıyor, bunlardan pay almaya çalışıyor. O pay alması demek insanı işte riyakar yapıyor, bak sen ne büyük adamsın diyor, onu övünmesine yol açıyor derken bizi batıni anlamda vurmaya başlıyor. İşte bunu da dinimiz yasaklayarak ve sufiler zaten bu konuyu çalışan insanlardır. Onlar batini fıkıh çalışırlar. Fukaha zahiri fıkıh çalışır. Din ahkamını, zahiri ahkamını nasıl olması gerektiği ile alakalı bir yıl fikir üretmişlerdir. Sufiler de batıni fıkıhla uğraşırlar. İnsanın iç dünyasındaki ahkamı, efali, fiilleri ve hükümleri nasıl koyacak? Yani duyguları nasıl organize edecek? Düşünceleri nasıl organize edecek? Ve bunları samimi bir duygularla nasıl yapacak? Çünkü bizim hedefimiz ihsan makamında kulluk yapmaktır. Yani Allah'ı görüyor ve o her şeyi gözetliyor. Ve dolayısıyla bana her şeyin hesabını soracak şeklindeki bir anlayışla hareket eden insanlarız. Ve dolayısıyla her yaptığımızı iyi yapma. Hani Efendimiz buyuruyor ya, bir iş yaptığınızda güzel yapın. Fahsinhu, onu güzel yap diyor. Yani ne demek bu? Allah için yap. Bir, şeklen güzel yap. Zahiri anlamda işte biriyle konuşurken tebessümle konuş. Verirken yani ona ne diyelim böyle başına kakarak değil. Yani verdiğini hissettirerek değil. Verdiğini hissettirmeyerek yap. Tabii çok hikaye var ama hepsi şu an zamanımıza sığmadığı için söylemiyorum. Dolayısıyla bakın ihsan makamında yani beni şu an Cenab-ı Hak gözetliyor. Karşılığını ondan beklediğim için onun rızası benim esasımdır. Onun beğenmesi önemlidir. Dolayısıyla bakın ihlas, ihsan ve bir de peki bunları nasıl yapacağız? Nasıl ihlaslı olacağız? Nasıl ihsan makamında hem güzel yaparak hem de Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü hissederek yapacağız? Takva sahibi olarak. Yani bir yığın ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de ki biraz önce Bakara suresinde de okuduk. Muttaki kavramı geçti. Takva demek sakınarak yaşamak demek. Çekinerek yaşamak demek. Bir anlamda vera kelimesi de buraya giriyor. Sakınarak, çekinerek ve titiz davranarak. Yani her şeyde o bahsettiğimiz, biraz önce çizdiğimiz yani Cenab-ı Hakk'ın hidayet rehberine uyma noktasında her an yaptıklarımı onun talimatına göre yapmak. Yani ben talimat alan bir kulum, Rabbim o. Onun talimatlarını bir iyi öğrenmem lazım. Burada bir ciddi problemimiz var. Bir sürü kitabın olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim elimizde olmasına rağmen Müslümanların çoğu dini bilgileri net bilmiyor maalesef. Günümüzde yani birçok modern akımda Müslümanların itikatlarını bozdu ve Müslümanların anlayışlarını bozmak için de zaten çalışıp duruyorlar. Bizim bu çerçevede sizlerin yaptığınız gibi tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yani doğru bilgiyi doğru şekilde, sakin bir şekilde aktarmanın yolunu aramamız lazım. Bir, ikincisi de doğru davranışları yaparak temsil kabiliyeti olan insanların biraz daha belirgin olarak ortaya çıkması lazım. Tabii burada ortaya çıkmaktan kastım ben varım, ben biriciğim anlamında değil. Var olan güzelliklerimle ortaya çıkmalıyım ki insanlar sizi rehber alsınlar. Rehberlere ihtiyaç var. Kenarda durarak yani ben Allah'la aramı düzeltmeye çalışıyorum deyip kenarda durmak da çözüm değil. Dolayısıyla içimizi dizayn edip kendimize güveni oluşturup özgüvenimizi oluşturup güzel bir şekilde insanların içine çıkarak onlara kendi kadarımızca miktarımızca takva yolunda örnek olmalıyız. Yani şöyle özetleyebilirim. takvayı hedef edinerek, yani Allah'ın koyduğu kurallara uyma noktasındaki onun hadlerine, sınırlarına, emirlerine ve yasaklarına riayet ederek. Çünkü takvanın en önemli birinci kısmı el içtinabu anil menahi, yani Allah'ın yasaklarından sakınmaktır. Bu sizi eksi yüzden sıfıra getirir. Sıfırdan sonra artı yüze kadar artık Allah'ın emirleri vardır. Gücünüzün yettiği kadar farz olanlarını tamamen yaparak, ama diğerlerinden de gücümüzün yettiği kadar yaparak takva derecemizi artırmak. Çünkü Allah katında en değerlimiz kimdir? En takvalı olandır. Ve kıyamet günü olduğunda bakın ahirete yakinen iman ederler dedi ya. Şimdi ahirette manzara şöyle olacak. Onu da söyleyip bitireyim. Cenab-ı Hak toplayacak insanları mahşer gününde. Fe eynel muttakun? Muttakiler nerede? Bir ayrılsınlar bakalım diyecek ve onları ayıracak. Niye ayıracak? Siz hesabınızı dünyada gördünüz. Siz titiz davrandınız. Çalıştınız. Ufak tefek hatalarınız oldu. Onları da ben tevbeyle bağışladım. Zaten tevbe etmek ve Cenab-ı Hakk'ın gaffar, gafur sıfatı da bunun için. Dolayısıyla onları ben sildim. Siz gayrette bulundunuz. Siz şöyle bir ayrılın bakalım. Diğer geri kalanlar hesabı olanlardır. Bu hesap 3 gün mü sürer, 3 ay mı sürer, 3 yıl mı sürer, 3 asır mı sürer onu bilemeyiz. İman etme şartıyla yine hesabını ödeyip cennete gitme imkanı var ama ilk günden cennete gitmek ve o mutluluğu yaşamak, huzuru yaşamak varken neden geç gidelim değil mi? O yüzden kafirleri bu anlamda uyarmak gerekiyor. Ey insanlar, bak siz Allah'la bağ kurmadınız. Yani bunu kurmadığınız takdirde ebedi saadeti kaybediyorsunuz. Çünkü merkez kuvvetle burada bağ kurmadığınızda ahirette kuramayacaksınız. Yani böyle ahiret manzarasını, ki bunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor, Peygamberimiz anlatıyor. Dolayısıyla ahiretteki bu mutluluğu hedef edinerek dünyada da aslında o mutluluğu yakalayarak gitmiş oluyoruz. Bakın bu da enteresan, bunu söyleyip bitiriyorum inşallah. Yani ben ahiretteki mutluluğu hedef edinerek aslında birçok zorluğa göğüs germiş oluyorum. Ama bu birçok zorluğa göğüs germek demek mutlu olmak demek zaten. Hani bu dünyada bile mutlu olmanın, ahireti hedeflemeyen bir insan bile bu dünyada mutlu olmak için çalışıyor değil mi? Dolayısıyla çalışmak zaten insan için vazgeçilmez bir durumdur. Ama bu çalışmayı o hengame içerisinde devam ederken aslında hedefe yönelik bir gayretle bunları yaparsak mutluluğu hem bu dünyada hem de ahirette yakalamış oluruz diyor ve burada bitirmiş olurum.
1: Peki hele hocam, çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse yani dengeyi korumak önem taşıyor, öyle anlıyoruz. Hem bu dünya için hem de öte dünya için, gerçek alem için bu dünyadaki mutluluk ve huzuru yaşarken de öte dünyayı da gözeterek ve tabii ki yaptığımız her işte, her ahvalde asıl rıza makamını, Allah Teala'nın rızasını kazanmak ve buna göre mücadele etmek, hayatımızı da buna göre tesis etmek gerekiyor ki bir yandan da evet, hem bir aile kurmak, geliştirmek, hem bir medeniyet inşa etmek anlamında da bu iki dünya dengesini çok iyi korumak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam, aktardığınız bu kıymetli bilgiler için ve programımıza katıldığınız için.
0: Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum inşallah.
1: Çok sağ olun. Sizlere de hayırlı günler diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, program misafirimiz Profesör Doktor İbrahim Işıtan hocamız oldu. Tabii ki bu konuda çok şey söylenebilir ama biz bu süre içerisinde konuya bir açıklık getirerek başlamak istedik. Değerli hocamız da hem tanımlamalarla hem Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle birlikte bize konuyu aktarmış oldular. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu konu anlamında, yani içteki huzuru yakalamak için mutluluk ve huzuru kavramları etrafında pek çok yönüyle farklı akademisyenlerle, uzmanlarla bu konuyu konuşmaya diğer programlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir-i usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İzestehelles sabiyyü sulliye aleyhi ve vurrifet sadaka Resulullah fîmâ kal evke mâ kal. Bu hadis-i şerif pek çok kaynakta rivayet edilmiş. Tirmizi'de, Nese'i'de, İbn-i Mace'de ve diğer kaynaklarda var. Cabir radıyallahu anh'den, İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Konu, doğan bir çocuk ölürse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir çocuk doğduğu zaman hayat emaresi göstermişse, ağlamak gibi, nefes almak gibi, kıpırdanmak gibi hayat emaresi göstermişse doğumda, bu kimse, bu çocuk, yani doğumdan sonra ölen çocuk bahis konusu, doğduğu zaman bir hayat emaresi göstermişse bu ölen bebek, o zaman bunun yıkanması icap eder, isim konulması icap eder, üstüne cenaze namazı kılınması icap eder ve bu mirasta efendim hakkı neyse o hak onun üzerine isabet eder. Ondan sonra onun mirasçısı kim ise o çocuğa şer'an mirasçı kim olacaksa mal ona geçsin diye yani bir şey olarak onun üzerine mirasta tahakkuk eder. Mirasa hesaba katılır o çocuk diye bildiriliyor. Demek ki sağ doğduğu zaman namazı da kılınıyor, mirasa da iştirak ediyor. Eğer ölü doğmuş olsa, anne karnında ölmüş olup da doğmuş olursa o zaman bu durum tahakkuk etmiyor da sağ doğduğu zaman, sağlık emaresi belirdiği zaman tahakkuk ediyor diye Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Sohbetimizin ikinci hadisi şerifi, Ramuzul Ehadis'in 30. sayfasının ilk hadisi şerifi. İzesteykaza racülü minel leyli ve eykaza ehlehu fekama fesalleya rekateyni kütüba minezzakirin Allah'a kesiren ve zakira. Sadaka Resulullah. Bu da Ebu Davud, Nese'i, İbn-i Mace, İbn-i Abdülber, İbn-i Hibban, Beyhaki birçok kaynaklarda var. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a. Bunlardan rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Konu değişti tabi. Çünkü hadisler alfabetik sıraya göre dizilmiş, konuya göre değil. Başka bir konu ile karşılaşıyoruz şimdi. Burada da Peygamber Efendimiz gece namazından bir konu açmış oldu. Malum, beş vakit namazdan ayrı Peygamber Efendimiz'in kendisinin kıldığı, bize tavsiye ettiği başka namazlar da var. Bu beş vakit namaz farz. Bunları Müslüman kılacak. Bunlardan ayrı kılınan, kılındığı zaman çok sevap verileceği belirtilmiş olan namazlardan birisi de gece namazıdır. Geceliğin kalkıp uykuyu bölüp abdest alıp namaz kılma. Rek'atani minel leyli hayrun minel dünya ve ma fiha. Geceliğin böyle uykuyu fedakarlık yapıp da bölüp insan kalkar da abdest alır da iki rekat namaz kılarsa dünyadan da dünyanın içindeki tüm varlıkların, zenginliklerin hepsinden de daha hayırlı olur. Bu kılmak, bu namazı kılmak o kimse için diye hadis-i şerif var. Sonra geceliğin dualar makbuldür. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kullarına kendisi seslenir. Yok mu benden bir şey isteyen? haydi istesin vereceğim şimdi, isteyenlere vereceğim dediği zamandır. Ya Rabbi, benim bir muradım var, ben istiyorum, beni affeyle, beni mağfiret eyle, benim şu muradımı hasıl eyle, şu dileğim var, bu dileğimi bana ver diyen kazanır. Onun için gece namazı önemli bir namazdır. Evet, farz değildir ama bu da işte hangi Müslüman aşık-ı sadıkmış, hangisi gayretliymiş, hangisi Cenab-ı Hakk'ın yolunda efendim fedakarlık yapabilecekmiş, onu gösteren bir işaret. Bu da böyle bir şey. Onun için geceliğin uykumuzu bölüp böyle bir namaz kılmaya, kalkmaya kendimizi zorlayıp alıştırmamız lazım. Kış mevsimi hakkında diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kış mevsimi ne kadar güzel bir mevsimdir. Ne kadar güzel bir mevsimdir. Allah Allah. Soğuk var, öksürük var, hastalık var, kar var. Efendim, niye güzel? Kış mevsimi ne kadar güzel bir mevsimdir. Geceleri uzundur, insan kalkar, namaz kılar. Gündüzleri kısadır, oruç tuttuğu zaman çok zorlanmaz. Kolayca oruç tutar, çok oruç tutar, çok sevap kazanır. Ne güzel mevsimdir şu kış mevsimi diyor. Yani mevsimlere bile Peygamber Efendimiz'in bakış tarzı ahiret sevabı noktasında. Yoksa yani keyfimiz kaçıyor, plaja gidemiyoruz der. Bu zamana insanları efendim meyveler az der, bilmem sebzeler donuyor, portakalların suyu kaçıyor. Efendim bu mevsim çabucak gitse de o güzel bahar gelse, efendim bülbüller ötse, güller açsa, yaz gelse karpuzları yesek, efendim bilmem üzümleri yesek filan, insan zamane insanı, ehli dünya midesine göre düşünüyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ahirete göre düşünüyor. Kış ne güzel mevsimdir. Geceleri uzundur, kolay kalkılır. Yazın gece namazına kalkmak zordur. Zaten gece geç oluyor, sabah erken oluyor. Ama kışın kolaydır. Alışabiliriz, kalkabiliriz. Hele erken yattı mı insan gece bitmiyor ki. Hele yatsı namazını kıl. Zaten 6.30'da yatsı oluyor. Yatsıdan sonra pek oyalanma yat. Allah Allah, gece bitmiyor. Meğer ne kadar uzunmuş gece. Sübhanallah, ne kadar uzunmuş. Sabah gelmiyor. Ne güzel. Ne güzel bir mevsim ki gecesini ihya etme imkanı var. Sevap kazanma imkanı var. Bunu deneyin muhterem kardeşlerim. Çünkü manevi pazar geceliğin kurulur. Çarşamba pazarı çarşamba günü kurulur. Efendim bilmem semtin pazarı 9'da açılır, saat 5'e 6'ya kadar devam eder. Maneviyat pazarı da geceliğin kurulur. Geceliğin gece yarısı geçti mi, sülüsanı geçti mi gecenin, efendim o zaman göğün kapıları açılır, yerlere rahmetler saçılır, Allahu Teala Hazretleri kullarına seslenir, uyuyanlar duymaz, uyanıklar istifade eder. İbadet edenler kazanır, efendim, manevi dereceler kazanır, ahirette yüzü güler. Şimdi bu dünyanın menfaate dayalı, paraya, pula, maddiyata dayalı hesapları başkadır, İslam'ın hesabı başkadır. Müslüman bütün insanlara, hatta bütün hayvanlara faydalı olmaya çalışır. Tasavvufta yetişmek için yani senelerce insanların dışındaki öteki mahlukata da şefkat gösterip onlara da tedavi etmek, yardım etmek, beslemek vesaire suretinde hayrı dokunma çalışmaları yaptırılmıştır o manevi terbiye içinde. Onun için bizim halimiz başkadır. Müslümanın genel yaşayış tarzı içinde gece erken yatmak prensibi vardır. Sahabe-i kiram yatsı namazından sonra birbirleriyle pek lafı uzatıp konuşmazlardı. Ayakkabısını alan camiden hemen başı önünde kimseyle pek uzun boyu konuşmadan bir an önce evine giderdi. Neden? Gecenin manevi pazarına hazır olacak. Eve gidecek, yatacak. Manevi pazara hazır olmak için. Bilir ki yatsıdan sonraki sohbet uzar gider. Ondan sonra gece namazına kalkamaz. Hatta sabah namazına camiye gelemez. Hatta sabah namazını evinde bile vaktinde kılamaz. Müslümanın yaşayış tarzı nasıl olacak? Eve çabuk gelecek. Akşam namazında evde olacak. Neden? Ekseriyetle oruçlu olurlar. Evin, ailenin prensibi akşamleyin herkesin evde olması. Herkes evine gelmiş olacak. Delikanlı da gelecek, baba da gelecek, ötekisi de gelecek. Akşam namazında sofrada aile toplanacak. Yatsıyı kılacaklar. Yatsıdan sonra oyalanmayıp yatacaklar. teheccüd namazına kalkacaklar. Teheccüd namazından sonra camiye, cemaate gelecekler. Çünkü yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılmayı başaran bir insanın bütün günü ibadetle geçmiş gibi sevabı olur. Sevabı o kadar çok olur. Onun için sabah namazını kaçırmamak lazım. Yatsı namazını kaçırmamak lazım. Müslümanın yaşam tarzı böyle. Şimdi adam evliye ne yapacak? Karı koca birbirine yardım edecek. Hanım kalkmışsa beyi kaldıracak. Kalk efendi. Kalkmadığı zaman su bile serpsin yüzüne diye hadis-i şerifte tavsiye ver. Birkaç damla su. Ya dur yapma kalkıyorum bilmem ne filan. Kalkar. Eğer adam kalkmışsa hanıma tatlılıkla, güzel sözle efendim onu kaldıracak. Kalkmazsa biraz su serpebilir. Yani kova boşalt demiyoruz. Peygamber Efendimiz su serpmekten bahsetmiş hadis-i şerifte. Böyle tatlılıkla tabii. Yani ibadete zorla döverek söverek de kaldırılmaz. Efendim yumuşaklıkla. Şimdi bu hadis-i şerife gelelim. Birçok muteber hadis kitabında yer alan bu hadis-i şerife gelelim. İzestaykaza racülü minel leyl. Gecenin bir bölüğünde adam uyanırsa ve eykaza ehlehu, ailesini de uyandırırsa, ehil tabi hanımı manasına da gelir, ailesi efradı manasına da gelir. Delikanlı oğlunu da kaldırır. Hanım kızını da kaldırır. Ehil, yani bu benim ehli beytim, yani ailemin mensupları demek. Kaldırırsa ehlini de, yani hanımı manasına da gelir, ailesindeki öteki şahıslar manasına. Tabi burada biraz hanımı manası anlaşılıyor daha çok. Fakama, ikisi de yataktan kalkarlarsa, şeytanı yendiler, şeytana aldanmadılar, nefsi de yendiler, nefis uyumak istiyor, efendim, ama kalktılar. Fesalleya rekateyn, iki rekatçık kılsalar, kütüba yazılırlar, minel zâkirîn Allah'a kesîran ve zâkirât, Allah'ı çok zikreden kadınlar, çok zikreden erkekler zümresine kaydolunurlar. Kayıtları o mübarek deftere geçer. Allah-u Teala Hazretleri bir ayet-i kerimesinde innel müslimine vel müslimat diye başlayan ayet-i kerimesinde hangi kulları çok sevdiğini, hangi kullarına çok büyük mükafatlar vereceğini bildiriyor. En sonunda da sıralıyor kimlerin böyle Allah'ın sevdiği insanlar olduğunu. Ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât. Allah'ı çok zikreden beyler, Allah'ı çok zikreden hanımlar. Yani evli olsun, bekar olsun erkekler, Allah'ı zikreden erkekler, Allah'ı zikreden kadınlar. Eaddallahu lehum mağfireten ve ecren azima. İşte Allah bu sayılan zümrelere efendim mağfiretini nasip edecek,

Affedecek, mağfiret eyleyecek ve ecri azim ikram edecek. Büyük sevaplar bahşedecek diye ayet-i kerime bildiriyor. İşte geceliğin böyle kalkıp da insan iki rekat bile kılsa Allah'ı çok zikredenler zümresine yazılır diyor. Dikkat edilirse iki rekat çok değildir aslında ama geceliğin kalkmak önemli bir iş. Uykuyu yenmek, nefsi yenmek, şeytanı alt etmek önemli. İki rekat bile olsa kalkıp abdest alıp ondan sonra iki rekat namaz bile kılmış olsalar, işte o Allah'ı çok zikreden erkekler, çok zikreden kadınlar sınıfına dahil olurlar. O grup içinde o mükafatlara nail olurlar diye bildiriliyor. Demek ki ailemizi de kendimiz gibi dindar, ibadetkar yetiştirmeye işaret de var burada. Kendim kalktım, hanım uyusun. Olmaz. Veya hanım kalktı, bey uyusun. Olmaz. Yani ben bu sevabı alıyorum, o da alsın diye acımak lazım ona da. Uyuma. Kalk hadi bakalım, beraber kılalım diye. Tabii aile içinde Peygamber Efendimiz'in latifeciliği vardı. Peygamber Efendimiz ailevi yaşayışı içinde latife yollu. Böyle yumuşak, sert değil yani. Hani kaşları çatık, sert, kanun koyucu, efendim, dert, dur böyle olacak filan tarzında değil. Efendimiz tatlı ve yumuşak ve latifeci bir ev reisiydi. Öyle şey yapardı. Hocamız rahmetullahi aleyhin de hadisleri okudukça hallerine bakıyorum, hatırlıyorum, gözümün önüne geliyor. Allah şefaatlerine erdirsin. Hep Peygamber Efendimiz'in hallerini hal edinmiş olduğunu okudukça anlıyorum. Mesela şeyde okuyoruz. Şemail-i Şerife'de Peygamber Efendimiz'in adeti seniyesi nasıldı, ahlakı hamidesi nasıldı diye. Mesela minbere çıktığı zaman Peygamber Efendimiz çok celalli konuşurmuş. Yani bir ordunun başkomutanı düşman geliyor der gibi öyle bir eda ile konuşurmuş. Hakikaten de hocamız şeye çıktı mı, minbere çıktı mı başımızı kaldırıp yüzüne bakmaya korkardık yani. Öyle celallenirdi. Aşağıda gül gibi yumuşak, yukarıda demir gibi, çelik gibi sert. Neden? Efendimiz öyle yaparmış da onda. Evde latifeciydi. Valide hanıma rahmetliye latife yapardı. Valide hanım da yoruluyor. Sabahtan akşama misafirleri ağırlayacak, hoca efendiye hizmet edecek. Fedakarca hizmet eder. Yani kendisini feda edercesine hizmet ederdi. O da ona tatlı sözlerle gönlünü hoş ederdi. Yani çok latif halleri ile bize örnek olurlardı. Tabii insan kalkarken bu latifliği hatırında tutacak. Kaldırırken. İşi kavgaya dökmeyecek yani. Yumuşak, tatlı ve muhabbetli olmasına dikkat edecek. Evet, inşallah madem ki kış geceleridir, bundan sonra saatlerimizi kurarız. Efendim inşallah böyle gece namazlarını biz de kaçırmayız. Allah bizi de kendisini çok zikreden sevgili kulları zümresine dahil eder. Hocamız burada şey yapmış, bir not düşmüş aşağıya şerhinde. Efendim diyor ki, Galel Irakiyyü ve gayruhu, bu hadisleri şerh eden alimler ve başka alimler buyurmuşlardır ki, Kıraatül Kur'ani vel iştigalü bil ilmi şer'iyyi minez zikri. Kur'an okumak da zikirdir, şer'i ilimle meşgul olmak da zikirdir. Demek ki Kur'an'a çalışırsanız zikretmiş oluyorsunuz Allah'ı. İlmi şer'i fıkhından, hadisinden, tefsirinden, efendim itikadından vesairesinden okuduğun ilimlerde zikir cümlesinden sayılıyor. O hesaba dahil oluyor. Bunu da hatırlatalım kardeşlerimize ki ilme gayret etsinler, Kur'an'ı öğrenmeye gayret etsinler. Kur'an'ı, ilmi, dini ilimleri öğrenmeye hevesli olsunlar diye bunu da söylüyoruz. Tabii bir şeyi daha önceki konuşmalarımda söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi size de gene söyleyeyim çünkü bunu duymayanlar vardır. Bizim eski arkadaşlarımızdan bir bakanlık yapmış kimse, ayağında bir hastalık olmuş, şiş ayağı. Tehlikeli, yani damarları iltihaplanmış filan bir hastalık, adını bilmiyorum. Bu hastalık ciddi bir hastalık, hem ağrı veriyor hem de ayağı sonra tehlikeye düşürebilir. Ayak kangren olabilir, kesilme durumu olabilir, büyük zararlar açabilir. Tabii seyahatleri dolayısıyla Londra'ya gitmişler. Londra'da bizim gene bir genel müdür arkadaşımız da yanında,
makam da orada. Bunlar namazını yazdı insanlar. Efendim, bir meşhur İngiliz doktoruna gitmişler. Bu hastalığı iyi bilen, bunu iyi tedavi eden kimseye gitmişler. Göstermişler, muayene etmiş İngiliz profesör, bakmış ayağa. Demiş ki, beyefendi, geceliğin akşamdan sabaha bütün bir uyku uyumayacaksın. Uykunu arada böleceksin demiş. Yani 7 saat, 8 saat uyumak yok. Arada kalkacaksın. Uykuyu böleceksin. Ondan sonra elini, ayağını, yüzünü soğuk suyla masaj yapacaksın. İngiliz söylüyor bunu. Elini, ayağını soğuk suyla masaj yapacaksın. Biraz da hareket yapacaksın. Eğileceksin, kalkacaksın, hareket yapacaksın filan demiş. Şimdi bizim genel müdür dostumuz diyor ki, adam diyor tabii Müslüman değil ki ne yapsın böyle anlatıyor diyor. Kısaca deseydi ki teheccüd namazı kılacaksın, aynı şey. Hem uykuyu bölmek var, hem suyla masaj var, hem hareket var, eğilme kalkma var, hem de sevap var. Ötekisi sadece bir külfet. Bizim dinimizin emri aynı zamanda sevap ve nimet. Sadece külfet değil. Onun için muhterem kardeşlerim, bu güzel misal olduğundan tekrar da olsa söylüyorum bunu. Bizim dinimizin emirlerinin hepsi bu mahiyettedir. Yani doktor tavsiyesi sonunda bizim dinimizin şeyine gelir. Efendim, iktisadi tavsiye sonunda buraya gelir. Ahlakı tavsiye sonunda buraya gelir. Onun için tabii ekonomik meselelerde de, ahlaki meselelerde de, terbiyevi meselelerde de, sıhhi meselelerde de hepsinde İslam'ın emirleri kurtarıcıdır. Her türlü derdin devası İslam'dadır. Neden? Kısacası şu sebepten, kainatı Allahu Teala Hazretleri yaratmıştır. Kulları Allahu Teala Hazretleri yaratmıştır. Onlara neyin yarayacağını, neyin yaramayacağını en iyisi o bilir. Onun tavsiyesi bu hayatı en güzel sürmek için en doğru yolu göstermek demektir. Onun için Allah yolunda yürüyecek mümin, Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyecek, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesi yolunda yürüyecek ki her bakımdan sağlam olsun. Bedenen sağlam olsun, ruhen sağlam olsun, ahlaken sağlam olsun, toplum olarak sağlam olsun, mutlu olsun, aile bakımından sağlam olsun, bahtiyar olsun, dünyası ahireti mamur olsun. Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım.

boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şeyse gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke arju, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ maâşî, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
1: Allah'ım bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt. Zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet. Bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et. Onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle. Sen de bizden razı ol.
0: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuke Muhammed. Ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuke Muhammed. Ve entel musta'anu aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billah.
1: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen ver.

0: becerebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
1: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

0: Okra Magic.
1: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda glisemik indeks ve sağlığımızı etkilerinden söz edeceğiz. Araştırmalar düşük glisemik indeksli yiyeceklerle beslenmenin iştah kontrolü sağladığını, diyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü kolaylaştırdığını ve kalp damar hastalıklarına karşı önleyici olduğunu gösteriyor. Peki glisemik indeks ne anlama geliyor? Glisemik indeksi düşük beslenmek sağlığımız açısından nasıl değerlendirilmeli? Glisemik indeks sadece karbonhidrat içeren gıdalarla ilgili bir ölçüm. Ancak eşit miktarda karbonhidrat ve kalori içeren gıdaların glisemik indeks değerleri farklı olabiliyor. Glisemik indeks bir besinin vücuda alındıktan sonraki kan şekerini yükseltme kapasitesini belirtiyor. Yüksek glisemik indeksi olan gıdalar hızla sindiriliyor ve bağırsaktan hızla emiliyor. Bu da kan şekeri düzeyinde büyük dalgalanmalara yol açıyor. Glisemik indeks ne kadar küçükse kan şekerine etkisi o kadar az oluyor. Bir gıdanın glisemik indeksi 55'ten küçükse düşük, 56 ile 69 arasındaysa orta ve 70'ten büyükse de yüksek glisemik indeksli kabul ediliyor. Rafine şeker ve beyaz ekmek yüksek glisemik indeksli, kepekli tahıllar, kuru yemişler, baklava,

baklagiller, nişastasız sebzelerse düşük glisemik indeksli besinlere örnek verilebilir. Doğada bulundukları haliyle tüketilen gıdalar düşük indeks değerlerine sahipken, rafine ve işlenmiş gıdalar daha yüksek indeks değerlerine sahip. Hızlı sindirilip kolay emilen karbonhidratlar kan şekerini aniden yükseltiyor. Yavaş sindirilip zor emilenlerse kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmıyor ve çabuk acıktırmıyorlar. Besinlerin tüketim hızı, pişirilme tekniği ve süresi, sıcaklığı, işlenme yöntemi, kabuklu olup olmaması, içeriğindeki karbonhidrat türü, olgunluk seviyesi ve eşlik ettiği diğer besin maddeleri glisemik indeks aralığını etkiliyor. Beraber tüketilen yağ, lif ve asit gıdanın indeksini düşürüyor. Besinlerin olgunluk seviyesine nişasta içeriği yüksek bir besin olan muz örneği verilebilir. Muz tam olgunlaşmamış ve yeşilim tırak haldeyken içeriğindeki dirençli nişasta sebebiyle lif yönünden zengin ve böyle tüketilmesi tavsiye ediliyor. Muz olgunlaştıkça içeriğindeki nişasta şekere dönüşüyor. Bu sebeple olgun muzun glisemik indeks değeri 30'dan 48'e kadar yükseliyor, tatlılığı da artıyor. Benzer şekilde uzun süren pişme işlemleri de glisemik indeksin artmasına sebep oluyor. Zira karbonhidrat bulunan çoğu besinin pişirilmesiyle sindirimi kolaylaşıyor ve emilme hızı artıyor. Mesela pişmiş havuç 49, taze havuca göre ki 32, indeksi daha yüksek bir besin. Besinlerin işlenme yöntemi de glisemik indeksi etkiliyor. Mesela meyveler kurutulduklarında ve bekletildiklerinde içerdikleri su miktarı düşüyor, nişastalar parçalanıyor, şeker miktarı yükseliyor. Meyveleri mevsiminde taze olarak tüketmek tercih sebebi. Kepeksiz beyaz pirinç, haşlandığı esnada yüksek nişasta içeriği ve kolay sindirilebilmesiyle yüksek glisemik indekse sahip. Diğer yandan bulgur, buğdaydan işlenmesi esnasında nişastanın hapsolması sayesinde daha yavaş sindirilebiliyor ve daha düşük indekse sahip. Peki glisemik indeksi yüksek besinler her zaman zararlı mı? İndeks bir gıdanın 50 gramı için ölçülen bir değeri ifade ediyor. Oysa ki günlük hayatta her besin maddesini 50 gram miktarında tüketmiyoruz. Bu noktada glisemik indeksten ziyade bir porsiyonda tüketilen besinin glisemik indeksini belirten glisemik yük ölçümü dikkate alınabilir. Mesela karpuz, potasyum gibi önemli mineraller içeren yüksek glisemik indekse sahip bir besin ancak bir porsiyon değeri olan ince bir dilim karpuzun yükü düşük. Öyleyse karpuz porsiyon kontrolü yaparak dengeli tüketilirse kan şekerine olumsuz etki yapmayabilir. Karbonhidrat içeren besinlerin içerdiği karbonhidrat türü ve bileşimine de dikkat. Mesela buğday %60'dan fazlası kolay sindirilen amiloz yapısında nişasta içeriyor. Özellikle kepeğinden ayrılmış buğday unlu mamullerin glisemik indeksi çok yüksek. Diğer yandan kuru baklagillerde yüksek miktarda diyet posası, bir miktar protein ve nişasta bir arada bulunuyor. İçerdiği nişasta yapı itibariyle dallı, zor sindirilen amilopektin türü. Dolayısıyla kuru baklagiller ailesi glisemik indeksi düşük bir besin grubu. Ancak bütün karbonhidratlar gibi kuru baklagillerin de çok piştiklerinde indeksleri artar. 24 saat ıslatıldıktan sonra ıslama suyu dökülüp düdüklü tencerede yarım saat pişirilmesi tercih edilebilir. Bakliyatlar soğuk halde salatalara eklendiklerinde glisemik indekslerinin daha düşük olduğunda aklımızda tutabiliriz. Besinlerin hangi besinler eşliğinde hazırlandığı ve tüketildiği de son derece önemli. Glisemik indeksi yüksek bir besin maddesi başka bir besin grubuyla harmanlandığında daha yavaş sindirilebiliyor, glisemik indeksi düşebiliyor ve daha uzun süre tokluk sağlayabiliyor. Limon, sirke, meyve gibi asitler midenin sindirim cevabını geciktirip gıdanın midede daha uzun süre kalmasını sağlayarak prebiyotik lifler, posalar akışkanlığı azaltıp mideden ince bağırsağa emilim hızını düşürerek proteinler ve yağlar insülin duyarlılığını artırıp nişasta moleküllerinin etrafını sarmak suretiyle ince bağırsakta emilimini azaltarak sindirimi yavaşlatıyor ve indeksi düşürüyor. Mesela kuru incir, taze incire göre
indeksi daha yüksek bir meyve olduğu halde kuru incirle ve sütle yapılmış, cevizle süslenmiş, içine şeker ilave edilmemiş bir kase incir uyutmasının indeksi düşük. Sütten gelen protein yapı taşları, incirden gelen prebiyotik lifler, cevizden gelen yağlar, hepsinden gelen vitamin ve minerallerin sinerjik etkisi söz konusu. Aynı zamanda probiyotik sayılan bu kültürel ve lezzetli tatlının bir kasesi bir öğün olarak tercih edilebilir. Sadece glisemik indeksi düşük beslenmek sağlıklı mı? İndeks değeri karbonhidrat içeren besinlerle ilgili bir gösterge. Her gün tüketilen karbonhidratların indeksi düşük olması tercih sebebi. Diğer yandan karbonhidratlar gıda yoluyla vücuda almak zorunda olduğumuz esansiyel ismi verilen besin grupları içinde yer almıyor. Yiyeceklerle aldığımız yağ veya proteinler vücudumuza zaten basit şekere çevriliyor. Ancak esansiyel yağ ve esansiyel proteinleri besin maddeleri yoluyla almak zorundayız. Sağlıklı beslenmede besinlerin besin değeri, protein, vitamin, mineral ve yağ içerikleriyle birlikte bir bütün olarak ortaya çıkıyor. Tek tip beslenmek yerine karbonhidrat miktarını azaltmak, glisemik indeksleri düşürmek ve çeşitli besin gruplarından karar miktarınca ve dengeli beslenmek önem arz ediyor. Sağlıklı beslenmenin bir unsuru olarak düşük glisemik indeks ilkesini benimsediğimizde, yemekleri tane tane çiğneyerek, yetişme ve hazırlanma süreçleri üzerine düşünerek aceleye getirmeden yemek, her öğünde salata yahut yeşillikler tüketmek, bir günde 2 yahut 3 öğün beslenerek öğünler arasında atıştırmadan birkaç saat açlık süresi tanımak, yemeklerin hazırlanması ya da sunumu esnasında asitli gıdalar olan nar, elma gibi meyveler yahut limon, sirke, sumak veya nar ekşisi gibi soslar kullanmak, kuru baklagil ailesinden yeşil mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunyadan birini her gün bir avuç dahi olsa haşlanmış ve soğuk halde sofrada tutmak, karbonhidrat içeren besinleri tek başına tüketmek yerine yanına çeşitli sebzeler, yağlı tohumlar yani fındık, fıstık, badem, ceviz gibi kuru yemişler, zeytinyağı ve yaylım tereyağı gibi doğal yağlar, et, balık, tavuk, yumurta gibi sağlıklı proteinler, günlük süt, ev yoğurdu, kefir gibi süt ürünleri ve çeşitli baharatlardan seçtiğimizi eklemek, ekmek olarak beyaz undan değil, atalık değirmen unundan yahut tam buğday unu, çavdar gibi unlardan yapılan ve doğal ekşi mayalı ekmekleri tercih etmek, tahıllarda beyaz pirinçten ziyade kepekli atalık pirinçleri yahut yulaf, bulgur, kara buğday, arpa gibi tahılları tercih etmek, meyvelerin çok olgun olmayanlarını olgunlarına, taze olanlarını kuru meyvelere tercih etmek, İşlenmiş gıda tüketiminden mümkün olduğunca kaçınmak, ara sıra tüketeceksek bir diyetisyene danışarak yahut ilgili internet sitelerinden glisemik indeks değerini öğrenmek ve düşük olanların tercih etmek seçeneklerimiz arasında. Bir miktar teknik gibi duran ama hangi besinlerin hangileriyle tüketildiğinde fayda sağlayacağını gözeterek ve kararında tüketerek sağlıklı bir beslenme gerçekleştirmek mümkün. Ayrıntıları Akramedya'da Sağlıklı Yaşam bölümünde bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akramercek.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Değerli dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Esma-ül Hüsna'nın insandaki yansımaları üzerinde konuştuğumuz programımızda yeni bir bölümle daha beraberiz. Her zamanki gibi program konuğum Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız, daha önceki programlarımızda Rab ve Rahman isimlerini ele almıştık, anlatmıştı, izah etmişti değerli misafirimiz bize. Bu defa Rahim ismindeyiz. Er-Rahim, bağışlayan, esirgeyen, merhametini ve nimetlerini sadece mümin kullarına hasreden zatın ismi olarak geçiyor.
2: Evet.
1: Evet. Er-Rahim'e geçmeden önce hocam bir sual sormak istiyorum müsaade ederseniz.
2: Buyurun.
1: İnsan aklına şöyle bir şey geliyor. Acaba her isim her bir kulda mı tezahür ediyor, tecelli ediyor? Yoksa

0: Rabbimizin sıfatları topluca bir kulun üzerinde farklı farklı oranlarda, miktarlarda mı tecelli ediyor? Yani mesela şunu demek istiyorum. Rahman sıfatı sizde, Rahim sıfatı başka bir kulda, efendim Rauf ismi başka birinde, Vedud başka birinde mi tezahür ediyor, tecelli ediyor? Yoksa bir kulun üzerinde hepsi farklı oranlarda mı tecelli ediyorlar?
1: Anladım. Teşekkür ederim. Belki de esma konusunun yanlış anlaşılabilecek mevzularından bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Bir kere hani ilk programımızda bahsetmiştik. Allah'ın isimleri sadece ve sadece ona aittir. Ve onda mutlaktır. Ve onda esası ondadır. Ezelden ebede sonsuzca ve en mutlak haliyle
0: Sadece onda
1: sadece
0: mevcut.
1: ondadır. Ama bizim Rabbimizi, yaratıcımızı, Rahmanımızı, bize merhamet edeni daha yakından tanıyabilmek için onun isimlerini bize tenezzül buyurmuştur Rabbimiz. Ayetlerinde kendini tanıtmıştır. Kendinin nasıl bir Rab olduğunu, kendisinin isimlerini, onun isimlerinin güzel olduğunu bize bildirmiştir. Ve bu isimler bizim hayatta da kendimizde de bazı isimler bildiğimiz şeylerdir. Çünkü ne demiştik? İnsan isimlendiremediği şeyi öğrenemez. İsim o yüzden bize lazım. İsmin çünkü sınırları var. İsmin hakim olduğu alan var ve o hakim olduğu alanın bizde yansıması var. Bizdeki yansıması mizacımıza, kişiliğimize değil. Biz muhataplığımızda, çünkü birçok isim kendi içinde zatını taşırken, mesela Rahman ismi sadece zatına mahsustur. Başka Rahman yoktur. Başka Rahim de yoktur. Başka Melik de yoktur, ama onun küçük uygulamaları vardır, tezahürleri vardır. Dolayısıyla bazı isimler ona tamamen hastır. Asla onun tezahürü bile sadece
0: Mümkün değil.
1: ona dönüktür. Dolayısıyla bu noktada tezahürden kastımız bizim birincisi o ismi idrak edebilmek adına önemli. İkincisi o ismin bendeki Rabbime tavrımı belirlemesi adına önemli. Üçüncüsü de benim çevreme karşı davranışlarımda o ismin bana verdiği ışık ve o ismin yaptığına güvenle, itimatla benim de ona yönelmem. Merhamet de bunlardan bir tanesi ki bugün onu işleyeceğiz. Çünkü Rahman has sıfattır demiştik, biliyorsunuz. Ama Rahim yine aynı kökten türemiştir. Fakat Rahim faili anlatan bir fiil şeklidir. Yani fiilin gerçek sahibi demektir. Dolayısıyla işinde de merhametli olan. Kendisi Rahman zaten özünde merhametli. Yani onun varlığı zaten merhametten oluşmuş. Çünkü kendine bu anlamda o özün bir de şeyi gerekiyor. Onun yansıması, onun tecellileri gerekiyor. Tecellisi için bir şeye merhametli, işinde merhametli olabilmeniz için failseniz, bir fiiliniz, bir de nesneniz olması gerekiyor. Dolayısıyla rahmet etmesi için, merhamet eylemesi için bir merhamet ettiği bir
0: Muhatap.
1: muhatap. Dolayısıyla işinde merhametli anlamı taşır Rahim. Rahim'in bize verdiği şeyler var. Mesela merhamet edenlerin en hayırlısı der. O merhamet edenlerin en merhametlisi der Kur'an-ı Kerim'de. Her ikisi de demek ki merhamet edenlerin içinde en merhametlisi, ki bunu bize böyle verirken hani merhamet belki kısmi, cüz'i görebilirsiniz. Ama bilin ki gerçek merhametin sahibi Allah'tır aslında. Ve dolayısıyla mesela bir annenin yavrusuna gösterdiği şefkat ya da onu koruma, kollama yönelimi bir merhamet eseridir. Hatta Peygamber Efendimiz bu anlamda hadisinde buyuruyor ya, Rabbimizin merhametini annenin
0: Evet,
1: merhameti bin
0: mukayese.
1: katıdır şeklinde tanımlamasında. Dolayısıyla Rahim ismi bu anlamda bizim için önemli. Neden önemli? Dediğiniz gibi belki tezahürünü en çok somutlaştırabileceğimiz, hem kendi hayatımızda hem de bizim fiillerimizde yansıtabileceğimiz bir isim. isim Rahim ismi.
0: Evet.
1: Ki Peygamber Efendimiz için de kullanılmıştır Rahim ismi.
0: O yüzden belki daha kolaylaşıyor değil mi hocam? Tabii, yani Peygamber Efendimiz bize örnek olarak.
1: Öteki isimler biraz daha tabii zatını yöneldiği için hatta konuşurken bile dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Doğrusu hani ne kadar konuşur bilirsem konuşayım yetmez benim anlatımım yetmez. Kelimelerim yetmez, anlamlar yetmez. Ama bu tür fiilli mesela hakim de bu isimlerdendir. Aynı şekilde faili şey yapan isim anlamında. Dolayısıyla bizim Rahim ismi başka isimlerle de sıkça kullanılan ana isimlerdendir. Hatta bu anlamda bir esma haritası çıkarttığımızda ortaya çıkan şey merkezde tüm isimlerle kullanılan tek isim vardır. Yani beraber kullanılmış isimlerin kullanım biçimlerini dikkate alınarak yapılmış bir analiz bu. Bu anlamda bir makale de yazmıştım ben hatta. Ortak kavram, ortak isim Aziz ismi. Aziz ismi tüm isimlerle yani kullanımda tek merkezli bir analiz çıktı. Birden fazla çıkabildi, öbek öbek çıkabilirdi. Ama Esma Hüsna terkiplerinde, Kur'an-ı Kerim'de birlikte gelme. Mesela Er-Rahman Er-Rahim ya da Gafurur Rahim ya da Aziz-ül Hakim, Aziz-ül Alim ya da Aziz-ül Rahim kullanımlarında Aziz hepsiyle ortak kullanılmış. Kullanım sayısı en fazla değil aslında. Yani
0: ortak kullanımda dikkat çekeceğiz.
1: Evet, ortak kullanımda. Ve Rahim bunlardan bir tanesi ve kendi başına bir alan Rahim. Mesela Rahim ismi Alim ismiyle hiç yan yana gelmemiş.
0: Alimür Rahim denmemiş.
1: Evet, o bilendir, merhamet eden. Bildiği için merhamet etmek gerekmiyor çünkü.
0: Evet.
1: Yani o zaman merhametten maraz çıkıyor. Çünkü yani şart arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ya da yani merhametin bilgisi gerekmiyor. Merhamet özünde merhametin olması gerekiyor.
0: Gereken bir şey. Evet.
1: Ama Rahim
0: şarta
1: ismi,
0: bağlı olmadan.
1: Mesela Rauf'la kullanılmış, Ber'le kullanılmış, Gafur'la kullanılmış. Yani her birine dikkat ederseniz gerçekten merhameti anlayabilmek için bir şeyiniz oluşuyor, çerçeveniz oluşuyor. Mesela Tevvab'la kullanılmış.
0: Tevvabur Rahim.
1: Evet. Yani bu anlamda 7 isim var kullanıldığı. Birincisi Aziz.
0: Evet.
1: Yani ve her birinde de Rahim ismi çoğunluğunda diyelim ikinci isim olarak gelmiş. Yani Aziz-i Rahim. Ve en çok da zaten Gafur'la kullanılıyor, doğru. Aziz Rahim denildiğinde aslında Aziz hiç yenilmeyen, hiç mağlup olmayan, çok güçlü.
0: Buna rağmen Rahim olan
1: evet,
0: anlamı çıkıyor.
1: Ama yani Aziz Rahim olmak yani güçlü, onun aslında merhamete hiç ihtiyacı yok. Ama o hem güçlü hem Rahim.
0: Bize ne güzel bir ders çıkıyor hocam
1: tabii
0: buradan.
1: Ki.
0: Yani güçlü olsa da çünkü güç cebbariyeti getirir.
1: Evet.
0: Zulüm de gelebilir bazen. Çünkü insan gücü doğru kullanamadığı zaman zulme varabilir işin ucu. Ama en güçlü olan Allah-u Teala Hazretleri bunu rahmetiyle, merhametiyle beraber.
1: Ben şöyle bir yer hatırlıyorum. Kullarıma söyle ben Gafurur Rahim'im ancak azabım
0: şiddetlidir.
1: Ama orada azap muazzip isimliğiyle gelmemiş. Yani ben azap ediciyim diye gelmemiş. Azabım diye gelmiş. Oysa bir öncekinde isim olarak gelmiş. Ergafur, Errahim olarak gelmiş. Yani merhameti isim olarak taşıyor Rabbimiz ama azabını isim olarak taşımıyor. Dolayısıyla fiil olarak veriyor orada. Ve bu çok önemli bir detay. Bence çok önemli bir detay.
0: Lütfen hocam izah edin biraz daha orayı.
1: Şöyle
0: o detayı anlayabilmemiz
1: yani,
0: için.
1: Yani şimdi isimler verirken bir el takısı dediğimiz bir kendine ait bir tanımlayıcı bir şeydir o. Yapıdır. Orada işte Er-Rahman, Er-Rahim,
0: evet.
1: Er-Gafur, El-Alim,
0: El-Malik.
1: El-Malik gibi hani o takılar var ya. O şahsına özel olduğunu ve özel bir isim olduğunu. Hani sizin Serpil oluşunuz gibi size ait bir isim, size
0: evet, evet.
1: Sizin özelliğiniz hani Türkçe dil bilgisinde vardır ya özel isimler büyük harfle başlar.
0: O bunlar büyük harfle
1: büyük başlayan isimler. Ayette kendisinin Rahim ve Gafur olduğunu bu şekliyle tanımlıyor ve peş sırada bir sonraki ayette de azabım çok elimdir, onu da söyle. Ahiretteki azabım çok elimdir. Ama azabını söylerken muazzip ismiyle gelmiyor. Yani. Ya da azabın sahibi olarak gelmiyor. Fiil olarak geliyor. Dolayısıyla mesela Allah'ın o noktada sert isimleri vardır ama mesela en serti Celal'dir. O da Zülcelal ve İkram olarak gelir. Yani ikram eden, kerem eden ne
0: kahhar
1: birlikte.
0: Kahhar ismi hocam burada.
1: Ama kahhar yönetici demek.

0: kandırıyorum.
1: Aynen ve mutlaka kendi
0: Geldiğinde
1: istediğini yapar.
0: konuşacağız. Yani
1: İnşallah
0: o
1: evet,
0: ismin
1: oraya
0: de
1: daha çok var.
0: kendi şey gerekleri ve ben hiçbir isminde duymadım ki gereksizlik. Mümkün değil. Zaten
1: Elbette.
0: Hüsna da onu çıkartıyoruz ya. O öyle bir lazım, lüzum ve gerekli ki o yüzden Hüsna. O yüzden yoksa hani bizim gereksiz yere övgü anlamı değil, tam tersine hak ettiği için ve zaten öyle olduğu için ve bizim onu idrak etmemiz için bu anlamda bize sunduğu bilgiler içerisinden biz bunu alıyoruz. Dolayısıyla Rahim ismine dönecek olursak bir kere Rahim'i tanımlamada bu birlikte kullandığı kelimelerden yola çıkarak anlatmak
1: Evet.
0: lazım. Çünkü merhametin içinde mesela acıma duygusu da vardır. Aslında bir tür acımadır. Fakat acıma avam içinde kullanımı zamanla öyle bir şey olmuş ki karşıdakini de küçümseme babında bir
1: Evet, değil
0: şey
1: mi?
0: oluşmuş. Halbuki acımanın özünde küçümseme değil, tam tersine kabullenme ve onu sevme ve koruma şeyi de var. Rahim ismi öyle bir tanımlayıcı getirmiştir ki Rabbimiz diğer isimlerle birlikte kullanılır. Mesela Rauf'la kullanılması, şefkatle, Gafur'la kullanılması ki en çok Gafur'la kullanılıyor. Bağışlayıcılığının merhametinden kaynaklandığı, merhametli olduğu için bağışlayan olduğu. Seven ve sevilen çünkü merhametli olduğu için, şefkatli çünkü merhametli olduğu için, aziz çünkü merhametli olduğu için, tövbeleri kabul eden çünkü
1: Çünkü
0: merhametli
1: merhametli olduğu
0: olduğu
1: için.
0: için. Dolayısıyla bize düşen, bize yansıması bizim için önemli biliyorsunuz. Biz bunun programını yapıyoruz. Rahim olan Rabbimizin bize gösterdiği o anlayışı ki hiç ihtiyacı yokken, hiç hani ilişkimi iyi tutayım, hani onunla belki hani uzun süre birlikte olacağım, hani deriz ya komşumuzla, yakınımızla,
1: Evet.
0: yani çocuğumuzla ilişkimizi kötü tutmayalım, yani atsak atılmaz, satsa satılmaz. Onunla
1: Muhtacım
0: yani
1: ya da.
0: fikren ve şey duygu olarak muhtacım noktası vardır ama Rabbimizin böyle bir şeysi yokken
1: Evet.
0: o böyleyse ben Allah aşkına kim oluyorum? Yani
1: Diyebilmemiz
0: ben
1: lazım.
0: hangi açıdan kendime şeyi merhameti geri plana itiyorum? Ne yapıyorum da ki bana ders vermesi açısından bu Esma'nın bizdeki yansımalarını hep söyleyeceğim. İdeal iletişimde işlerken her sorunda takılıp bir Esma tasavvurundaki yanlışlığa yanlışlığın sebebiyet verdiğini görmüştüm.
1: Evet,
0: Yani
1: değil mi hocam?
0: birisiyle mesela kıskanmak, birisiyle anlaşamamak, birisiyle hep kavga halinde olmak ya da sorunların hep üstüne üstüne gelmesi. Bunların hep doğru esma çerçevesiyle bakamadığımızla alakalıydı. O yüzden bu çerçeveleri iyi oturtarak bir gözlük olarak görürüm ben. Onun rahim gözüyle baktığınız zaman her şey bir sevecenlik kazanır. Bir size dirayet gelir. Çünkü affedebilmeniz için merhametli olmanız lazım. Bağışlamak güzel bir fiildir. Ve Rabbimize çok yakışır. Ve ona yakışan o fiilin bizde kısmi de olsa, cüz'i de olsa uyguladığımızda görün bakın. Yani hiçbir gerekçesi olmaksızın.
1: Evet,
0: Ne
1: hiçbir
0: evladım olduğu için, yok şu olduğu için, yok bu olduğu için değil. Sırf boş verin karşıdakinin şekli, şemali, geçmişi, geleceği ne olduğunun önemi yok. Siz içinizden gelerek bağışlayıcı bir tavırla davrandığınızda onu merhametinizle beslemek durumundasınız. Merhamet ettiğiniz her bir şeyin de aslında gücünüzü geliştiriyorsunuz. Çünkü merhamet gücü zayıflatmaz. Tam tersinize gücü artırır. Dolayısıyla karşıdakini zayıf görmek acımada işte onu küçümsemek diye bir şey yoktur aslında.
1: çünkü
0: Tam
1: Allah
0: tersine
1: Azizür
0: evet
1: ya da Azizür
0: tam tersine merhametinizin tanımlanabilmesi için Bir muhataba ihtiyacınız vardır. Hiç bir şey olmadan merhametinizi gösteremezsiniz. Bir fiil, bir nesne, bir şey muhatap olmadan. Dolayısıyla bizim bu noktada belki de hani Rahman isminde de işlemiştik. Bizim iki yüzümüz var o noktanın. Bir Rabbimize doğru yüzümüzde onun bağış

0: bağışlayıcılığını, merhametini her şeyde görmek
1: Bilen
0: ki
1: inanan.
0: gerçekten onun rahmeti olmasaydı yani biz bir adım ilerleyemezdik.
1: Evet.
0: Onun rahmetiyle duruyor. Alemlere rahmet olarak gönderdiği bir rol modelin
1: İzinde.
0: izinde gidiyoruz biz. Ve o rahmetin şeylerini biz davranışlarında görmüyor muyuz?
1: Tabii ki.
0: Ondaki yumuşaklığı, ondaki sevecenliği, ondaki bağışlayıcılığı. Yani ki ayetle de sabit, o Rauf'tur, Rahim'dir diyor müminlere karşı.
1: Karşı
0: Ve
1: çok
0: müminlerin
1: merhametlidir.
0: birbirine karşı da bir de birbirlerine rahmetlidirler diyor. Rahmet, merhametin iş halidir, fiil halidir. Dolayısıyla bizim bu noktada yaptığımız her işin içinde bir merhamet olmalı. Ne demek? Önce isterseniz merhameti şöyle yapalım. Yine diğer zamanlarda işlediğimiz gibi metodumuzu bir kendime karşı merhametim. Çünkü benim gerçek merhametimin tezahürü benle başlar. Çünkü benden taşması lazım ki diğerine ulaşabilsin. Ama önce benim kendime merhametimle başlaması
1: Bunu
0: lazım.
1: da doğru tanımlamamız
0: Tabii,
1: lazım, değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: ki.
1: Yanlış bir
0: Çünkü
1: merhamet tanımı geliştirirsek kendimize karşı.
0: olmaz tabii. Çünkü bizim hayatımızda varoluşumuzu sağlayan her şey, yediğimiz, içtiğimiz, oturduğumuz, yaptığımız iş dahil olmak üzere her şey Allah'ın merhametiyle, rahmetiyle bize ulaşmıştır. Onun merhameti sayesindedir. Bizim o aldığımız o teşekkür halini, o şükür halini alırken biz de fiilimizde, biz de bakışımızda, biz de
1: Aynı şey.
0: işimizde onu yansıtmamız gerekiyor. Nereye yansıtacağız? Başta kendimize. Nasıl
1: Nasıl
0: yansıtacağız?
1: yapacağız bunu?
0: Yani merhamet işin hüküm hakim ismiyle rahim isminin yan yana gelmemesinin bir sebebi var.
1: Nedir
0: Ya da
1: hocam?
0: alim ismiyle rahim isminin. Ne demek bu? Hakim ismi de alim ismi de bir netice itibariyle verilen bir şeydir. Hüküm mesela o noktada bir oluşumun neticesindedir ve bir yargı gerektirir. Ama rahim olmanız için bir yargı gerekmiyor. Onun için insanlar merhametten maraz doğar diyor. Halbuki merhametten maraz doğmaz. Merhameti gerekçeli yaparsanız maraz
1: Maraz
0: doğar.
1: doğar.
0: Yani bak senin hırkan yok, al sana bir hırka verdim deyip hırkayı çöpe attığını gördüğünüz zaman da kızıyorsunuz. Ama siz
1: Neden?
0: ona verdiniz.
1: Artık
0: Onun nasıl?
1: unutmalıyım.
0: Tabii ki. Yani onu verişinizdir esas olan. Onun nerede nasıl kullandığını takip etmeniz değil ki. O şeye girer. Verme sebebiniz ilme girer. Verişten sonraki şeyiniz de hükme girer.
1: Peki hak edene verme gibi bir mesuliyetim yok mu hocam benim? Yani bu da mı
0: Yani
1: yanlış merhamet olur?
0: onu hayır belki hani elinizde sınırlı kaynağınız varsa da ona
1: Evet.
0: en ihtiyacı olana vermeyi yani aklınız ve yetkinizle tavsiye edebilirim tabii. Ama bu konuda gerçekten o gerçek hak eden midir biliyor muyuz? Ya da bunu kim bilebilir? Biz hak edene vermekle mi mükellefiz yoksa biz sadece vermekle
1: Vermekle
0: mi
1: mi?
0: mükellefiz? Ben verdiğimi gören bir Rab için veriyorsam verdiğimin kim olduğu ve onun ne yaptığının hiçbir değeri yoktur.
1: O onun
0: Çünkü
1: mesuliyetine geçer
0: aynen
1: artık.
0: öyle. Ölüme birisi gelmiş. Onun gerçek ihtiyacı var mı yok mu diye tasarlamaya kalktığımda şeytandan çok veri alırım. Onun kıyafetine bakarım, durumuna bakarım, kesin bununla bir şeyler var dedikçe o çünkü vermemem için her türlü bahaneyi söyler. Oysa bazen bir tebessüm, hiçbir verecek bir şeyiniz yoksa bile bir insanca bir karşılık.
1: Bu da bir vermedir
0: Tabii
1: aslında.
0: ki zaten
1: Merhametin en güzel
0: infakın
1: tezahürü
0: evet
1: belki.
0: infak içinde sayılır Kur'an-ı Kerim'de tebessüm etmek,
1: Evet.
0: ona sıcak karşılık vermek. Hatta verirken soğuk davranmak vermenizi de heba eder.
1: Evet.
0: Yani al sana veriyorum deyip onu böyle yüksekten kibirli
1: Çok
0: vermenin
1: şey veriyor olsak bile onun o insandaki yaralayıcı hali bütün her şeyi silip götürücü bir özellik olur yani. Yoksa halbuki verirken de dediniz ya başta, acımak acıdığımız için değil, ya da acımakta evet, bir küçümseme duygusu değil var. Sadece o saf merhamet.
0: Varlığımızın bir şeyi, evet, kimliği olmalı. Yani kimliğimizde merhamet olmalı.
1: Hocam şöyle de oluyor içinde mu? Özür dilerim, sözünüzü, buyurun, kestim. Allah-u Teala'daki merhamet özelliği onun varlığından, özünden, kendiliğinden kaynaklanan bir şey. Biz bunu taklit etmeye çalışan insanlar olarak bir parça merhamet edindiğimizde, davranış olarak bunu geliştirdiğimizde, bunu bir mefahir olarak görüp ona çok fazla anlam yükleyip normalleştirmekten çıkarıp işte insanları da acınacak konuma düşürüyor muyuz acaba? Böyle bir davranışın sonucu
0: yani
1: mu bu?
0: Yani sonuçta gerçek kaynağın sahibini bilmezseniz,
1: evet, yaptığımızı bir şey zannederiz. Evet. Kendimizi de bir şey zannederiz.
0: Aynen öyle. Biz sadece onu taklit etmek değil buradaki. Merhametli bir Rabbin kulları olarak, onun temsiliyetini, onun halifesini olma münasebetiyle bize yakışan budur.
1: Evet.
0: Bizim Rabbimiz böyledir çünkü.
1: O fark ettirmeden veriyor. O merhametiyle veriyor.
0: Ne söylüyor? Ne, yani
1: hiç haber de vermiyor.
0: Ve de ne yaparsan yap veriyor.
1: Evet. Ne yani, halde olursak olalım bütün nimetlerini ihsan ediyor.
0: Aynen
1: ediyorum
0: öyle. Aynen
1: ama biz
0: öyle.
1: Gösteriye göster.
0: Tabii işte o yüzden diyorum. Bizim merhametimiz başta kendimize olan merhametimiz. Varlığımıza olan merhametimiz. Düşüncemize olan merhametimiz, işimize olan merhametimiz. Mesela hatalı yapabiliriz bir şeyi, eksik yapabiliriz, biz kuluz. Ama hemen ne yapıyoruz? Kendimizi gaddarca cezalar veriyoruz, mahrumiyetler veriyoruz. Oysa kendimizi bağışlayabilmemiz için merhametli olmak, bu merhametliyi sevme noktasında söylemiyorum. Yani, daha doğrusu Türkçe'de kelimelerin içi çok boşaltıldığı için ve çok anlamlar yüklendiği için bunların
1: gereksiz
0: başında sevgi
1: anlamlar
0: geliyor.
1: Evet,
0: iletişim programlarımızda girmiştim bu mevzuya aslında. Yani o bir saf bir duruştur aslında merhametli olmak. Bunun için hani vesile tabii ki gerekir. Vesileler sadece tezahürü içindir. Ama sizde o kaynağın olması lazım ve bu kaynak hemen hemen hepimizde var.
1: Harekete geçirmek lazım.
0: Evet. Bunun harekete geçirilmesinde kullanılması ve bunu fark edilmesi. Biz niye bu isimleri öğreniyoruz? Öğrendikçe hem duruşumuzu değiştiriyoruz, kulluğumuzu, hem de bu kulluğun bize yakışan hallerini için esinleniyoruz.
1: Evet.
0: Tabii mesela Tevvab ismiyle kullanılmasının da ayrı bir şeyi var. Rahim isminin.
1: Af dileğini.
0: Çok önemli. Ki Hakim ismiyle Rahim isminin köprüsüdür Tevvab. Tevvab ismi hem Hakim ismiyle kullanılmıştır hem Rahim ismiyle kullanılmıştır. Tövbeleri çokça kabul eden diye çeviririz. Aslında yönelmek demektir. Hani tövbe aslında gittiğin yolun yanlışlığını görüp gerçek yolun yüzünü Allah'a dönmektir. Allah'ım ben bir daha yapmayacağım demektir. Ben yanlış yapmışım. Fark etmeden ya da orada artık orasının olmadığını farkındayım, biliyorum. Ben sana döndüm demektir.
1: Evet.
0: Şimdi o dönüşü bir ayağı onun merhametine, bir ayağı da onun Hakim ismine dayanması bu anlamda çok önemli bir şey taşır. O yüzden bizim hata yapmamız değildir önemli olan. Hatamızı tövbelendirdiğimizde onun merhametiyle karşılık göreceğimizdir. Dolayısıyla bu bizim insanlara ilişkin davranışlarımızın da belirleyicisi olmalı. Öğretmeniz, öğrencimizden bizim kadar mükemmel performans beklemek. Ya da çocuğumuz bizim yapmadığımız şeyleri yapmasını beklemek. Mesela ben kitap okumuyorum ama o okusun istiyorum. Ben yazar çizen değilim ama oyun yazsın çizsin istiyorum. Ne bileyim işte hatasız olsun, günahsız olsun. Öyle bir olsun ki.
1: Mükemmel olsun.
0: Ama yani sen ne yaptın? Yani onun tabii ki hatasız olsun istememiz güzel de hata yaptığında bozulmamız kötü.
1: Asıl orada problem çıkıyor zaten.
0: Sükut hayale uğramak kötü. Hayal kırıklığına uğramak kötü. Ya ben Allah affetsin kendilerinden de özür diliyorum. Çocuklarımla bazı yaşadığım olaylarda şimdi anlatıyorlar. Defaatlerce özür diliyorum. Ya gerçekten bilmeden yaptığımı. Yani bazen hakikaten yapıyoruz yani insanız. Ama en azından bunu bir fark ettikten sonra bir daha bunu yaşatmamak adına. Ve biraz da herhalde bunu ötekine göstereceğimiz tavır içerisinde merhametin bir çerçeve olarak hep o çerçevede davranmamız gerektiğini veren isimlerin başında geliyor Rahim ismi.
1: Bahanesiz bunun yapılması çok önemli, evet. Hocam. Yani sen iyi bir şey yaptın bak o yüzden sana merhamet ediyorum. Geri döndü.

0: O yüzden sana merhamet ediyorum.
1: Ne yaparsın yapsın, hep
0: yaparsan yap, merhamet ediyorum. Bu, yani bazen bunu hani bu çağın insanları en azından bu derece merhameti, biraz fazlaca yumuşaklık, başka yanlış şeylere yol açabilecek.
1: Yumuşaklık değil. Merhametlik, yapılan hatayı karşılıksız bırakmak değil. Merhametlilik, birisinin hak yemişse, zalimlik yapmışsa ona boyun eğmek hiç değil. Adaletsizlik hiç değil. Tam tersine merhametlik adaletli olmanın ta kendisidir.
0: Geçen ama programda biz, da söylemiştiniz.
1: Evet, merhametli hocam. Olmak kilim olmayı engellemez. Ya da adaletli olmak hilm olmayı engellemez. Adaletli olabilmek için önce merhametli olmanız lazım. Yoksa adalet sizin için bir uygulanması çok elzem bir şey olmaz. Birbirinin zıttı değildir. Dolayısıyla biz merhameti yapılanın doğru değerlendirilmesi ve karşıdakinin hayrına olması adına bakmamız lazım. Biz genellikle hoşgörüyü ya da karşılığını vermemeyi, umarsızlığı, ertelemeyi merhamet gibi algılıyoruz. Hayır. Merhamet onun hayrını düşünmek hep.
0: Evet.
1: Kendi hayrımı değil,
0: çok önemli.
1: Onun hayrını düşünmek. Mesela insanın öfkesini kontrolünde kullandığı ölçü de budur. Öfke eğer ötekinin hayrını, kendisinin hayrını engelliyorsa öfke şarttır müminde. Gadap deriz ona.
0: Evet, evet.
1: Gazap şarttır. Ama onun değil, kendisi için bir hayır bekliyorsa o vaizdir.
0: O zaman kötüdür.
1: O kötüdür. Onu yutmamız lazım, onu affetmemiz lazım. Öfke ancak affedildiğinde, af isminde işleyeceğim bunu inşallah. Yani öfkenin panzehiridir aslında affetmek.
0: Tam af ama.
1: Ama merhametle beslenir. Merhametten gafur ismi,
0: affedici.
1: Gafurdan da affedicilik. Yani o zaten gafur ismiyle rahim isminin en çok kullanılan iki ismin yan yana gelmesini düşünürsek birbirine de çok yakışıyor. Acayip yani gafur olmak demek merhametli olmak demek. Merhametli olan gafur olur. Ya o bağışlamayı hani cezasız bırakma anlamında değil. Sadece onun o kabiliyetin ve o duruşun hep sizde olması ona zaten sirayet edecektir. Yani duruşunuzdan sirayet edecektir. Bazı şeyler vardır ki kişinin kendisine zarar verir yaptığı. Sizin o yaptığını, ona zarar verdiğini ona uyarırken gafur halinizde ya da rahim halinizde onu şey yaptığınızda, yansıttığınızda bunu karşıdakinin sizle kurduğu iletişimi de kuvvetlendirirsiniz. Bu anlamda bizim kendimize bir merhametimiz olmalı, işimize merhametimiz olmalı ve Rabbimizin merhametini her daim hatırlayacak dikkat ve idrakimiz olmalı. Ve sonra karşımızdakine bizimle kurduğu ilişkisinde ona bakışımızda bu çerçeveyle bakmak, bu çerçevenin içine oturtmak her koşulda. Ama tabii insanın öyle zafiyetleri var ki bunu engelleyecek yani apaçık düşmanı var bir kere.
0: Evet.
1: Bu çerçeveyi bozacak, bu çerçevenin içini kıracak ya da çerçevenin eksenini değiştirecek oynamalar yapan. Dolayısıyla bizim her daim bunu yeniden akılda tutarak ve yeniden rahim olan Rabbimize sığınarak ve onun merhamet edenlerin en hayırlısı olarak bize merhamet etmesini ve bizim o merhametten esinlenerek işimize, etrafımıza merhametli bakmamızı nasip etmesini dilemeliyiz.
0: Evet. Hocam mesela bazı çocuk eğitiminden sürekli bahsediyoruz. Hı-hı. Ya anne olmamız hasebiyle olsa gerek
1: çok
0: bu. Belki de
1: ama
0: merhamet bu tür noktalarda daha çok belki tezahür Hı-hı. ediyor. Ondan dolayı hep gidip aileye neden sadece aileden, anneden, çocuktan Hı-hı. bahsediyorlar demesin değerli dinleyenlerimiz diye söylüyorum. Bazen az önce söylediğiniz gibi hani çocuklar hakikaten anne babalarının hiç istemediği şeyler yapabiliyorlar. Affedilmesi de hakikaten zor olan şeyler olabilir bunlar. Hı-hı. Yani orada merhametli olmak, rahim olmak, gafurun tezahürlerini, tecellisini icra etmek belki gerçekten zor olabiliyor ama şunu aklımızda tutmamız gerekli mi? Çocuklar bazen değil, çoğu zaman bir hata yaparken hata yaptıklarını bilerek yapıyorlar bunu. Ve anne babadan gizliyorlar da bir taraftan.

0: taraftan o hatayı. Bunu az önceki o Tevvab ismiyle Tevvabür Rahim ismini ele alışınızdaki gibi yönelme olarak görüp de yine affedici bir tavır mıdır buradaki rahim olmak, yoksa o hatasını görüp çocuğun onu kendisine itiraf ettirip yapmaması için ne yapabiliriz çok da bilemiyorum doğrusu, ama hani bir takım tedbirler almak mıdır oradaki merhametli oluş?
1: Evet. Şöyle cevaplandırmak isterim. Her bir çocuğun esas sahibinin Rabbi olduğunu ve bizim Rabbimiz olduğunu, onun Rabbinin de benim Rabbim de tek Rabb olduğunu unutmadan, onu en azından bakımı süresince bana emanet edildiğini bilinciyle,
0: evet,
1: yaklaşacağız önce. Zaten bu en elzem olan. Çünkü biz bazen elimize verilmiş hamur gibi algılıyoruz çocukları.
0: Ya istediğim söyleriz hocam.
1: Şekil bize verilmiş, evet, verecekmişiz gibi. Bize bütün mesuliyet bize verilmiş gibi. Hayır. O zaman Nuh oğlu Kenan niye gemiyi alamadı?
0: Değil mi? En yani, çarpıcı örnek.
1: Ha, buradan örnek. Şöyle bir şey de yapmak istemem. Hani serbest bırakın demek istemem. Biz çağıracağız. Biz gemimize hep çağıracağız. Biz onun doğru yola gelmesi için hem dua edeceğiz hem sadaka vereceğiz. Bunu unutmayın. Dua ve sadaka çok değerli iki araç.
0: Evet.
1: Onun ötesinde diyelim ki bir hata yaptı ve bunu da bizden gizledi ve biz de onu yakaladık. Zaten bir şey söyleyeceğim. İnsanoğluna Allah sadece görme ve işitme duyuları vermem, bir de sezgi vermiştir. Ve insanlar karşıdakinin bildiğini hissederler.
0: Evet, çocuklar da hisseder.
1: Kesinlikle, biz de hissederiz.
0: Biz de hissederiz.
1: Hissederiz. Hissettikleri halde onun yüzüne çarpmamak, hı hı, merhametimizdendir.
0: Hı hı.
1: Ama bildiğimizi hissettirmek onun bize, hayır, bize döndüğünde, yaptığını itiraf ettiğinde veya ortaya çıktığında onunla ilgili ona uygun en hayırlı kararı vermektir esas önemli. Bu kararı verirken döndüğü zaman ona merhamet. Yani merhamet işin aslında tabii biz sınırlı cümlelerimizle, sınırlı anlamlarımızla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğrusunu Allah bilir ve Allah'a sığınırım yanlış bir şey söylemekten. Ancak merhametin Allah katında çok değerli bir duruş olduğunu biliyorum. Ve kendisi bu anlamda bu yanını geçen hafta söylemiştim. Rahmeti kendisine farz kılan bir Rabbimiz var bizim. Dolayısıyla bizim merhametle yapacağımız her işe bereket katar. Evet. Lütuf katar, kereminden ikram eder diye düşünüyorum. Her o merhametsizliğimiz, acımasızlığımız, zulümlüğümüz başta kendimize zulümdür zaten. Ve ahiretteki kendimize de zulümdür. Çünkü mahrum ediyoruz. Her şeyden mahrum ediyoruz ahiret içinde. Burada yaptığımız yanlışlardan dolayı.
0: Maalesef.
1: Yaptığımız merhametlerden eksilmeyiz bir kere. Bunu dinleyicilerimize söylemek isterim. Merhametli olmaktan Allah katında kötü bir noktaya gelmeyiz. Varoluşumuzda da kötü bir noktaya gelmeyiz. Hani bize küçük hesaplar yaptıran şeytandır. Esas hesap ahireti katan hesaplardır. Yani burada hani bir yere varamamış ya da dünya ölçülerinde anlamsız olan bir şey belki ahiret katında çok anlamlı olabilir.
0: Pek çok şeyde de böyledir aslında.
1: Ve doğrusu da budur. Ve bizim ahiret çerçevesinden bakışımız ancak merhametimizi getirir. Düşünsenize geri dönüşü olmayan ve keşkelerimizin en bol olduğu bir zaman için o keşkeleri azaltacak her bir damlaya, hep bir damlaya ihtiyacımız varken burada damlaları değil küfe küfe suları harcıyoruz. Evet. Her bir damlasına ihtiyacımız var. Harcıyoruz. Zaman olarak harcıyoruz. Duygu olarak harcıyoruz. Kendimize, başkalarına. Dolayısıyla burada yapacağımız bir değişim, bir yönelim ve merhametli bir çerçeve içerisinde hayata bakma bize kaybettirmeyecektir. Tam tersine. Bir de neden kaybettirsin? Merhameti doğru tanımladığımızda. Merhameti esirgeme, kollama, yani müminlere karşı o şeyi, merhametli olmayı, şefkatli olmayı, sevecen olmayı, ber olmayı, mesela ber ismiyle de gelir. Hani çoğulu berradır. İyi demek, temiz demek. Tabii yani ber olmak Allah katında muhteşemdir. Ama ancak Rahim ve ber Rabbimizin isimlerindendir ber ismi. En iyi odur çünkü. Ve ama insanların da mesela dua ettirir bize. Canımız alırken berrala, ebrarlarla birlikteyken. Beraber. Merhametin yansımasıdır iyi olmak. İyi düşünmek, iyiye yönelmek, temiz kalmak, temiz olmaya çalışmak.
0: Duygular ve, anlamında.
1: Tabii ki. Yani taharet öfkeyi, anlamında değil.
0: Öfkeyi karıştırmamak, hasedi karıştırmamak, evet, kızgınlığı, evet, gazabı.
1: Evet, yani orada şeyin merhamet sahası, zaten Rahim ismi ana isimlerden bir tanesidir. Hani merkezi oluşturan ana isimlerden bir tanesidir ve bir cenahı, bir kanatı oluşur ve o kanat içerisinde olan isimler öteki kanatla ilişkisi yoktur. Mesela Ber ismi böyledir. Sadece Rahim'le kullanılmıştır.
0: Başka hiçbir
1: Rauf ismi de öyledir. Başka hiçbir isimle kullanılmamıştır. Vedud hem Gafur'la hem Rahim'le kullanılmıştır.
0: Rauf yumuşaklık mıydı hocam?
1: Rauf şefkat.
0: Şefkat, evet.
1: Şefkat, yumuşak. Yumuşaklık daha çok belki Hilm ismiyle tanımlanabilir.
0: Rauf da
1: Rauf şefkat.
0: Şefkat.
1: Yani merhametin tezahürü olan bir şefkat ama yeri geldiğinde işleyeceğiz inşallah, onu da. İnşallah. Ve her bir isim bize, şimdi ana isimlerdeyiz. Gittikçe şeyi daha özel daha isim, spesifik anlar için kullanılan isimler, mesela Latif ismi. Yani en sevdiğim isimlerden biridir. Dolayısıyla bizim feyiz alabileceğimiz ve hayatımıza çerçeve oturtma açısından bir yol gösterecek isimlerin başında gelir Rahim ismi, ki bir yönüyle kesinlikle kesinlikle Rabbimizin Rahim ismine sığınmak, onun isminin hürmetine bize verdiği her türlü merhameti asla göz görmemezlik etmemek, her daim onu dilimizde, fikrimizde onu hissetmek, hissettirmek herkese, sadece bana da değil, sana da merhamet ediyor. Her şeye merhamet ediyor. Her şey onun merhametiyle ayakta kalıyor. Ve dolayısıyla bizim bu noktada davranışlarımızı bu çerçeveyle oturtmak herhalde daha önemlidir diye düşünüyorum. Ve işlerimizde, yaptığımız her işte merhametli olmanın bir şey tezahürü olsun. Bir gönül işi olsun işimizde. Bir gönül olsun, bir yönelim olsun, bir hayır olsun. Çünkü merhamet edenlerin en hayırlısı, merhamet hayır getirir çünkü. Evet. Merhamette hayır vardır çünkü. Merhamette güzellik vardır. Merhamette sevgi vardır. Merhamette bağışlama vardır. Merhamette güçlülük vardır.
0: Acizlik değil.
1: Acizlik değildir. Asla değildir merhametli olmak. Tam tersine, bilakis Allah katında siz bir temsiliyet kazanmışsınız demektir.
0: Evet,
1: diye düşünüyorum.
0: Ve ondan bir nebzeye benzeme ihtimali. Bir de son
1: feyz alma işte. Evet. Feyz alma.
0: Merhamet edin ki merhamet olunasınız buyurulduğu
1: çok
0: gibi.
1: Güzel.
0: Yani evet. Merhametimize, bize merhamet edilmesine vesile olacak olan şey de yine bizim merhametli oluşumuz.
1: Kesinlikle.
0: Olacak.
1: Merhameti bilmeyen merhamet anlayabilir mi?
0: Anlayamaz.
1: Merhamet yani. Yapmayan merhamet yapılmasını keşfedebilir mi? Dolayısıyla bizim onu iyi anlamamız, ona layıkıyla en azından gayretimizi, kulluğumuzu yapabilmemiz için ondaki bu güzelliği, bu ismin anlamının ve tezahürlerini en ücraya kadar hissetmeliyiz ki o hissimizi biz de yansıtabilelim. Biz de onu her şeyde görüp her şeyde onun uygulamasını yapabilirim inşallah.
0: İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik.
1: Ederim.
0: Haftaya bir başka isimle birlikte olacağız. Değerli dinleyenler, program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Esma'dan yansımaların bugün Rahim kısmındaydık. Haftaya bir başka isimle yine aynı saatte birlikte olacağız efendim. Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah yolu düzgün olana rahmet eylesin, rahmetine onu da mazhar eylesin diye Efendimiz yolun düzgünlüğünü istikamet üzere olan müstakim olana da dua ediyor. Ve istikamet tarikatuhu demek, yani yollandığı yol, yürümekte olduğu yol, hayatını yöneltmiş olduğu istikamet, doğru olana ne mutlu. Yürüdüğü yol, doğru yol olana ne mutlu diye Efendimiz ona da dua ediyor. Bu da efendim tavsiye ediliyor. Demek ki insan yürüdüğü yola da dikkat etmeli. Yani günü hangi istikamette geçiyor, ömrü hangi istikamette geçiyor ve ne iş yapıyor adam? Hangi işle meşgul? Kumarla mı meşgul? Efendim gafletle mi meşgul? Efendim ticaretle mi meşgul? Günahla mı meşgul? Efendim haramla mı meşgul? Zulümle mi meşgul? Efendim zamanın kıymetini bilecek, bir de yürüdüğü yolun düzgün olmasına dikkat edecek. Tabi ihtilas sıratal müstakim diye her gün Müslüman 40 defa 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabi Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratal lezine en amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yolunda gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim velad dalin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz merhabalar. Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl teması etrafında gerçekleştirdiğimiz programlar serimizde kıymetli isimlerle bu konuda sohbet etmeye, bu kavramları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de stüdyo misafirimiz İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk Beyefendi. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız? Afiyet
2: temenni ederim. Teşekkür ederim. Sizlere de afiyet temenni ederim.
1: Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam. İki güzel program gerçekleştirdik sizlerle. Pek çok kavramı izahı konuştuk. Bugün de sağduyu kavramı üzerinde temamızın da noktalarından biri olarak durmak isterken tabii konuya yine Kur'an-ı Kerim ekseninde göz atacağız.
2: Eyvallah.
1: Sağduyunun çokça izahı var. Aklı selim olmak, hissi selim olmak gibi kavramlarla da izahı gerektiren bir durum. Dilerseniz yine hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim penceresinden sağduyuya nasıl yaklaşmalı, nasıl izah etmeli?
2: Teşekkür ederim. Tabii Şuara suresi 89. ayette geçen kalbi selim kavramına mutlaka değinmemiz gerekecek. Sağduyu aklı selim demek, kalbi selim demek. Aslında sağduyu muteber duyu, salim duyu, yani sağlıklı ya da duyu demek. Yani işler herhangi bir kusuru olmayan, algıyı engelleyebilecek bir kusurla illetli olmayan duyu demektir. Hı hı. Tabii hissi selim, zevki selim, aklı selim, kalbi selim kavramlarını da burada söz konusu etmek gerekecektir. Zira hissi selim, yani duyuların sağlam olması algı için çok önemlidir. İslam düşüncesinde haber kaynakları, daha doğrusu bilgi kaynakları, önce duyular, sonra akıl, en nihayetinde haberdir. Haberle vahyi ve peygamberin getirdiği bilgiyi kastediyoruz. Dolayısıyla doğru bilgiye, hakikate ulaşmak için duyuların önce iyi çalışması gerekir. Biz buna hissi selim diyoruz. Bu duysal algı için, algılama için çok önemli bir mesele. Daha sonra zevki selim, belki duygusal algı burada söz konusu edilebilir. Bu da yani sanat, doğru sanat, iyi sanat, güzel sanat, faydalı sanat yapmak için çok önemli zevki selim kavramı burada. Yine kalbi selim ve akli selim dediğimiz zaman duygusal algımı, bilişsel algımı birbiri yerine kullandığımız kavramlar. Burada Kur'an-ı Kerim kalbi selim kavramını kullanılır. Hı hı. Ama günlük hayatta akli selim kavramı da kullanılır. Tabii hislerin, yani duyuların, efendim aklın, kalbin doğru çalışması çok önemlidir. Çünkü akıl dediğimiz zaman aklı beşerden, aklı hayvaniden, aklı nefsaniden söz edebiliriz. Efendim aklı evvelden, yani bu matbu akıl dediğimiz zeka karşılığı, aklı faalden, aklı heyvelaniden, bu da bil kuvve akıl, ve aklı meat, aklı meaştan söz edilebilir. Çeşitli akıllar var. Yani burada dikkat çekici olan şu ki, yani akıl şaşırabilir, akıl yanılabilir. Beşerin aklı var. Aklı hayvani dediğimiz zaman aslında zeka kastediliyor. Nefsani akıl var. Yani nefsani olana hizmet edebilecek bir, hı hı, akıl var. İşte bütün bunlardan uzak olması için sağduyu dediğimiz, aklı selim dediğimiz, kalbi selim dediğimiz bir kavram gündeme geliyor. Bu da insanın hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebildiği yeteneğidir. Şuara suresi 89. ayette Hazreti İbrahim'in duası olarak geçer. Yevme la yenfe'u malun ve la benun. O gün ki hiçbir mal ve hiçbir evlat hiçbir şekilde fayda vermez. İlla men etallahu bi kalbin selim, ancak o gün kalbi selim fayda verir dediği. Bu ayetin öncesindeki 83. ayetinden itibarenki dualarına baktığımızda, Ya Rabbi bana güzel bir hüküm verme yeteneği lütfeyle beni salihler arasına kat, benim sonrakiler arasında doğru sözlü olarak anılmamı nasip et ve beni naim cennetinin varislerinden eyle, beni bağışla, beni ve babamı bağışla diye dua ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada doğru hüküm için, salihlerden olması için, doğru sözlü olması için Hazreti İbrahim'in duası söz konusu edildiğinde, kalbi selimin şirk ve şüpheden arınmış, iman esaslarına samimiyetle inanmış, duysal, duygusal ve bilişsel algısı sağlıklı, efendim, kötülüklerden korunmuş, bidatlerden uzak durabilen, sünnete uygun, sünnet-i seniye uygun bir hayat sürebilen, efendim, cehaletten ve kötü huylardan arınmış bir kalp, bir akıl olduğunu söylemek mümkün. Özellikle pek çok peygambere işte hüküm verilmiştir, hikmet verilmiştir, kitap verilmiştir. Şuara suresinde bunlar ard arda bütün peygamberlere anlatılır. Orada hep onlara kitap, hüküm ve hikmet verildiğinden söz edilir. Bu hikmet sünnet olarak, yani doğru uygulama, doğru, yani her peygamberin malum zamanının bir sünneti var. Hı hı. O da aldığı kitap ve hikmet ve hüküm hep beraber zikrediliyor. Kitap teori demektir, ilkeler demektir. O ilkelerin hayata tatbikine de hikmet demiş müfessirler. Yani hikmeti öyle açıklamışlar. Kitabın yanı sıra verilen hüküm ve hikmeti böyle açıklamışlar. Dolayısıyla o peygamberin sünneti demek oluyor. Doğru uygulaması demek oluyor hikmet. Dolayısıyla burada işte Hazreti İbrahim'in derin bilgisi, doğru hüküm verme kavramı ve doğru tatbik, doğru uygulama yeteneği olarak anlaşılmış bu. İşte burada bu doğruyu yanlıştan ayırma, yani kalbi selim olma, hı hı, dış etkenlerden etkilenmeden, çeldiricilerden etkilenmeden doğru bir sonuca varabilme yeteneği için Kur'an-ı Kerim'in kullandığı tabirlerden bir tanesi akleden kalpler tabiridir. Şimdi bunun Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi 46. ayetinde şu şekilde yer aldığını görmekteyiz. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki akleden kalpleri olsun ya da işiten kulakları olsun? Muhakkak gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Şimdi burada akleden kalpler tabiri çok dikkat çekicidir.
1: Kesinlikle.
2: Taakkul, kalbin bir fonksiyonu olarak zikrediliyor. Akletme eylemini gerçekleştiren varoluşun kalp olduğu söyleniyor. Bunun bir organ mı, bunun bir varoluş mu olduğu, yani konusunda mesela Elmalı şöyle bir değerlendirmede bulunuyor merhum. Yani manevi kalptir aslında bu, diyor. Hı hı. Ama bu manevi kalbin yeri de aslında cismani kalptir diyor. Dolayısıyla bu taakkul kalbin bir fonksiyonu olarak zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kalbin tedebbür de fonksiyonudur. Zikri tezekkür de kalbin fonksiyonudur. O hep kalple ilgili anlatılır ayetlerde. Tefakkuh da kalbin fonksiyonudur. Dolayısıyla tedebbür işin sonunu düşünme. Tezekkür doğru davranışa sevk edecek şekilde hatırlama. Fıkıh da kişinin hani lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi olarak tanımlanmış. Derinlemesine bilme demektir. Dolayısıyla bütün bunlarda kalbin aktif olduğunu ve başrolde olduğunu ve merkez olduğunu görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir gramatik tahlil belki yapılabilir. Akleden kalpler dediğimiz zaman bir sıfat tanımlamasıyla karşı karşıyayız. Bu dil bilim açısından baktığımız zaman sıfat tamlamasında asıl olan kelime tamlanandır. Tamlayan onun sadece bir yönünü ifade eder. Hı-hı. Yani akıl kalp ilişkisinde asıl olanın kalp olduğunu, fiil olarak kalbe sıfat olan akletme eyleminin ise kalbin bir yönü olduğunu, kalbin bunun dışında da yönleri olduğunu, ama akletmenin kalbin bir yönü olduğunu, dolayısıyla tıpkı bedende olduğu gibi bütün bir kalp, tıpkı bedende merkezde olduğu gibi bütün bir insani faaliyetin karar merkezidir. Akletme bu karar merkezinin faaliyetlerinden sadece biri konumundadır. Dolayısıyla akletmeden sonraki sürece biz kalp aklı diyoruz. Kalp ile düşünme, kalp ile karar verme diyoruz. Bu sıfatın yakilun şeklinde fiil olarak gelmesi de bu eylemin dinamik bir hususu olduğunu göstermektedir.

0: Ve sonra bilişsel algınında, yani orada akıl da devreye giriyor. O işte bütün analizlerini yapıyor, bütün çıkarımlarını yapıyor ve bir karar merkezine bu doneleri, verileri takdim etmiş oluyor.
1: Her biri birbirinin mütemmim cüzü gibi.
0: Mütemmim cüzü. Yani kalp burada en üst idrak kabiliyeti, en üst merci, karar merkezi. Yani işlerin karara bağlandığı bir merkez. Dolayısıyla geçmiş programlarda belki Gazali atıfta bulunmuştuk. Kalp son noktada bulunmaktadır. Akıl son nokta değildir. Yani bilgi bilim açısından, epistemolojik açıdan akıl vazgeçilemez bir yetenektir. Duyular da öyledir. Ama akıl son nokta değildir. Akıl verileri toplar, tasnif eder, istidlal eder. Ama akıl üstü bir idrak kabiliyeti olarak kalbe bunları arz eder. Hatırlarsanız padişah benzetmesi yapmıştık. Padişah arz eder ve kararı, o kritik kararları, son kararı, bütün o duyusal ve bilişsel algının neticesinde kalp yapar demişti. Çünkü bu Aristo'nun Yanılgısı kitabını yazan Daniel Goleman'ın da dediği gibi, yalnız akla bırakılmayacak durum ve kararlar vardır. Bu kritik durum ve kararlarda kalp her zaman aklın üstündedir ve akla üstün gelir. Dolayısıyla evet, dini mükellefiyetin İslam düşüncesinde şartı, olmazsa olmaz şartı akıldır. Ama iman kalb ile tasdiktir. Tasdik
1: Evet.
0: merkezi, karar merkezi, şu karara bağlama, tatmin merkezi karardır ve bu hep bütün algıların, bilişsel algı da dahil, akıl süreçlerin de dahil, hepsinin üstünde bir noktadır burası.
1: Buradan da birçok kavram neşet ediyor. İlim, irfan, hikmet hepsi günümüze geliyor.
0: Hepsi buna dahil. Dolayısıyla şu da ilginç, az önce ifade ettim. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu tedebbür gibi, tezekkür gibi, tefakkuh gibi eylemlerin kalple ilişkilendirilmesi, kalple ilgili ayetlerde kullanılması da bunu destekliyor. Yani bir araştırmacımız tefekkürden de bahsediyor ama ben öyle bir tespitte bulunamadım. Yani onu doğrulayamadım. Ama tedebbür, tezekkür ve tefakkuh eylemlerinin, yani bunlar her birisi düşünme biçimleridir, düşünmenin değişik boyutlarıdır. Bu eylemlerin de kalple ilgili olduğu tespitini nitekim yapmak mümkün. Dolayısıyla bu akılla kalp çok sık birbiri yerine kullanıldığı gibi bazen karşıt tezlerine dayalı değerlendirmeler de yapılıyor. Yani akıl bana bir şey öğretmedi, bildiğim her şey kalp vasıtasıyla bildirildi filan diye bazen aklı dışlayan, bazen beynin aklı ile kalbin aklının aynı şey olmadığı efendim diyerek kalbi dışlayan, dışlayıcı tezlerin yanı sıra, yani akılla kalbi karşı karşıya getiren düşüncelerin yanı sıra, akılla kalbin uzlaşmasına dönük efendim değerlendirmeler de var. Şunu söylemek belki mümkün, aklın imani konularda dahi sürekli sorgulamaları karşısında kalp en üstün vasıftır ve bir imanın, tasdikin ve takririn, kararın yani gerçekleştirdiği, teslimiyetin gerçekleştiği bir yerdir. Ama bu aklı devre dışı bırakarak değil, bazen aklı kullanarak ama bazen aklı da aşarak. Çünkü aklı aşan algılar var. Akıl ötesi değil, irrasyonel değil, akla zıt değil bunlar. Ama aklın, hani bu teraziyi bisikleti çekmez dediği şairin, aklı aşan durumlarda işte kalp dediğimiz akıl üstü idrak kabiliyeti ya da insana ait en üstün idrak kabiliyeti devreye giriyor. Yine Hazreti İbrahim'in ölüleri nasıl dirilttiğini Cenab-ı Hakk'a sorması karşısında, velakin liyetmainne kalbi, kalbim tatmin olsun diye bunu soruyorum ya Rabbi demesi, o itminan merkezinin, yani tatmin merkezinin de bize kalp olduğunu gösteriyor.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu arada dinleyenlerimize de bir özet geçmiş gibi olalım. Sağduyulu akılı konuşuyoruz bugünden başlığı altında. Tabii çokça konuşulacak husus var.

0: Stüdyo misafirimiz Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamız bizlerle birlikte. Belki programlarda kavramlardan hareketle kalp ekseninde Kur'an-ı Kerim'in akla verdiği önem ve bununla alakalı kavramlar üzerinde çokça durduk. Konu bizi akleden kalplere getirdi. Çok dikkat çeken, çarpıcı bir ifade. Bunun da özelliklerinden bahsediyor değerli hocamız. Buyurun hocam.
1: Evet, teşekkür ederim. Bu Hac suresi 46. ayeti tekrar hatırlatmama müsaade edin. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki akleden kalpleri ya da işiten kulakları olsun? Muhakkak gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Ayeti bağlamında Razi'nin şu değerlendirmelerini belki aktarmak burada konumuz açısından yerinde olacaktır. Razi diyor ki ibret almada, evet, görme, işitme gibi duyuların da tesiri var. Ancak bunlar kalbin düşünmesiyle birlikte olursa tam ve mükemmel olur der. Yine bu Kaf suresi 37. ayete atıfta bulunarak inne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalp, burada kalbi olan kimse için bir hatırlatma vardır. Ev elkas sema ve huve şehid, ya da gözlem yaparken kulağını da veren kimse için bir hatırlatma vardır. Yani duyusal işitme, sem, şehadet, görme duyularına atıfta bulunuyor ayet-i kerime, Kaf suresi 37. ayet. Ama bu zikranın yani o hatırlamanın bizi doğru davranışa sevk edecek şekildeki hatırlamanın, hı hı, değerlendirildiği merkezin kalp olduğunu atıfta bulunarak bu ayeti diyor ki düşünme, bu anlamda düşünmenin yeri kalptir ve düşüncenin aracı kalptir değerlendirmesinde bulunur Razi. Şimdi buradan bakıldığında Kur'an'a göre akletme kalbin bir fonksiyonudur dedik ve bunu Gazali El-Munkız denilen Muhallet eserinde şöyle bir şekilde tasnif eder. Diyor ki haber alma, yani bilgi vasıtaları duyulardır, efendim akıldır ve haberdir der. Tabii duyular yanılabilir. Yani selim olmayan hisler, havası hamse dediğimiz beş duyu bize yanlış bilgiler getirebilir. Çay bardağın içerisindeki kaşığın kırık olma örneğini verir mesela. Hı hı. Ama akıl onu düzeltir der. Peki akıl yanıldığında bunu ne düzeltecek der. İşte akıl yanıldığında bunu düzeltecek olan vahidir der. Yani orada Cenab-ı Hakk'ın aklı vahiy ile desteklemesidir der. Ama başka bir eserinde de orada da İşte akıl bu bilgileri tahlil eder, analiz eder, sentezler ve bunu daha yüksek bir makama arz eder. O yüksek makam, o kararların alındığı, sonuca bağlandığı kalptir şeklinde değerlendirir.
0: Pekala hocam. Konu konuyu açar, devam etmekte arzu ederiz ama dilerseniz onu bir sonraki programımıza saklayalım. Çünkü orada da epeyce konuşacağımız husus var. Yani akletmenin böyle bir ehemmiyeti varken aklı kullanmanın ehemmiyeti var, sorumluluğu var.
1: Evet.
0: Ama bunu bir de kullanamamanın ya da bunu engelleyen hususları da, önündeki engelleri de konuşmayı arzu ederiz ama bu da ayrı bir müstakil program konusu gibi görünüyor. İsterseniz burada nihayete erdirelim.
1: Nasıl isterseniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Saygıyla, hürmetle selamlarım sevgili dinleyicilerimize.
0: Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamız program misafirimiz oldular. Kendileri bu programımıza sağduyu kavramı kavramından hareketle, tabii Kur'an-ı Kerim ekseninde sağduyu konuştuk. Burada aklı selim olmayı, kalbi selim, hissi selim, zevki selim olmayı konuştuk. Ve akleden kalpler üzerinde durduk. Biz bunları anlatırken de ya da dinlerken de herhalde üzerinde tefekkür etmemiz gereken bahisler olduğunu görüyoruz. Öyleyse tefekkür etmek üzere programımızı noktalayalım. Bir başka programda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz.

0: Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram derdik. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Buhran. Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam.
1: Akra dinle, farkın.

yaralan, her ne gibi hadise olan olursa salavat-ı şerifeye çok devam etsin. Salavat-ı şerifeye çok devam etsin. Her müşkülü hallolur Allah'ın izniyle. Sizden biriniz namazda kaynerse, istifra, ev kalese, ev ra'ak, fel yansarif, fel yetevadda, sümmel yedin alâ me'mada min sahati, ma'lem yetekellem. Böyle bir hal vukuunda, gerek bulup burun kanaması vesaire gibi hallerde namaz bozulmaz. Namazda olduğu halde. Çıkar, abdestini tamamlar, tekrarlar abdestini, konuşmamak şartıyla gelir, mesela iki rekat kıldıysa, iki rekat daha kılaraktan namazı sağlam olur. Yalnız konuşmamak şartıyla. Evet. اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَرْحَبًا بِكَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ مَرْحَبًا بِكَ Müslümanlar, Müslüman kardeş, diğer bir Müslüman kardeşine merhaba dedi. Karşılaştık da, karşılaştığımız zaman da adetimiz vecihde Esselamu Aleyküm deriz yahut merhaba deriz selamdan sonra. Böyle bir insan kardeşine iltifat olmak üzere merhaba bik dese قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ مَرْحَبَ مِكِ Buna cevaben melekler de ona derler ki sana da merhaba olsun. وَاِذَا قَالَ لِيَخِيكِ لَا مَرْحَبَ مِكِ Darılmış, sana merhaba demem diyor. Öyleyse melekler de diyorlar ki sana da merhaba ederiz. اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْضُ فِي وَجْهِ اَخِيهِ Her bir mümin, hangi mümin olursa olsun Müslüman, kardeşinin yüzüne abus bir vecihle, surat askınlığıyla bakarsa, kardeşinin yüzüne bakarken suratı atık olarak bakarsa, فَتَلْعَنْهُ الْمَلَاكَ Melekler o adama lanet eder. İslamiyet'te kardeşlik bahsi çok geniş ve uzundur. Çok da tatlıdır. Ahiretteki yüksek vatanlara, nailiyetimiz de bu kardeşlerle olan muhabbetlerden dolayı Cenab-ı Hak dereceler ihsan ediyor. Hem o dereceler ki o dereceler başka ibadetlerle ele geçirilmez. Başka ibadetlerle ele geçirilemeyecek olan dereceleri Cenab-ı Hak Müslüman kardeşlerin birbirine olan iltifatından, sevgisinden, muhabbetinden nasi bunlara ihsan eder. Benim kullarım, Müslüman kullarım birbirleriyle iltifat ediyorlar, ikram ediyorlar, ihsanda bulunuyorlar diyerekten Cenab-ı Hak bunlara böyle ihsan ettiği gibi birbirinin yüzüne de abu usulveci suratı atmış böyle memnuniyetsizlik ishar ederekten öyle bakıyor. Buna da fetel anhul melaike meleklerin lanetine müstahak olur diyor böyle olan insan. Yani siz takım böyle kardeşlerinizin yüzüne asık bir suratla bakmayınız. Biz Müslümanın bir Müslümana ne kadar dargın olursa olsun 3 günden fazla dargınlığını devam ettirmesi caiz olmadığı gibi. Eğer dargınlık devam ederse dünya manfaatlarından daha şey. Dargınlık devam ederse bunlara rahmet-i ilahiye de gelmiyor. Birisi barışmak istiyor, diğeri barışmıyor. Barışmak istemeyene rahmet nazil olduğu vakitte ona verilmiyor. Yalnız din cephesinden sevdiğini Allah için seviyor, sevmediğini de yine Allah için sevmiyor. Çünkü Allah yolunda değil, Allah adamı değil, Allah yoluna muhalif bir adam. Binaenaleyh onun yüzünü ona iltifat edip onunla şey yapmaktansa uzak kalmak daha iyidir. Bundan dolayı mesul değildir. Yalnız Müslüman bir kardeşinin namazındadır, orucundadır, ibadetindedir. Buna dargınlığı sevmemeli. اِذَا قَالَ الْعَبْدِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ فَقَالَا سُمَّ عَدَ سُمَّ قَالَهَا سُمَّ عَدَ كَتَبَهُ اللّٰهُ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْكَذَّابِينَ Bir hata ettik. Hata edince tövbe ettik. Estağfurullah dedik. Yapmayacağım bir daha dedik o hatayı. Beşeriyet aldandık bir daha yaptık. Yine tövbe ettik. Sonra bir üçüncüsüne bir daha aldandık. Yine bir kabahat daha yaptık. Aynı şekilde. Yine tövbe ettik. Ayıp ettim diyerekten. Dördüncü defada tekrarlarsa bu kabahat Allah-u Teala'nın defterine yalancı olarak geçer. Bu yalancı bir adam. Bu tövbe ediyor ama tövbesinde sadakatle gösteremediği için كَتَبَهُ فَالرَّابِعَةِ مِنَ الْكَذَّابِينَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ صَدَقَ عَبْدِ Bu سُبْحَانَ اللّٰهِ Allah'ı tesbihdir. Biz namaza başlarken de سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ
Cenab-ı Hak.

tesbihtir. Tesbihi Cenab-ı Hak bize talim etmiştir. Bu tesbihin talim ettiği, Peygamber Efendimiz'in de şey yaptığı gibi, öğrettiği gibi bu tesbihlere devam ederiz. Bu tesbihlerin sevabının miktarını Allah bilir. Celle vala. Bu kadar çok sevabı vardır tesbihlerin. Onun için insan tesbihattan da geri kalmamalıdır. Mesela hiç olmazsa günde 100 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber demeli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim demeli. Bunların 100 defa bir insan günde söylerse bu adamdan daha çok bir sevaplının ahiret gününde bulunmayacağını. Belki bundan daha çok söylemiş olan birisi varsa ancak öyle olacak. Sevabı çok olduğu için dilimizi alıştırıp Allah-u Teala'nın tesbihleriyle meşgul olmak çok eftal ve âlâdır ki bunlar hani insana feyzin gelmesi, imdad-ı ilahiyenin insana daima erişmesiyle insan yolunda sebat edebilir. Sana su kesilirse, suyun arkası gelmezse nasıl ki bırakık oluyor? Binaenaleyh vücuda da feyzi ilahiyenin gelmesi için bu nevafi ile meşgul olmak eftal-i ibadettir. Faraiz borcumuzdur. Farzlar borcumuzdur. Demeyiniz ki biz namaz kılıyoruz, işte kafi değil mi? Bu borcumuzdur. Vazifemizdir. Onu yapmadığımızdan dolayı mesul oluruz. Fakat nevafi olan bu sünnetlerle de Cenab-ı Hakk'a kendimizi sevdirmeye ve ondan gelecek feyzin artmasına vesile olur. Bunun için bunu böyle derken siz de tesbihatı çok devam ediniz demek oluyor. Sübhanallah deyince kul kâlellâh sadaka abdi. Kulum doğru söylüyor. Sübhani ve bihamdi la yenbegü't tesbih illâ li. Tesbih benden başkasına yapılmaz. Allah'tan başkası için Sübhanallah denmez. Tahmid Allah'tan başkasına yapılmaz. Binaenaleyh tesbih ve tahmidler Allah'a layık olduğu için kulların da bundan yaptığından dolayı çok büyük sevaplara, mükafatlara nail olacağını beyan buyurmuş. İzâ kâlel abdül müslim. Müslüman bir kul. La ilahe illallah dediği vakitte. Harakatis semâvâd hattâ tekefe beyne yedeyillâh. Bu bize temsil olarak beyan ediyor ki bir kul la ilahe illallah dediği takdirde ağzından o kelime çıkar çıkmaz. O kadar büyük bir süratle gider ki semâvâd yarılır onun önünden. Hatta beyne yedeyillâh Hazreti Allah Celle ve Aleyh'in huzurunda durur. Feyekul üskünü. Fakat o şey halinde, cezve halinde. Cezve halinde olduğu için sükun yok kendisinde. Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki, sakin ol. Neden öyle hareketli duruyorsun? Keyfe üskünü ve lem yufer li kailin. Nasıl sakinleşeyim? Beni diyen daha mağsat olunmadı ki. O zaman diyor ki, feyekul. مَا اَيْغَيْتُكِ عَلَى الْاَلِسَانِ اِلَّا وَقَدْ غَفَرْتُ لَهِ Sen ey kelime-i tabi hangi kulumun ağzından çıkarsan bil ki o kulun mağfiret olmuştur. Ben onu affetmişimdir. Bu bir kere söyleyene, bu yüzlerce ya binlerce defa ağzında tekrar eden insanın nail olacağı mükafatı küs hesaplayınız. İnsan kendisini ve bütün varlıkları halkadan Hazreti Allahu Celle ve Alâ'yı zikretmekle. Çünkü insan kiminle meşgul olursa şeref o kadar şerefe artar. Allah ile meşgul olan insanın şerefinin ölçüsü olur mu acaba? Bunun için insana layık olan boş şeylerle meşgul olmaktansa, vakitlerini öldürmektense, vakit çünkü nakittir derler, vakit bir daha ele geçmez. Bir saniyesi bile bir daha ele geçmemize imkan yok. Binaenaleyh her fırsat buldukça ya Allah'ın zikriyle içlerine varanız yahut Habibine salavat-ı selamlarla insanın vaktini geçirmesi eftel-i amaldır. Onun için diyor ki yine bakın اِذَا قَالَ الرَّجُلْ لِأَخِيْهِ اَنْتَ لِي عَلُوُونَ Kızmış sen bana düşmansın de düşman gibisin ya sen benim düşmanımsın iyi bir adam değilsin hadi فَكَدْ بَاءَ اَحَدُهُمَا بِاِسْمِ Bunun günahı ikisinden birisine isabet eder. اِنْكَانَ كَذَلِكْ Eğer karşısındaki hakikaten adubullahsa bu ona isabet etmiştir. وَاِلَّا Eğer adıvullah değilse bu adam, Allah'ın düşmanı değilse, iyi bir adamsa, ona bu kötü söz söylediğinden dolayı رَجَعَتْ عَلَى الْاَوَّهِ Kim söylediyse bu kötülük ona isabet eder. Vebali ona isabet eder. Onun için insan karşısındakine daima iyi söz söylemesini diline alıştırmalıdır ki, dili alıştırmamak kötü sözlere eftal-i amandır. Alışırsa bir zapt etmesi mümkün değildir. Onun için dil
hem iyiye hem kötüye gittiğinden daima iyi yerlere alıştırmak lazım ki sıkıştığı vakitte de kötüyü çıkarmak lazım. اِذَا قَالَ اَحَبْكُمْ فِي الصَّلَةِ آمين. وَقَالَ ذَا الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمين. تَوَافَقَتْ اِهْدَاهُمَ الْاُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Nasıl amin diyoruz ya, mesela dalin dediğimiz vakit arkasından bir amin diyoruz. Dualarımızda da amin, amin diyoruz. İşte bu namazda denilen amin, nin mukabinde kâlesel melâiketü fissemâ, gökteki melekler de bizim aminimize iştirak ederekten onlar da amindir. Bizim dualarımızda amin, amin ya Rabbi kabul et demek. Bizim kabul et duamıza ya Rabbi kabul et bunların ibadetinde onlar da bizim duamıza iştirak ederler. Eğer bizimkiyle onlar birbirine denk gelirse aynı anda fakat bu firalıhu ma tekatıbın min zembi geçmiş günahları affolur diyor. Bukhari, Müslim, Nese'yi an Ebi Hüreyre. Bukhari, Müslim, Nese'yi an Ebi Hüreyre. Binaenaleyh namazın bak kıymetinin ölçüsü olur mu? Biz bir amin diyoruz. Nedir? Allah-u Teala'nın lütfunun, kereminin hududu var mı? Allah-u Teala'nın isimlerden birisi de Kerim. Kerimdir Cenab-ı Hak. Kerimdir ama lütfu ihsandır. Kerimin üç manası var demiş. Kerim'de hem böyle bol veriş var, Kerim'de adalet de vardır. Kerim aynı zamanda adildir, itaatsızlara ceza yapması da hakkıdır Kerim'in. Bir de Kerim'de hikmet vardır, Kerim'in içinde hikmet manası vardır. Hikmet dünyada anlaşılmaz, dünya ittila alemidir, sıkıntı alemidir, meşakkat alemidir. Hikmet-i ilahi ki bizi yaratmış ve biz buradan öteki aleme intikal edeceğiz. Hikmet o alemde tecelli edecek. Burada ne görüyoruz? İşte yaşıyoruz. Zahmetlerle, sıkıntılarla, yorgunluklarla, meşakkatlerle çekip gidiyoruz. Ufak bir ibadet yapabilecek ne hale? Asıl hikmetin tecellisi ölümden sonra zuhur edecek. Ölümden sonra hikmetin tecellisi zuhur edecek. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatır hayali gelmeyen o büyük devletlere kavuşulunca bizim gelişimizin neticesi, akıbeti neymiş diye o zaman anlayacağız onu. Burada anlamak müşkül. Onun için bu evamir-i ilahiyeye imtisalden başka kulların hakkı yok. Allah ne dediyse celle ve ala onu yapmalı, iyi yapalım dediyse ondan uzak kalmalı. Lokmalar helal olmadıkça, içkiden vazgeçilmedikçe, Allah'ın yoluna dönülmedikçe felaketlerin önüne geçmenin imkanı yok. قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلْ لِأَخِيهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا. Fekat ebliğa fissena. Birbirimizden bazı iyilikler görürüz ya, yardımlar, iyilikler görürüz. Bu bize yardım eden mesela elimizden tutmuş da şöyle cezakallahu hayran kesira. Cezakallahu hayran kesira. Allah seni çok hayırlı mükafatlarla mükafatlandırsın. Ne bir duadır. Bu duanın en üstünüdür diyor. En güzeli. Bu duayı yaptırmak da bunun hakkını da ödemiş olursun ve ona da en güzel duayı yapmış olursun. Cezakallah hayran kesira. Allah seni hayrı kesirle cezalandırsın. Biz de vaktiyle üstazlarımızın eline bazen su dökmek devletini Cenab-ı Hak bize ihsan ederdi. Bunlar ellerini yıkarken biz de ibrikten su dökerken bunlar da bize böyle dua ederlerdi. Cezakallah hayran kesira. Allah demiş bunların dualarını kabul etmiş de biz de bugün büyük devletler ihsan etmiş. Çok şükür. İzâ kâlel abdü estağfirullâhellezî la ilâhe illâ hüvel hayyul gayyûm ve etûbi ileyh gafara lehu ve inkâne müvelyen minezzeh. Bir insan şu dua yapıyor. Estağfirullâhellezî la ilâhe illâ hüvel hayyul gayyûm ve etûbi ileyh. Bu kadar. Bunu dediğinden dolayı gafara lehu. Mağfiret-i ilahiyeye mazhar eder. Gafara da okundu. Allah mağfiret. Ve inkâne müvelliyen minezzehf. Şimdi eğer bu adam büyük bir günah işlediyse, hatta günahı düşmandan kaçmak büyük günah. Bu adam bu büyük günahı irtikab etmiş olsa dahi, ondan sonra tövbe edip böyle dese, Allah onun o günahını da affeder. Evet. Büyük günahların diğerleri de buna teşmin olunabilir. Bu en büyüğü yani. Hiç insan vicdanı kabul etmez. Ölürsek ölürüm, zararı yok ama memleket kurtulacak, vatan kurtulacak, dindaşlarım kurtulacak, iffet kurtulacak, ırzamız kurtulacak. Bunun için ben ölürsem ölürüm, zihni yok. Fakat bu kendini kurtarıp memlekette olursa olsun, millette olursa olsun, ırzamız ne olursa olsun dedi. Ben kurtulayım da kaçtı.
bu kaçışından dolayı büyük günah işledi. Pişman oldu. Niçin kaçtım ben diyerekten? Dedi.

estağfurullah. Ellezî lâ ilâhe illâh. Duabeyiz. Ben öyle bir Allah'tan istiğfar istiyorum ki eşi yok. Bir Allah. Mülkün sahibi. El hayyul kayyum. Hayat onda, kayyumluk onda. Bunu demek suretiyle Cenab-ı Hak ve etûb-i ilet ediyor. Rücu ettim sana artık. Sahip oldum, misafir oldum. Ufira lehu. Mağfiret oldum. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Sa'lamu eyyuhal ihvan fe inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin belâle ve külle delâletin ve sahibihâ finnâr. Ve bis senedil muttasıl iden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne lâ ye'huzû bil farsı ve lâ yekbalu kavle ahadin alâ ehad. Enes radıyallahu anh'ten hadisi şerif, Peygamber Efendimiz şüphe üzerine bir iş yapmazdı. Zan ile, şüphe ile efendim iş yapmazdı. Kesin delil olacak, hüccet olacak, vesika olacak, bürhan olacak, ayan beyan iş belli olacak, işlemi ona göre yapardı. Zan üzerine biz ne yapıyoruz? Ben arkadaşlarımı şöyle inceliyorum. Özel sohbetlerde efendim gittiğim ülkeler, şeylerde, şehirlerde, mesela Ankara'dayım. Arkadaşlar ziyaretime geliyor, konuşuyoruz. Bilmem Bursa'dayım, konuşuyoruz. İnegöl'e gidiyoruz, Balıkesir'e gidiyoruz. Konuşuyorum arkadaşlara. Şöyle şeylerine bakıyorum. Muhakemelerinin sıhhatine bakıyorum. Akılları nasıl çalışıyor? Muhakeme yürütme tarzları nasıl? Nasıl delillere dayanıp o delillerden nasıl sonuç çıkartıyorlar? Muhterem kardeşlerim, bu da bir şey. Bu da bir büyük kabiliyettir. İnsanın doğru düşünmesi bir kabiliyettir. Düşünmek bir sanattır. Doğruyu bulmak bir sanattır. İki tane cümlenin okunmasından sonra ondan üçüncü sonucu çıkartmak bir sanattır. Mantık işidir, tefekkür işidir. Çoğu kimse bakıyorum sözlerini delile dayandırmıyor. Zan üzerine, tahmin üzerine büyük büyük sonuçlar çıkartıyorlar. Şu şöyle yapmıştı binaenaleyh, bu adam iyi adam değildir. Şu şöyle dedi binaenaleyh, şu adam kötüdür. Ya günah, suizanda bulunmak günah, iftira etmek günah, efendim gıybet etmek günah. Daha ortada bir şeyini bilmiyorsun. Gördün mü diyorum, görmedim. Duydun mu, duymadım. Tahmin ediyorum. O adam milyonları kazandı. Canım, milyonları kazanabilir. Yani haramdan kazandığına dair delilin var mı? Yok. Herkes anasından zengin doğmuyor ki. Efendim, maydanoz satmaktan başlıyor. Ondan sonra fabrikatör olabiliyor. Çobanlıktan başlıyor, atom alimi olabiliyor. Efendim bilmem şeyden, tarladan çıkıyor, efendim geliyor, vezir oluyor, bakan oluyor şimdiki zamanın tabirine göre. Yani insan çalışırsa bir şey elde edebiliyor. Numara, haram var mı işin içinde? Gayrimeşru şey var mı? Bakıyorum, arkadaşlarımın çoğu gıybette. Çoğu, efendim, zanla hareket ediyor. Peki Peygamber Efendimiz nasıl yaparmış? Efendimiz zanla itibar etmezdi. Zan üzerine, şek üzerine, tereddüt üzerine iş yapmazdı. Sağlam, pırıl pırıl bir mantık, ışıl ışıl projektör altında bir muhakeme tarzı, efendim, sapasağlam bir sonuç. Çok güzel. Müslümanların böyle olması lazım. Delilsiz, mesnetsiz konuşmaması lazım. Mekke-i Mükerreme'ye gittim. Orada baktım, bir onların büyük alimlerinden birisi neredeyse yeni Diyanet İşleri Başkanı olacak. Yani eskisi şey yaparsam

makamından ayrılırsa neredeyse o geçecek. Talebeleri topluyor böyle bizim buradaki gibi. Hep genç talebeler. Hep üniversite talebeleri bakıyorum. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar 1,5-2 saat ders yapıyorlar. Ben de kenardan dinliyorum. Tane tane Arapça konuşuyor ve soru soruyor talebelerine. Sen ne dersin? Bu usta ne dersin? Kim? Şimdi birisi bir şey söylüyor. Şu şöyle. Öyle desen de kabul etmem. Öteki türlü desen de kabul etmem. Delil getir diyor. Delilin ne? Şu şöyledir. Neden? Şu ayet var da ondan. Bu böyle değildir. Neden? Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş da ondan. Baktım talebelerini yetiştirme tarzı hoşuma gitti. Delilli, mesnetli. Her şeyin bir ayete dayanması lazım, bir hadise dayanması lazım. Niyehlike men heleke an beyinetin ve yahya men hayye an beyinet. Yaşayan bir delil üzere yaşasın, bir şeyi olsun, mesnedi olsun, ölen bir mesnedi olsun, öyle ölsün. Her işimiz Allah'ın rızasına uygun olsun, bir şer'i delile dayansın. Çoğu kimse, affedersiniz, işkembesinden atıyor. İşkembe-i Kübra'dan palavra atıyor. Palavra sallıyor. Bir gazetede okudum. Efendim tesbihin üzerine böyle hani Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a ekber diyoruz. Tesbihin üzerine böyle üflemek var mı? Diye soruyor okuyucu mektup olarak soruyor. Ötekisi de cevap yazmış. Geçmiş gazetenin köşesine efendim orada bir yer elde etmiş. Evet diyor, vardır diyor. Peygamber Efendimiz zamanında da öyle olmuştu. Peygamber Efendimiz bizim bugün kullandığımız tesbih gibi tesbih kullanmadı ki. O zaman çakıl taşlarıyla, hurma çekirdekleriyle filan bu işi şey yaptılar. Veya ipe düğüm atarak yani sayma işini öyle şey yaptılar. O üflemek zaten tesbihin üzerine değil ki be adam. Neresini düzelteyim ben senin lafını? O üflemek, ayet-el kürsüyü okuyordu ya, ayet-el kürsü, hıfz-ı himayeyi, Allah'ın insanı korumasını ifade eden bir manası var ya, yerin göğün hıfz-ı himayesi Allah'a zor gelmez diyor ya, diye kendisine üflüyor ki ya Rabbi sen beni de koru. Şeytanın şerrinden koru, nefsin şerrinden koru, içerideki dışarıdaki düşmanlardan koru. Onun tesbihe üfürmekle bir ilgisi yok ki be adam. Bir de atıyor. Peygamber Efendimiz zamanında da efendim böyle şey yapılırdı filan diye. Delil olacak. Onun için hoşuma gidiyor. Bazı böyle kimseler var. Efendim bu hususta delilim var mı? Var. Hadis-i şerif. Eski alimlerden birisi baskı devrinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini makasla kesmiş. Cırt cırt cırt kesmiş yapıştırmış. Ahkam ayetlerini atmış kenara. Efendim ahlak ayetlerini almış bu tarafa. Öyle ayırım yapmaya senin hakkın var mı? Allah'ın ahkamını dinlemeyecek, çiğneyecek. Onları kesiyor, makaslıyor. Cırt cırt cırt cırt dışarı şey yapıyor. Ahlakla ilgili ayetler duruyor burada. Öyle saçma şey mi olur? Efendim, İslam hoşgörü dinidir. İslam hoşgörü dinidir. Kime hoşgörü? Ne zaman hoşgörü? Allah'ın haramlarına karşı hoşgörü var mı? Söyle bakalım. Her tarafını söyle işin. Yarısını saklayıp yarısını söyleme. Milleti uyutmak öyle şey yok. Söyleyeceksen tam söyle. Her tarafını söyle. Yarısını söyle, yarısını söyleme. Öyle şey olmaz. Ayetleri atla, efendim bir tarafta hadislerle milleti uyut. Sözün yarısını söyle, öteki yarısını söyleme. O zaman o Bektaşi'nin oyununa benzer. Bektaşi namaz kılmıyormuş. Niye namaz kılmıyorsun erenler demişler. Diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşma dedi de ondan. Diyorlar ki ya Allah namaza yaklaşma der mi? İsterseniz göstereyim diyor. Gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. La takrabus salate. Hakikaten la takrabus salate ne demek? Namaza yaklaşmayınız demek. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir cümle var mı? Var, var ama cümle tamam değil. Daha yarım burası. La takrabus salate ve entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne söylediğinizi bilmez bir durumdayken ayyaş efendim ağzınızı büye ne söylediğinizin farkında olmaz bir durumda namaza yaklaşmayın diyor. Öyle yarısını söyleyip yarısını söylememek bilimsel bir şey değildir. İslam'ın ahlakla ilgili hükümlerini uygulayalım, ötekileri kırpıştıralım. Ona bir Müslümanın gönlü razı olmaz. Öyle şey olmaz. Allah'ın emri emirdir, yasakları yasaktır. Hepsini uygulayacağım. Ve bunun aksine kim hareket eder, kim başka türlü şey yaparsa çok büyük hata etmiş olur.
Efendimiz zan üzerine hareket etmezdi, kesindi. Her şeyi ayan beyan belliydi, pırıl pırıldı dedik. وَلَا يَقْبَلُوا قَوْلَ اَحَدٍ عَلَى اَحَدٍ Bir kimsenin, öteki kimsenin aleyhindeki sözünü asla kabul etmezdi. Bir kimsenin, öteki kimsenin aleyhindeki lafını kabul etmezdi Peygamber Efendimiz. Ne demek? Yani gıybet ettirmezdi, dedikodu yaptırtmazdı. Aleyhde konuşturtmazdı. Neden? Cemiyetler bundan mahvoluyor da ondan. Cemiyetler bundan mahvoluyor. Topluluklar bundan parça parça oluyor, grup grup oluyor. İnsanlar bundan birbirine küsüyor. İnsanlar onun için birbirine düşman oluyor. Herkese yasak. Yasaksa herkese yasak. Yasaksa her zaman yasak. Yasaksa her yerde yasak. Şimdi bizim cemiyetimizde ne oluyor? Çocuklarımıza okulda öğretmen kulağını büküyor. Yalan söyleme sakın ha. Yani günah işlemekte, yalan söylemekte, iftira atmakta dokunulmazdır. Böyle saçma şey mi olur? Belki olur, belki batıda da böyledir. Hah! Gel bakalım. Batıda da böyleyse, batıda böyle değil. Peygamber Efendimiz bak prensibi koyuyor. İslam'ın güzel tarafı, öteki nizamlara hiç benzemeyen tarafı budur muhterem kardeşlerim. İslam samimidir ve bütündür. Hiç öyle bir parçasını ayırmaz. İçki yasak mı? Yasak. Tamam. İçki yasaksa hiçbir yerde içtirmiyor İslam. Taşıp durmuyor bile. İçkiyi taşıyamaz. Hocam muhtacım, hamalım biriyim, gece konduda oturuyorum, ne yapayım şimdi ben şu bira şişelerini kamyona taşıyamayacak mıyım? Taşıyamayacaksın. Taşıyamazsın. Öyle bir yardım bile yapamazsın. Yaptırtmıyor İslam. Dedikodunun aleyhinde mi? Hiç kimse konuştu. Bir yerde böyle birisi aleyhine bir dedikodu olursa diyor Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanı sustur. Dedikodusu yapılan, orada olmayan kimsenin yardımcısı ol, müdafasını yap ve oradan kalk git diyor. Orada durma artık. Orada hayır kalmadı, bereket kalmadı diyor. İslam her şeyi böyle yapıyor. Yasaksa yasak, güzelse güzel, iyiyse iyi. Yapacaksak yapalım, yapmayacaksak hiçbir yerde yapmayalım. Bu kadar basit bir iş. İftira da yasaksa öyle. İslam'ın güzelliği burada. Bizim tutarsızlığımız, beşeri sistemlerin tutarsızlığı burada işte. Beşeri sistemler yarı yolda bırakıyor. İnsanı denizin ortasına kadar kayıkla getiriyor. Keşke sahilde atsaydı. Keşke sahilde atsaydı. Sahilde iki kulaçta kenara çıkabilirdi adam. Ama ta denizin ortasına kadar getiriyor. Kurtulamayacağı yere getiriyor. Ondan sonra pat denize atıyor. Öyle şey mi olur? Tayyareye bindiriyor. Yukarılara çıkartıyor. Oradan aşağı atıyor. Bindirmeseydi bir şey olmayacaktı. Bindirip ondan sonra atıyor. Böyle saçma şey olmaz. Bir şey güzelse söyle bakalım güzel mi çirkin mi? Hayır güzel değil, zararlı. Sıhhate zararlı. İnsan alkolik oldu mu şöyle oldu, böyle oldu. Tamam. Bu içkiyi içmeyeceksin. İçipmeyeceksin. İman ettirmeyeceksin, taşımayacaksın. Allah-u Teala Hazretleri bizim her işimizi Efendimiz'e uydurmayı bize kolay eylesin, nasip eylesin. Sünnet-i Seniyye'yi ihya edip şehit sevapları kazanmamızı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşk, varlığın ve şiirin kaynağı. Bütün milletlerin edebiyatında, özellikle de şiirinde, aşk temasının müstesna bir yeri vardır. Çünkü şiirin özü aşktandır. Onun mayasına aşkın ateşi karışmıştır. Has şiir kıvılcımını aşktan alır. Aşkın yakıcı güzelliğiyle ışıldar. Bu gerçeği Abdülhak Şinasi Hisar şu sözlerle dile getirir. Aşk şiiri her nesil tazeleyen bir bahardır. Aşk sonsuz bir asalet kaynağıdır. Kurumuş edebiyatını bu kaynaktan sulamayan ve eseri yanık bir sahra olan sanatkara acınır. Benzer biçimde Yahya Kemal aşkın şiirdeki yerini şu cümleyle ölümsüzleştirir. Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun her şey eskir. Yalnız aşk eskimez, her dem tazedir. Aşk hem sanatın hem varlığın temel ilham kaynağıdır. Büyük şair Fuzuli'nin aşk imiş her ne var alemde sözü bu anlayışın özüdür. Aşkın mahiyeti sınırsız, tarifi güçtür ancak genellikle iki biçimde ele alınır. Mecazi yani beşeri ve hakiki yani ilahi aşk. Dünyevi olana bağlanma mecazi aşkı, insanın yüce bir varlığa, ilaha yönelmesi yani asıl kaynağına ulaşma arzusu hakiki aşkı oluşturur. Tasavvufi düşünceye göre mecaz hakikatin köprüsüdür. Başka bir deyişle Leyla'dan Mevla'ya varılır. Ancak aşk yalnızca bir duygu değil, çileli bir yolculuktur. Onun mebde ve menşei olan gönül, gamla, sitemle, kederle yoğrulmadan olgunlaşmaz. Tıpkı en değerli hazinelerin harabelerde gizli olması gibi aşkın da hakikati harap bir gönülde doğar. Gerçek aşık bu beladan kaçmaz. Zira o bilir ki aşkla yanmadan aşkla dirilmek mümkün değildir. Yunus Emre'nin deyişiyle işi dine yarenler. Kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez. Hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem sefa. Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa. Devletli nesnedir aşk.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Bana bir hassas kardeşim sormuştu. Hocam böyle defa haline getirilebilecek güzel sözleri biriktirip bize bildirirseniz emin oluruz demişti. İşte buyurun iki tane efendim hadis-i şerif. Ne kadar güzel. İtikafu aşirin fi Ramazan fi hacceteyni ve umreteyni bitti. Yarım satır. Efendim, azamın nasi dereceten ezzakirin Allah. Bu da çok hoşumuza gitti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da Hattat kardeşlerimiz ne güzel yazabilirler. Efendim, duvarlara güzel zinet olur herkesin gözünün önünde. Azamın nasi dereceten ezzakirin Allah. Gayet kısa. Ramuzül Ahadis'in 74. sayfasını 13. hadis-i şerifi diye de arkasına yazarlar. Güzel de istifini yaparlar. Düzenlemesini yani. Kompozisyon dedikleri. Efendim, has sanatının inceliklerine uygun. Güzel bir levha olur. Bir de bu istif edildi mi daha güzel küçük olur falan. Ne kadar güzel bir levha. Duvarda durur. Bakan da bu ne demek diye sorduğu zaman işte bunun manası duymuş. Esat Hoca bir vaazında söylemiş de hadis-i şerifmiş derken o da onu öğrenir. O da Allah demeye başlar. La ilahe illallah demeye başlar. Subhanallah, estağfurullah demeye başlar. Efendim, hasbunallah demeye başlar. İmanı kuvvetlenir. Nefsini yener. İyi bir insan olur.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Muhammed bin Kassum Gafiki ve Göz Patolojisi. Endülüslü ünlü göz hekimi ve tıp alimidir. Asıl adı Muhammed bin Kassum bin Eslem el-Gafiki'dir. Kurtuba'ya yani Kortoba'ya bağlı Bitruş yani Petroche Kalesi yakınındaki bugün Guijo denilen tarihte yetiştirdiği hekimlerle ünlü Gafik beldesinden olduğu sanılmaktadır. İbni Eslem el-Gafiki diye de anılır. Muhammed bin Kassum Gafiki hakkında bilgiler yetersizdir. İbni Eslem el-Gafiki'yi ancak kendi kitabı vasıtasıyla tanımak mümkündür. Onun zamanımıza kadar gelen tek eseri göz hastalıkları konusunda yazdığı El-Mürşid Fil-Kühl'dür. Eserin Hicri 991, Miladi 1583 istinsah tarihli yazmasının mukaddimesinden edinilen bilgiye göre Gafiki tahsilini Kurtuba'da yapmış, tıp bilgisini Huneyn bin İshak, Ali bin İsa el-Kehhal, Ammar bin Ali el-Mavsili, Zehravi ve İbn-i Sina gibi meşhur hekimlerin eserlerini okuyarak ve uzun yıllar çalıştığı Kurtuba'da kendi edindiği tecrübe ile elde etmiştir. Kitabını zamanında göz hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik bilgiler içeren bir kaynak bulamadığı için yazdığını söyler. 292 yaprak, ilk ve son sayfaları eksik olan El-Mürşid Fil-Kühl 6 bölümden makaleden oluşmakta. Her bölüm muhtelif bablara, bunlar da fasıl ve ders başlıklarıyla alt bölümlere ayrılmışlardır. Birinci bölüm Hipokrat'ın hekimlere tavsiyeleri ve tıbbın önemiyle başlayıp tıpta teori ve pratiğin yerine dikkat çektikten sonra gözün anatomisi, sağlığı, hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi hakkında bilgi vererek sona ermekte. İkinci bölümde de gözün parçaları, sinir ve damarları, bunların yapıları ve görme olayının nasıl meydana geldiği anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm, genel tıp konuları hakkında bilgi içermektedir. Dördüncü bölüm, genel olarak hastalıklar, sebepleri ve birbirleriyle olan ilişkileriyle genel göz hastalıklarına ayrılmıştır. Beşinci bölümde, yedi sınıfa ayrılan göz ilaçları, bunların hazırlanışı ile göz için zararlı ve faydalı renklerden, altıncı bölümde de sadece göz hastalıklarından bahsetmektedir. Bu bölümde müellif, önemli göz hastalıklarıyla çocuklarda görülen göz hastalıklarından, gözün tabakalarına göre 77 çeşit hastalıktan ve bunların ilaçlarından söz etmekte, son olarak da 25 adet göz cerrahisi aletini şekilleriyle birlikte tanıtmaktadır. Müslüman tıp alimi ve göz doktoru Gafiki, çocuklarda rastlanan göz hastalıklarını ayrı bir bölümde incelemiş, ilaçların terkibindeki maddelerin ölçülerine ve göz sağlığı için en başta sağlıklı beslenmeye dikkat çekmiş, tedavi metotlarına birçok alternatif getirmiş ve göz cerrahisi aletlerinin gelişmesine katkıda bulunmuş.

0: olarak göz hekimliğine büyük hizmetler yapmıştır. Bu konuda kaleme almış olduğu eseri konusunda İslam dünyasında yapılmış çalışmaların en önemlilerinden biri ve en genişidir. Rafiki ve eserlerini ilk defa ilim alemine tanıtan Alman doğu bilimci, Arap edebiyatı tarihçisi Ferdinand Wüstenfeld ve tıp tarihçilerinden Leclerc olmuştur. Ardından da Hirschberg yardımcılarına eserin baş ve son kısımlarını tercüme ettirdi. Bu konuda daha geniş ve değerli çalışmaları Max Meyerhof yaptı. Eserin büyük bir bölümünü, özellikle asıl göz hekimliği ile ilgili 6. makalesini Mahmut Sıtki'nin yardımıyla Fransızcaya çevirip, bunu İspanya'da yapılan 14. Uluslararası Göz Tıbbı Konferansı münasebetiyle ve Kuzey İspanya İlaç Laboratuvarı'nın isteği üzerine eserin tamamının bir özetiyle birlikte yayımladı. Daha sonra Cezayirli hekim Said Eşşeybani, göz tıbbına dair İtalya'da verdiği bir konferansta Rafiki hakkında önemli bilgiler sundu. Son olarak Hasan Ali Hasan, Madrid Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İspanyolca olarak hazırladığı doktora tezinin özetini Tıbbül Uyun İndel Arap İbni Eslem El Rafiki başlığıyla Arapça bir makale olarak yayımladı. Daha sonra da Rafiki'nin eserlerinin tahkikli neşrini yaptı. Rafiki'nin eserleri batılı araştırmacılar tarafından o devrin doğu ve batı medeniyetlerinde tanınan bütün oftalmoloji bilginlerinin bir özeti olarak kabul edilir. Ancak Endülüs'te kaleme alınan göz tababetiyle ilgili en dikkate değer eseri teşkil etmesine rağmen orijinaliteden yoksun, geniş bir deneme mahiyetinde olduğu da ileri sürülmüştür. Fakat Müslüman hekimlerin göz tıbbı üzerine yazdıkları bütün eserler henüz karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmadığından bu konuda söylenenlerin gerçeği tam anlamıyla yansıtması mümkün değildir. El-Mürşid Fil-Kühl'ün işlediği genel tıp konularının yanında asıl temasını oluşturan göz tababetine yaptığı hizmeti çeşitli açılardan değerlendirmek gerekir. Her şeyden önce Rafiki'nin göz patolojisinin genel patolojiyle olan bağlantısını tespitte modern tıbba öncülük ettiği söylenebilir.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Evlatlarımıza Resulullah'ı tanıtacağız. Hangi kitabı tavsiye edersiniz? Nasıl anlatalım? Nasıl yetiştirelim? Küçükten başlarsın. Mevlid kandillerinde evini süslersin. Ziyafetler çekersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine işte bu sünnettir bilmem efendim diyerek çocuğu küçük yaştan öyle o sevgilerle şeylerle yetiştirirsin. Süslü seccade alıverirsin. Güzel işlenmiş takke alıverirsin. Hadi ört bakalım başını bu sünnettir dersin. Hadi bakalım namazın sünnetini kıl bu sünnettir. Aferin kıldın mı? Al sana 100 lira 500 lira dersin. Hadi ne istersen al. Aferin hoşuma gittin filan dersin. Küçükten yavaş yavaş yavaş onu yetiştirirsin. Okuma yazma bildiği çağa geldiği zaman da oku bakalım bak senin sevdiğin o Resulullah'ın meziyetlerini de bir de şimdi akıl gözüyle gör diye okutursun Peygamber Efendimiz'in menakıbini, hayatını, hadisini. Ondan sonra günden güne hayranlığı artar gider. Çok güzel kitaplar yazmışlar. Hele hele mesela şey var, o Kadı Yahsubi meşhur Kitab-ı Şifa bi Tarifi Hukukil Mustafa. Herkes evine alsın, satır satır dikkatli dikkatli okusun, okutsun. Ayetlerle, hadisi şeriflerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar güzel anlatmış. Böyle güzel kitaplarla, sahih, her şeyin özünü, aslını, temelini anlatan kitaplarla Peygamber Efendimiz'i okutup tanıtırsak, menakıbini anlatırsak, evlatlarımız severse ne mutlu bize. Bitmez tükenmez bir sermaye. Evladımıza Resulullah'ı sevdirebilip de öyle yetiştirdik mi ne mutlu.
0: Dostça bir tavsiye. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamam ben bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun, elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil, özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak
3: kozmetik
2: duralım.
3: Kozmetik ürünler.
2: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mites dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine

0: normal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerileri gerçekten dikkat etmek lazım.
1: Evet.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Enes bin Züneym Eddili'nin suçunun affedilişi. Huza süvarileri Medine'ye gelerek Kureyşilerle Beni Bekrilere karşı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yardım vaadini alıp dönecekleri sırada "Ya Resulallah, Enes bin Züneymüddili seni şiirle hicve tahkir etti" demişler. Peygamberimiz Aleyhisselam da onun kanını heder ve helal kılmıştı. Enes bin Züneym bunu haber alınca söylediği uzun bir şiirle Peygamberimiz Aleyhisselam'dan özür ve af diledi. Beni Bekrilerden Nüfase oğullarının lideri Nevfel bin Muaviyetüddili bu hususta Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşup "Ya Resulallah, sen affetmekte insanların başında gelirsin. Bizden hiçbir kimse sana düşmanlık ve eziyet yapmamıştır. Biz cehalet içinde bulunuyor, neyi tutacağımızı, neyi bırakacağımızı bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi mahv ve helak olmaktan senin sayende doğru yola hidayet etti. Huza süvarileri onun aleyhinde sana çok yalan söylemişler" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bırak Huza süvarilerini, biz Tihame'de yakından veya uzak

0: olmaktan, bize Huzalardan daha çok iyiliği dokunan bir kimse görmedik buyurdu. Nefel bin Muaviye sustu. Susunca Peygamberimiz aleyhisselam affettim onu buyurdu. Nefel bin Muaviye, babam anam sana feda olsun dedi. Peygamberimiz aleyhisselamın ordu ihtiyacı için Mekkeli üç zenginden ödünç para alışı. Mekke fethedilince Peygamberimiz aleyhisselam, Mekke'nin ganimetlerinden hiçbir şey bize helal kılınmamıştır buyurduğu için Mekke'den ganimet olarak bir şey alınmamıştı. İslam ordusunun zaruri ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor ve bu da bir hayli paraya bağlı bulunuyordu. Bunun için Peygamberimiz aleyhisselam Mekke zenginlerinden Kıntar, Safvan bin Ümeyye'den ödünç ve borç olarak 50 bin dirhem, Abdullah bin Ebi Rebiya'dan 40 bin dirhem, Huvaytıb bin Abdülüzzadan da 40 bin dirhem gümüş para isteyip aldı. Bunu muhtaç olan savaş erleri arasında bölüştürdü. İhtiyaçlarına göre her birine 50 dirhem veya daha az ya da daha çok düştü. Beni Cezime harekatının tazminatını da bununla karşıladı. Peygamberimiz aleyhisselam Mekkelilere olan bu borcunu Hevazin savaşı ganimetinden tamamıyla ödemiş ve ödüncün karşılığı ancak onu ödemek ve teşekkür etmektir buyurmuştur. İşkence ile dininden döndürülen Cebr'in yeniden Müslüman oluşu. Cebr Yahudi olup Abdüddar oğullarının kölesiydi. Peygamberimiz aleyhisselam hicretten önce Mekke'de Yusuf suresini okurken dinleyip bunun Allah kelamı olduğuna kanaat getirerek Müslüman olmuştu. Fakat Müslümanlığını gizli tutmaktaydı. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sehr Müslümanlıktan dönüp Mekke'ye kaçınca daha evine girmeden Cebr'in Müslüman olduğunu efendilerine haber vermiş, onlar da Cebr'i işkencenin en ağırına uğratarak söyletmek istediklerini zorla söyletmişler, onu Müslümanlıktan döndürmüşlerdi. Peygamberimiz aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman Cebr gelip başından geçenleri Peygamberimiz aleyhisselama anlattı ve buna da Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sehr'in sebep olduğunu haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam Cebr'i efendilerinden satın alıp azat etti. Kendisini Beni Amirlerden şerefli bir kadınla da evlendirdi, kendisine geçimlik de verdi. Peygamberimiz aleyhisselama Sa'd bin Bekrilerden bir kadının hediye olarak süt ve keş peyniri getirişi. Ashab'tan Ebu Husayn der ki, Peygamberimiz aleyhisselamın eftahta bulunduğu sırada Sa'd bin Bekr kadınlarından birisi ki süt teyzesi veya süt halasıydı, içi süt dolu bir tulumla bir dağarcık keş peyniri getirdi ve Peygamberimiz aleyhisselamın yanına girip kendisinin kimlerden olduğunu haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam onu tanıdı ve kendisini İslamiyet'e davet etti. Kadın hemen Müslüman oldu. Peygamberimiz aleyhisselamın peygamberliğini doğruladı. Peygamberimiz aleyhisselam onun hediyesinin kabul olunmasını emretti. Peygamberimiz aleyhisselam süt annesi Halime Hatun hakkında ona sorular sordu. Vefat etmiş olduğunu öğrenince gözleri yaşla doldu. Süt teyzeye veya halaya onlardan sağ olan kim var diye sordu. Onlardan süt kardeşin iki erkekle iki kız var. Kendileri vallahi senin ihsanına ve akrabalık hakkını gözetmene muhtaç durumdadırlar. Kendilerinin sığındıkları, güvendikleri kişileri ölüp gitti dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ona nerede öldü diye sordu. Kadın Evtas burnunda dedi. Peygamberimiz aleyhisselam bu süt teyze ve süt halaya elbise giydirilmesini ve kendisine hevdeşli bir deveyle 200 dirhem gümüş para verilmesini ilgililere emretti. Bu süt teyze veya süt hala kadın dönüp giderken vallahi sen alınıp büyütülmüş olan ne iyi çocuktun. Büyüdüğün zamanda ne mübarek ne iyi bir zatsın diyordu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğuna, çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.

Merhaba. Yolcularımız Sabır Kasabası'ndan sonra nihayet Selamet Mahallesi'ne gelmişlerdi. Şerif dede konuştu. Sabrın sonu selamettir çocuklar. Her zaman sabırlı olmanızı Allah Celle Celaluhu selamet ile ödüllendirir. Bu sabrı güzelleştiren bir şeydir. Sabır ile umut birbirine her zaman çok yakındır. Selamet konusunda umudu kesmemiz yanlıştır. Ali ile Ayşe sabrın çok güzel bir şey olduğunu öğrenmişlerdi. Şimdi yanında Selamet'i de öğrenmişler ve çok mutlu olmuşlardı. Şerif dede Selamet Mahallesi'nden çıkıp giderken Ali ve Ayşe arabanın arka camından Selamet Mahallesi'ne bakıyorlardı. Saygı Kasabası. Ayetler. Lokman Suresi 14. Ayet-i Kerime. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret. Dönüş ancak banadır dedik. Nisa Suresi 36. Ayet-i Kerime. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Hadisler. Bir genç yaşından dolayı bir kimseye saygı gösterirse Allah da yaşlanınca kendisine saygı gösterecek kişiler takdir eder. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirine şefkat göstermede müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsız olursa diğer uzuvları da ona ortak olur.

Saygı Kasabası. Sabır Kasabası'nı ve Selamet Mahallesi'ni geçeli çok olmuştu. Hava tekrar ılımaya başlamıştı. Çölü de geride bırakmışlardı. Çok güzel bir denizin kenarında gidiyorlardı. Sonra dereye doğru uzanan kocaman bir köprü gördüler. Köprü ahşaptandı. O kadar uzundu ki nereye gittiği görünmüyordu. Şerif dede arabasıyla köprüde gitmeye başlamıştı. Ayşe'nin ise aklı Sabır Kasabası'ndaydı. Sabırla olgunlaşmanın bilgelik olması hususu beni çok mutlu etti dedeciğim, dedi Ayşe. Demek ki bu yolculuk büyük ve önemli bir yolculuk ve belki de yolculukların en güzeli ve en özeli. Merhamet sahibi olmak, yumuşak huylu olmak ve açık fikirli olmak da bu yolculuğun önemli geçitlerinden. Peki bundan sonra heyecanlı, güzel ve huzur ülkesine giden bu yolculukta sırada ne var diye sordu Ali. Saygı var, dedi Şerif dede. Saygı nedir diye sordu Ayşe. Büyük, değerli ve önemli kişilere karşı sevgi ve bağlılık karışımı duygudur saygı, dedi Şerif dede. Kendisindeki erdemlerden dolayı erdemi taşıyan insanı önemseme, değer verme, hürmet etme, ona karşı hassas olma, dikkatli davranma, onun sevgisini kaybetmekten korkmak, dedi. Köprüde gitmeye devam ediyorlardı. Köprünün etrafında dere dışında hiçbir şey yoktu. Köprü yeşil, açık bir alanda bitiyordu.

Bir süre gittikten sonra ileride bir kalabalık gördüler. Bu koca meydanda bir cami vardı. Cami çok ilginçti. Bir sürü farklı renkli taşın birleşmesiyle yapılmıştı. Ali ve Ayşe bu güzel camiye baka kalmışlardı. Şerif dede çocuklara sokakları gösterdi. Çocuklar sokaklara baktıklarında çok şaşırmışlardı. Çünkü camideki her renk ayrı bir sokaktan gelmişti. Meydanın etrafından uzanan küçük köprüden sokaklar insanları yüzen evlere ulaştırıyordu. Kasabanın insanları dar köprülerde birbirlerine izin vermeden ulaşımı sağlamıyorlardı. Ama hiçbir sorun çıkmıyordu. Sonsuz maviliğin içindeki bu kasaba saygı kasabasıydı. Şerif dede ve torunları kasaba merkezine geldiler. Kasaba camiinde Tahiyyetül Mescid namazı kıldılar. Ardından diğer kasabalarda yaptıkları gibi avluda oturdular. Tamam dedeciğim, ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Annem bize sürekli dedenize ninenize saygıda kusur etmeyin der. Hem dedeniz nineniz olduğu için, hem Allah'ın sevdiklerine karşı derin sevgi ve saygıları olduğu için, hem de yaşlı oldukları için onlara saygıda kusur etmeyin ki hayır dualarını alın. Onların duası dünya ve ahiret selametidir der dedi Ayşe. Ama bunları söylerken her seferinde gözleri neden yaşarır hiç anlamıyorum diye de ekledi. Şerif dede gülümseyerek, çünkü o çok yumuşak gönüllü, güzel ahlaklı, yüksek merhamet sahibi, saygıdeğer bir insan dedi. Dedeciğim, annem senden küçük ama sen saygıdeğer diyorsun. İnsanlar hem yaşından hem erdemlerinden dolayı saygıya layık olurlar diye cevapladı Şerif dede. Saygı, karşımızdakine değer verdiğimizi, onu düşündüğümüzü hissettirmektir. Ona önem vermektir, ilgi göstermektir. Onu kırmaktan, incitmekten çekinmektir. Onun ihtiyaçlarına duyarlı olmaktır dedi.

Saygı Kasabası'nı bir süre izledikten sonra ayrılma vakti gelmişti. İçinde çok farklı insanlar barındıran bu kasabadan Şerif dedenin arabasına binerek ayrıldılar. Köprüden geri dönüyorlardı. Hava esintiliydi. Ayşe, dedeciğim bu rüzgar seni üşütür mü? Atkını vermemi ister misin? Ninem çantama koymuştu, dedi. Neyi düşündün Ayşeciğim? Üşüdüğümü fark edememişim. Sağ olasın. Bu ince düşüncen ve hassasiyetin için. Konuyu ne de güzel anlamışsın ve uyguluyorsun, dedi ve gülümsedi. Ayşe, Rabbime sonsuz şükürler olsun. Çok saygılı bir ailem var, dedi. Ali ile Şerif dede gülüştüler. Saygı sevginin kabıdır. Saygının olduğu yerde sevgi daim olur. İlişkiler korunur, kimse zarar görmez. İnsanlar gelişir ve olgunlaşır, dedi Şerif dede. Sonunda köprüden çıkmış ve tekrar yola koyulmuşlardı. Ali ve Ayşe Saygı Kasabası'nı düşündüler ama sonraki kasabayı da merak ediyorlardı.

Yardımseverlik kasabası. Ayetler: Ali İmran suresi 104. ayet-i kerime. İçinizden herkesi hayra çağırın. İyiliği, meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli, emreden ve kötü olandan men eden ümmet bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bakara suresi 177. ayet-i kerime. Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli muttaki kişi Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba, Kur'an'a ve peygamberlere inanıp malını sevgisine rağmen Allah rızası için akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara kurtulmaları için ihlasla veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır ve takvaya erenler de onlardır. Muhammed Suresi 7. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, onun dininin yayılmasına ve hayata geçmesine yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit, sağlam tutar, güç ve sebat verir. Rum Suresi 38. ayet-i kerime. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. Câsiye Suresi 15. ayet-i kerime. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Hadis. Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da bu kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse Allah kıyamette ona misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan rahiki mahdumdan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.

Yardımseverlik Kasabası. Saygı kasabasını geçeli çok olmuştu. Uzun yollar gidilmiş ve kısa molalar verilmişti. Bütün kasabalar arasında bir gün veya daha kısa süre varken Saygı ve Yardımseverlik Kasabası arasındaki yol 3 günlüktü. Çok güzel bir havada arabayla ilerliyorlardı. Her yeri çok güzel çiçeklerle donanmış bir yoldaydılar. Saygının, sevginin kabı olması ne hoş. Sevginin daim olması ne hoş. İnsanların gelişmesi, olgunlaşması ve birbirlerine zarar vermemesi ve sürekli fayda üretmesi ne hoş. Ne olurdu her insan güzellikleri böyle kuşansa, güzelleşse ve herkes mutlu olsa, dedi Ali. Ayşe, dedeciğim, her kasaba beni daha da heyecanlandırır hale geldi. Bir taraftan Saygı kasabasından ayrılmak istemezken, diğer taraftan yeni bir kasabaya gitmek ve yeni şeyler öğrenmekten de kendimi alamıyor ve heyecanlanıyorum. Yeni yolculuğumuz neresi dedeciğim, diye sordu. Şerif dede, yardımseverlik şimdiye kadar anlatmaya çalıştığımız güzel ahlakın önemli bir şubesidir. Adeta toplamıdır. Bütün kasabalar güzel ahlak sahifelerinin birer şubesidir, dedi. Ayşe, birer şubesidir derken ne demek istiyorsun dedeciğim? Şerif dede, insan yardımsever olduğunda hem adil hem güvenilir hem de sabırlı oluyor. Yardımseverlik arabaysa diğer iyi huylarda arabanın tekerlekleri, motoru ve parçaları oluyor, dedi. Ali, yardımseverliğin sözlük anlamını buldum, diye atıldı arka koltuktan. Söyle bakalım Ali'm, dedi Şerif dede. Ali sözlüğe yaklaştı, parmağını okuduğu satıra koydu ve yavaşça okumaya başladı. Yardımseverlik, kendi güç ve imkanlarını başkalarının iyiliği için kullanmak. Evet Ali'm, insanın zarar vermesi nasıl yasaklandıysa, iyilik yapması da yaratılışının gereği olarak tavsiye edilmiştir, dedim. Peki dedeciğim, herkes mi iyilik yapar? Herkesin fıtratında, mayasında, tohum gibi başkalarına iyilik yapma melekesi vardır. İyilik yaptıkça, sevap kazandıkça iyilik yapma becerisi artar. İyilik yapmayı ihmal ettikçe de bu becerisi zayıflar, dedi. Bu sırada etraflarındaki çiçekler daha da bir çeşitlenmişti. Çevreleri rengarenk olmuştu. Ali ve Ayşe gözlerini yolun kenarından alamıyorlardı. Etraflarında tümsekler belirmeye başlamıştı. Bu tümseklerin bazılarının yarım daire şeklinde kapıları vardı. Onların ev olduğunu Şerif dedenin geldik demesiyle anlamıştı Ali ve Ayşe. Gözün görebildiği kadar çiçek olan o yerin merkezinde ise ahşaptan bir cami vardı. Caminin kubbesi ve minareleri vardı ama duvarları yoktu. Cami, Ali ve Ayşe'nin o kadar hoşuna gitmişti ki namazlarını bir önceki molalarda kılmışlardı ama sonraki namaz vaktine kadar orada kalmak için dedelerinden izin istediler. Şerif dede, tabii ki dedi, caminin köşesinde oturup konuşmaya başladılar.

0: İyiliğe kimden başlamalıyız diye sordu Ayşe. Şerif de en yakınlarımızdan diye cevapladı ve devam etti. Kendimizden, ailemizden, akrabalarımızdan, komşularımızdan, arkadaşlarımızdan başlamalıyız ve derece derece yeryüzündeki bütün insanlara yaymalıyız. Yani Ayşe'cim, hedefimiz dünyada yaşayan 8 milyar insan dedi gülerek.
1: Okudukça sona erdi. Eser Güzel Ahlak Yolculuğu. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Semi'tu Muhammed ibn Hasan'il Bağdadiye yekulu semi'tu Cafer'enil Huldiye yekulu semi'tul Ma'meriye yekulu haddesena Ahmed ibn Ebil Havariyye kâle haddesena Ebu Süleyman. Yine başka adamlar vasıtasıyla efendim Ahmed ibn Ebil Havari'den geliyor Ebu Süleyman'ın sözü. Külle amelin leyse lehu sevabun fid dünya leyse lehu cezaun fil ahire. Öyle buyurmuş. Külle amelin leyse lehu sevabun fid dünya leyse lehu cezaun fil ahire. Dünyada sevabı olmayan bir amelin ahirette bir mükafatı olmaz. Veyahut şöyle, yani dünyada sevabı olmayan şeyin ahirette de bir mükafatı yoktur. Yani sanıyorum bu sözüyle şunu kastediyor. Dinin emirleri insanın hem dünyasını mamur eder hem ahiretini mamur eder. Dünyada bir faydası

Yoksa ahirette de bir mükafatı yoktur. Dünyada da faydası vardır dini emirlerin. Sadece ahirete yönelik değildir. Düşünelim mesela efendim içki. Çok basit, klasik, herkesin bildiği misal. Yani içkiyi yasak kılmış dinimiz. Tamam. İçki yasak olduğu için kişi sıhhi bakımdan da kurtulmuş oluyor. Ahirette de mükafat da alıyor. Efendim nikahı helal kılmış, zinayı yasaklamış. Yani aile yuvası kurulacak. Aile yuvası kurma dışında bir şey yapılmayacak. Aile yuvası kurmak faydalı, ötekisi zararlı. Helal kazancı meşru kılmış, ettacirü saduk, doğru sözlü tüccar, peygamberlerle beraber mahşer gününde efendim arşın gölgesinde gölgelenecek diye müjdeler var. Başka türlü kazançları yasaklamış. Yani İslam'ın emirleri evet insan sevap kazansın diyedir ama yani dünyada da ahirette de faydası vardır. Dünyada bir faydası yoksa ahirette de bir şey değildir. Yani iki taraflıdır. İkisine de faydası vardır demek. Haddesena Abdullah İbnül Hüseynil Sofiyyü. Haddesena Muhammed İbni Abdillah. Haddesena Sehl İbni Ali. Haddesena Ebu İmran El Cessas. Kale Semitu Eba Süleymane Yekulü İza Ca El Kalbu ve Atışe Safa ve Rakka ve İza Şebi'a ve Reviye Amiye. Şimdi burada başka bir rivayet zinciriyle birkaç isim zikrediyor. Onlar hakkındaki bilgilerde bir özellik var mı bakayım. Evet. Bu rivayet zinciriyle ki bir daha okuyalım. Abdullah İbni Hüseyin Es-Sofi rivayet etmiş Sülemiye. O da şeyden almış, Muhammed İbni Abdillah'tan almış. İsfahanlı Saffarmış. İsfahan ahalisinden. Nisa burada oturmuş. Oturmuş. Zahid kimseymiş. Güzel yaşamı olan bir kimseymiş. Vera sahibiymiş. Çok hayır sahibiymiş. Mücabut dave diyor. Duası makbul bir insanmış. Gözünü kaldırıp 40 sene gökyüzüne bakmamış. Irak'tan çıkmış. 278 senesinde efendim yani Nisa buradan Irak'a doğru hicret etmiş 272 senesinde. Çok kitaplar yazmış bu zühdiyat konusunda. Tekrar Nisa bura efendim 292'de dönmüş. Oraya yerleşmiş. Ölünceye kadar ölüm tarihi de şudur diyor. Demek duası makbul bir zat rivayet etmiş Sülemiye. O da Sehl İbni Ali'den duymuş. O da Hazreti Ali Efendimiz'in Mevlası yani azatlı kölelerindenmiş, sülalesinin şeylerinden. Efendim Recep'in başında ölmüş 287 senesinde. O da Ebu İmran el-Cessas'tan duymuş. O da kimmiş? Musa İbni İsa Ebu İmran el-Cessas min mütekaddimi ashabi Ahmed İbni Hanbel. Ahmed İbni Hanbel'in yani mezhep sahibi Ahmed İbni Hanbel'in kâne vah sahibi, vera sahibi bir kimseydi. Mütehalliyen zahiden, böyle maldan mülkten kendisini sıyırmış, dünyaya metelik vermeyen zahit bir kimseydi. Ahmed İbni Hanbel'den duyduğu şeyleri ancak konuşur, anlatır, nakledermiş. Ve bir de bu Ebu Süleyman'dan, Ebu Süleyman Eddaren'den duyduklarını anlatırmış. Yani her lafı da rivayet de etmek ki bu zahit, bu mübarek zatın güvendiği bir kimse bizim Ebu Süleyman. Bu da onu göstermesi bakımından iyi oldu aşağısını okuduğumuz. Demiş ki Ebu Süleyman, İzaca el kalbu, insanın kalbi yani gönlü, her zaman da söylüyoruz, gene söyleyelim, kalp dediğimiz şey şurada tık tık atan şey değildir. Bu kuşta da vardır, mandada da vardır, insanda da vardır, ölüde de vardır ama atmaz. Kalp dediğimiz şey mekanı burası olan gönül denilen şeydir. Gönül yani elle tutulmaz, gözle görülmez, çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz, ondan tatlı şey olmaz. İşte yani gönül dediğimiz şeyin mekanı şu, yürek dediğimiz yer. Kalp deyince onu anlayacağız. Yani diyor ki Ebu Süleyman, idaca el kalbi, insanın gönlü acık atışa susadı mı? Safa ve rakka, safileşir, incelir insanın gönlü. O zaman duyguları güzelleşir, kafası berraklaşır, hissiyatı genişler, duyguları güzelleşir. Ne zaman? Karnı aç olduğu zaman ve susuz olduğu zaman. Ve izâ şebi'a ve reviye, karnını doyurup da suya da kandı mı? Amiye. O zaman kalbi insanın körleşir. Yani duyguları o zaman başlar uyuklama. Sohbet dinleyemez, namaz kılamaz, efendim şey yapamaz. Neden? Karnı tok da ondan. Aç olsa bak uyur mu? Tok olduğundan. Gönül acıktığı, susadığı zaman safileşir, incelir.
doyduğu suya kandığı zaman da körleşir diyor. Buradan şunu görüyoruz. Hadis-i şeriflerde vardır zaten. Yani insanın fazla aşırı yemesi bir kere insanı azgınlaştırır. Yani o zaman nefis dizginlenemez bir hale gelir. Adam bir oturduğu zaman bir kuzu yiyor, tamam. Yani bu adama gel desen namaz kılmaya çek, söz dinlet, Allah'ın emrini tuttur. Dinlemez. Nefsine hakim olamaz. Neden? Çok yiyor ondan. Oturduğu zaman şu kadar pilav yiyor, bu kadar tepsi sıyırıyor vesaire vesaire. Aç olduğu zaman gerçekleri görebilir, düşünebilir ve istenilen yola girebilir. Bu bir genel kaidedir. Onun için Ramazan'ın dışında da çok çok oruç tutar şeyler. Erbab-ı tasavvuf ve tasavvufu eğitimin yoğun olarak yapıldığı halvet çalışmasında da her gün oruçlu olunur. İtikafta da her gün oruçlu olunur. Neden? Oruç insanı incelttiği için, kalbi safileştirdiği için, safi olunca da gerçekleri görmesi mümkün olduğu zaman. Yani cam kirli olduğu zaman içerisi dışarısı görünmez. Silinip safileştiği zaman görünür. Onun gibi. Semi'tu ebel ferecil versaniye yekulu semi'tu ebet tayyibel akkiye yekulu kâle Ahmed ibnül havariyi kultu li Ebi Süleyman. Tabi Ahmed ibnül havariyi diyor, Ahmed ibnü ebil havari olacak, atlamış buraya. Nüshası olanlar ebi eklesinler. Ahmed ibnü ebil havari olduğunu kaç seferdir yukarıdan beri okuyoruz. Ebi kelimesi atlanmış. Böyle şeyler dikkatten kaçıyor. Kitap neşir edenlerin bazen dikkatten kaçıyor. Evet. Diyor ki Ahmed ibnü ebil havari, Ebu Süleyman'a dedim ki salleytu salaten fi halvetin fevecettu leha lezzeten fekale eyyü şeyin lezzeke minha kultu haysu lem yereni ahadun fekale inneke le daifun haysu hatara bi kalbike zikrul halki. Şimdi Ahmed ibn Ebil Havari bundan hadis sözlerini rivayet eden, o da mutasavvuf meşhur, ileride onun da hayatı gelir bu kitabın bir yerinde muhakkak. Şimdi o Ebu Süleyman'a demiş ki, talebesi durumunda demek ki, demiş ki sallaytu salaten, bir namaz kıldım fi halvetin, hiç kimsenin olmadığı bir yerde, bir tenhada bir namaz kıldım, fevecettü leha lezzeten, ve bu namazdan zevk aldım, tat duydum yani, kimse yok. Sormuş ona Ebu Süleyman, eyyü şeyin lezzeke minha, bu namazdan bu zevki alman ne sebeple oldu, ne sana bu lezzeti verdi? Cevaben demiş ki kultu haysülem yereni ahadun, çünkü hiç kimse görmedi beni ya, ondan lezzet duydum. Diyor ki inne gele daifun, sen zayıf bir adammışsın be, zayıfsın sen. Neden? Haysu hatara bi kalbike zikrul halki, çünkü gönlüne Allah'tan gayrının, mahlukatın düşüncesi düşmüş. Madem namaz kılıyordun, başkası beni görmüyor diye düşünüp lezzet duyuyorsun, başkasını düşünüyorsun. Halbuki Allah'ı düşünerek lezzet duysaydın, o zaman gerçek soruyor yani, lezzeti nereden aldın? Başkası beni görmediğinden lezzeti aldım. O zaman diyor sen zayıfsın, çünkü sen orada bile gene gayriyi, başkasını düşünmüşsün. Halbuki hiç onu düşünmeyecektin, konsantre olup sırf Allah'ı düşünecektin, Allah'ın huzurunda olduğunu. Oradan lezzet alsaydı tamam. Ama madem ki kimse görmedi diye başka kimseyi düşündü, hatırından geçirdi, demek ki sen zayıfsın diyor. Ne ince şeyler görüyorsunuz yani, bu kişilerin kendilerini kontrollerindeki ne kadar dirayetleri var, ne kadar incelikleri var. Ve bi isnadihi kâle Ahmedu, yine aynı rivayet zinciriyle Ahmed demiş ki, yani Ahmed ibni Ebil Havari, se'eltu Ebu Süleyman'e fekultu lehu, Ebu Süleyman'a bir soru sordum ve ona dedim ki izâ haraceti şehevatü minel kalbi eyyü ismin yaka'u aleyhi zahidun veri'un maza. Kale izâ selâ anis şehevâti fehve râddın. Demiş ki hocasına, izâ haraceti şehevâtü minel kalbi, insanın gönlünden bu arzular giderse artık, hiçbir şey öyle şehevâtı düşünmüyor, öyle şeyler hatırına gelmiyor, gönlünden bunlar çıktı, böyle gittiği zaman eyyü ismin yaka'u aleyhi, yani bu gönle ne sıfat verilir? Yani bu şehvetleri hiç düşünmeyen, içinden sürüp atmış gönül zahit midir, veri midir? Vera sahibi mi diyeceğiz, zühd sahibi mi diyeceğiz bu gönle? Maza, yani ne? Bunun ismi ne? Yani hiç şehvet düşünemeyen gönlün sıfatı ne, ismi ne? Kale izâ selâ anis şehavat, şeylerden, şehvetlerden kendisi kurtulmuşsa, sıyrılmışsa, fehüve râdın, o razı nefistir. Yani kendi arzuları yok, o zaman Allah
Allah ne takdir ederse onun mukadderatına razı. Sıfatı razılık sıfatıdır diye söylemiş. Böyle tavsif etmiş. Ahberena Ali ibni Ebi Umar el-Belhi. Kale haddesena Muhammed ibni Ali ibni el-Kasimi. Kale haddesena el-Hasan ibni Ubeydillah el-Kattan. Haddesena Ahmed ibni Ebi'l-Havariyyi. Kale Ebu Süleyman. Yine başka bir rivayet zinciriyle haber Sülemiye şeyden geliyor. Ahmed ibni Ebi'l-Havari'den geliyor. Ebu Süleyman dedi ki: İc'al ma talep de minet dünya felem tazfer bihi bi menzileti ma lem yahdur bi balike ve lem tatlubhu. Demiş ki Ebu Süleyman Eddarani Hazretleri, İc'al yap, kıl. Ma talep de minet dünya felem tazfer. Dünyalıktan isteyip de eline geçmeyen şeyi bi menzileti ma lem yahdur bi balike, kalbine hiç gelmemiş hale getir. Velem tatlup, hiç istememişsin, hiç gönlüne doğmamış gibi bir hale getir. Yani burada neyi demek istiyor? Sen dünyalıktan bir şey istemişsin. Mesela ya Rabbi, işte bir hayırlı eş ver, evleneyim. Bir ev ver de şu kiradan kurtulayım. Bir araba ver de ayağım yerden kesilsin filan. Ve olmamış. Dua etmişsin. Allah münasip görmemiş burada o anda vermeyi. Vermemiş. Bunu diyor, sanki hiç söylememişsin, hiç kalbine gelmemiş, hiç istememişsin gibi yap. Yani sil aklından. Yani dert etme demek istiyor. Çoğu zaman insan dert ediyor bir şey istediği şeyi. Olmadığı zaman içine dert ediyor. Allah niye vermedi? Hadi verse ya filan vesaire. Tabii vermediğinin üzerinde fazla durduğu zaman çeşitli rahatsızlıklar başlar. Yani niye vermedi Allah? Oradan İşte vermemeyi uygun görmüş, ondan vermedi. Daha ne istiyorsun işte? Hani Allah'ın kaderine razı olacaktın. Yani vermediğini düşünmesi yavaş yavaş kadere razı olmama durumuna itebilir onu. Sonra efendim Allah tabii o Allah'a arz etti. Şunu ver ya Rabbi dedi, vermedi. Bir bildiği vardır Rabbimin. Ben hayırlıysa istedim. Demek ki vermedi. Müsterih olması lazım. Israr eder de alırsa belki iyi olmayacak. Nitekim Salebe isminde bir şahıs vardı Peygamber Efendimiz'in zamanında. Resulullah'a geldi, dedi ki ya Resulullah, çok fakirlik çekiyorum evde, başım dertte fakirlikten, dua et de zengin olayım. Ya Salebe, şükrünü eda edebildiğin az bir mal senin için çok maldan daha hayırlıdır, benden zenginlik isteme dedi Peygamber Efendimiz. Gitti, bir müddet sonra geldi, ya Resulullah ben dayanamıyorum bu yoksulluğa, bana dua et de sen peygambersin zengin olayım. Dedi ya Salebe, böyle zenginlik yaramaz. Sen şükrünü eda edebildiğin elindeki malla iktifa et. O senin için daha hayırlıdır. Gene gitti. Bir zaman sonra gene geldi. Dayanamayacağım ya Resulallah. Dua et zengin olayım dedi. Efendimiz açtı. Ya Rabbi, Salebe'nin istediğini kendisine ver dedi. Salebe'nin koyunları doğurmaya, develeri yavrulamaya başladı. Yani her seferinde de zenginliyor tabii. Satsa para edecek. Çoğalıyor. Sürüsü çoğalıyor. Efendim Peygamber Efendimiz'in mescidine gelmemeye başladı. Teklemeye başladı. Nerede Salebe? Efendim işte sürüsü biraz çoğaldı da onlarla meşgul oluyor. Ya Resulallah. Onun için gelemiyor. Yazık oldu Salebe'ye. Yazık oldu Salebe'ye dedi. Sonra Peygamber Efendimiz'in mescidine daha seyrek gelmeye başladı. Sonra cumaları gelmemeye başladı. Nerede Salebe? Ya Resulallah, sürüleri o kadar arttı ki, öyle bereketlendi ki buralarda beslemek mümkün olmadığından yaylalara çıkıyor, tabii cuma namazına gelemiyor. Yazık oldu Salebe'ye dedi Peygamber Efendimiz. Yani zenginliyor ama memnun olmuyor. Çünkü zenginlik insanı ibadetten ayırıyorsa, namazdan, niyazdan ayırıyorsa hayır değil, şer. Sonra zekat ayeti indi. Mallar huz min envalihim sadakaten. Ey Resulüm, bu müminlerin zenginlerinden mallarını temizleyecek, efendim fakirin hakkını al, işte zekat olarak bir vergi al onlardan diye zekat ayeti inince her yere haber gittiği gibi Salebe'ye de haber gitti. Hadi senin bu kadar sürülerin, develerin, koyunların var, ver bakalım efendim şu kadardan şu kadar, şu kadardan şu kadar filan. Veremedi Salebe. Halbuki Resulullah'ın duasıyla sürüsü arttığı halde zekat miktarı hayvanı veremedi. Geldiler dediler ki ya Resulullah, biz tebliğ ettik ama Salebe zekat malını çıkartıp vermedi. Bize de biraz ağır konuştu filan. Tamam dedi, ona bir daha gitmeyin dedi, darıldı.
Peygamber Efendimiz. Bir daha hiç gitmediler. Hiç zekat istemediler. Çünkü vermedi, kabul etmedi diye. O da getirmedi. Sonra Peygamber Efendimiz ahiret

irtihal etti. Ebu Bekir Sıddık zamanında geldi, pişman oldu, anladı Resulullah'ın darıldığını, iş işten de geçti tabi. Ebu Bekir Sıddık zamanında geldi, dedi ki ya Emir el Müminin, ben zekatımı vermek istiyorum. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin bir sözünü hatırlıyorum. Kabileler isyan etmişlerdi. Efendimiz vefat edince bazı cahil kabileler demişlerdi ki yani namaz kılalım, oruç tutalım ama bizden zekat isteme. Yok dedi. Resulullah zamanında nasıl yapıyorsanız öyle olacak. Bunu değiştirirseniz sizinle harp ederim. Zekat aynı miktarda gene vereceksiniz dedi. Yani zekatı almak için savaşıyor gibi görünür. Şimdi Avrupalılar şimdi İslam tarihini incelese bak bak derler. İslam halifesi nasıl bak yani işte bak ibadet edelim diyorlar. Namaz kılalım, oruç tutalım diyorlar. Yok ille zekat da yani koyun, keçi, deve onu da vereceksin diyor. Bak nasıl mal taraftarı sanır değil mi? Yani herkes karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Avrupalının yorumu böyle olur. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz maldan vazgeçmiyor. Zekatı almaktan vazgeçmiyor gibi düşünüyor. Ama öyle değil. Neden öyle değil? Salebe olayı gösteriyor. Peygamber Efendimiz'e sen efendim vermek istedin almadı. O istediği zaman sen vermedin. O da sana darıldı. Resulullah'ın almadığını ben senden nasıl alırım? Almam senin zekatını. Bak ötekilerle harp ederim ha diyor. Yani Allah'ın emirlerinde tercih yok. Şunu yaparız, bunu yapmam yok. İlle vereceksiniz diyor ama bunun durumunu özel olarak kafasına yerleştirdiği için Resulullah buna darıldı. Bunun zekatını almıyor. Resulullah'ın almadığı zekatı ben senden nasıl alırım? Almıyorum dedi. Ömer zamanında da alınmadı, ötekiler zamanında da alınmadı. Öldü gitti adam. Yazık oldu yani. Madem ki Resulullah yazık oldu dedi, yazık oldu. Mal yaramadı yani. Bunu nereden açtık şimdi? Buradaki bir konudan açtık. Yani bir şey istedin, olmadı mı? Onun peşine düşme artık. Hiç düşünmemiş gibi, hiç istememiş. Demek ki hayırlı olmadığından Allah vermedi. Kafana takıp da şey yapma. Hani bak bu mal istedi, zenginlik istedi, yaramadı işte bak. Helak oldu, mahvoldu. Böyle de olabilir, başka sebeple de olabilir. Yani verirse verirdi, vermedi. Kafana takma artık. Sil oradan, kafandan onu, gönlüne dert etme diyor Ebu Süleyman Hazretleri. Bir tecrübeye dayanıyor kendisinin bu fikri. Haddesena Ahmed ibn Muhammed ibn Zekeriya. Haddesena Ahmed ibn Muhammed ibn Abdil Vehhab. Haddesena Muhammed ibn Abbas ibn Derefsi. Haddesena Muhammed ibn Ebil Havari. Ahmed ibn Ebil Havari. Kale Semitü Ebu Süleyman'e yekulu. Başka kişilerden gelen rivayete göre gene Ahmed ibn Ebil Havari dedi ki Ebu Süleyman Hazretlerinin şöyle dediğini duydum. El-iyalu yud'ifune yakine sahibil yakin. Liennehu izâ kâne vahdehu fecâe feriha. Ve izâ câe talebu fekad da'ufel yakin. Demiş ki Ebu Süleyman, el-iyal yani aile fertleri, hanım, çoluk, çocuk. Yud'ifune yakine sahibil yakin. Yakin sahibi insanın yakinini zayıflatır. Evlat, aile, çoluk çocuk, ev bark, kişinin yakın sahibinin yakınını zayıflatır. Yakın ne demek? Şeksiz sağlam iman demek. Yakın kelimesini de karıştırıyorlar. Ben burada kelimeler üzerinde çok izahat veriyorum. Bunları iyice not edin. Yakın, Arapçada bir başka manası vardır. Türkçede bir başka manası vardır. Arapçada yakın ne demek? Şeksiz, şüphesiz inanmak bilmek demek. Yani tereddüt yok, şek yok, öyle inanmak. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın diyoruz. Bu yakın diye i'si uzundur. Bir de Türkçe'de yakın var. Şu ev uzak, şu ev yakın. Yani buraya mesafesi az manasına. Bu yakın Türkçe. Ötekisi yakın Arapça. Yani sağlam iman demek. Sağlam, şeksiz, tereddütsüz iman demek. Bunu bazıları bilmiyor. Mesela o adamı yakinen tanıyorum. Ne demek? Sanıyor ki yakından tanıyorum diyor. Hayır, yakinen tanıyorum demek yani o adamı şeksiz, şüphesiz için dışın tam biliyorum demek. Yakinen bu demek. Yoksa yakından tanıyorum. Tanımanın yakından, uzağından. Yaklaşsan ne olacak kalbini bilemedikten sonra? İstersen kalbine kulağını koy. Yani yaklaştığında ne olacak? Şu kadar mesafe var, bu kadar var. İstersen kulağını koy. Yani adamın kalbini mi karıştıracaksın? Zihninden geçeni mi bileceksin? Yakından tanıyorum. Uzaktan tanımak, yakından tanımak. Öyle değil. Yakinen tanıyorum. Yani şeksiz, şüphesiz onun şöyle olduğunu, dürüst olduğunu veya şöyle olduğunu, böyle olduğunu biliyorum demek yani. Yakın kelimesi bir Arapça, bir Türkçe'de var. Bazen böyle harfleri aynı olan kelimeler vardır başka başka dillerde.
Bir misal daha vereyim, perçinlensin. Şehir

0: kelimesi. Şehir. Şehr. Ş-H-R harfi. Şehr. Farsça'da il demek. İl veya ilçe, belde demek. Yani insanların oturduğu yer manasında şehir. İstanbul şehri, Edirne şehri, Tahran şehri gibi. Arapça'da ise ay demek. Şehri Ramazan, şehri Recep, şehri Muharrem. Burada ay demek. Yani ikisi de şehir ama Farsça'da il demek, belde demek, Arapça'da ay demek, zaman birimi demek. Görüyorsunuz ki harfleri aynı, farklı kelimeler.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Akra.
1: Sakın terk edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terk edepten. Kuy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Necm Suresi. Sevgili dinleyiciler, en güzel rehber olan Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Necm Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 62 ayetten oluşmaktadır. Adını surenin başında yer alan Necm, yıldız kelimesinden alır ve Necm Suresi olarak da isimlendirilir. Necm suresi, insanlar için önemli bir gök cismi sayılan yıldıza yemin etmekle başlar, ardından arkadaşınız diye nitelendirilen Peygamber Efendimizin, müşriklerin iddiasının aksine doğru yoldan sapmadığı, tebliğinin vahiy ürünü olduğu belirtilerek devam eder. Sure boyunca Hazreti Peygamber'in vahiy kontrolünde olduğu, Cebrail'i iki defa görmesi, Sidre-i Münteha, Kureyş putlarının değersizliği, meleklere Allah'ın kızları diyenlerin hali, kişiye ancak çalışmasının karşılığının verileceği, Allah'ın kudreti ve kulluğun önemi anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin sonunda müşriklere hitapla bu ilahi kelam karşısında şaşkınlık veya laubalilik göstermemeleri gerektiği belirtilerek artık putlara değil Allah'a secde etmeye ve ona ibadet etmeye çağrılır. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak, gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Kaynakların belirttiğine göre bu sure iniş sırasına göre içinde secde ayeti bulunan ilk suredir. Peygamber Efendimiz Hazreti Cebrail'den bu surenin son ayetini duyar duymaz hemen secdeye kapanmış, okuyuşunu duyanlar da secde etmişlerdir.
0: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Bir zamanlar geniş topraklara hükmeden güçlü bir kral vardı. Fakat bir gün zihnini 3 soru meşgul etmeye başladı. Ne kadar düşünse de bu soruların cevabını bulamıyordu.
1: İnsan hayatında hata yapmasına sebep olan şey nedir? Yanlış zamanda harekete geçmek, yanlış kişiye güvenmek ve önemsiz işlerle uğraşırken asıl yapılması gerekeni kaçırmak. Eğer her iş için en doğru zamanı bilseydim, kime kulak vermem gerektiğini bilseydim ve en önemli işin ne olduğunu öğrenebilseydim, hiçbir girişimimde başarısız olmazdı.
0: Kral hemen ülkenin dört bir yanına haber saldı.
2: Duyduk, duymadık demeyin. Kim kralımıza şu üç sorunun cevabını verirse büyük mükafat kazanacaktır.
0: Çok geçmeden bilginler sarayda toplandı.
1: Söyleyin bana, bir işe başlamak için en doğru zamanı nasıl bilebilirim? En gerekli insan kimdir? Ve yapılması gereken en önemli iş nedir?
3: Majesteleri, bunun yolu plandır. Yılları, ayları, günleri hesaplayan bir takvim hazırlanmalıdır. Kim bu plana sadık kalırsa hiçbir şeyi geciktirmez.
4: Hayır, hayat takvime sığmaz. İnsan dikkatli olmalı, geçmiş olaylardan ders çıkarmalı ve her an en gerekli olana yönelmelidir.
5: Bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Majesteleri bir danışma konseyi kurmalıdır. Kararlar ortak akılla verilmelidir.
6: Konsey de her şeyi bilemez. Bazı kararlar bir anda verilmelidir.
0: İkinci soruya da birbirinden farklı cevaplar verildi.
3: En gerekli kişiler danışmanlardır.
4: Hayır, bilginlerdir.
5: Hekimlerdir.
6: Savaşçılardır.
0: Üçüncü soruda da fikir birliği sağlanamadı. Kimine göre bilim, kimine göre savaş sanatı, kimine göre ibadet dünyadaki en önemli işti.
1: Hayır, hayır, bunların hiçbiri içime sinmedi.
0: Kral sonunda bilgeliğiyle ün salmış bir münzeviyi ziyaret etmeye karar verdi. Kıyafetlerini değiştirerek sade bir köylü gibi yola çıktı. Kulübeye vardığında münzeviyi toprağa kazarken buldu.
1: Ey bilge kişi, sana 3 soru sormaya geldim. Doğru zamanda doğru işi nasıl yaparım? En gerekli insan kimdir? Ve her şeyden önce hangi işe kendimi vermeliyim?
0: Münzevi cevap vermedi. Yalnızca kazmaya devam etti. Her nefesinde yorgunluğu hissediliyordu.
1: Çok yorulmuşsun. Küreyi bana ver. Biraz dinlen.
7: Teşekkür ederim evlat. Madem öyle, buyur.
0: Kral kazmaya başladı. Bir süre sonra tekrar konuştu.
1: Sorularımı duydun, ne dersin?
0: Münzevi yine cevap vermedi. Saatler geçti. Güneş batıya eğildi.
1: Ey bilge kişi, bana cevap vermeyecek misin?
7: Bekle. Birisi geliyor.
0: Kral arkasını döndü. Karnını tutarak koşan bir adam vardı. Parmaklarının arasından kan süzülüyordu.
7: Yardım!
0: Adam bayıldı. Kral ve Münzevi hemen yanına koştular.
1: Çabuk, su getir. Yarası çok derin.
0: Kral yarayı temizledi, mendillerini yırttı, defalarca sargı yaptı. Kan durmuyordu ama sonunda durdu.
7: Su, biraz su.
1: Getiriyorum. Dayan dostum.
0: Akşam olmuştu, hava soğumuştu. Adamı kulübeye taşıdılar. Kral da yorgunluktan kapının eşiğinde uyuyakaldı. Ertesi sabah kral gözlerini açtığında yaralı adamın kendisine baktığını gördü.
7: Beni affedin.
1: Affetmek mi? Ben sizi tanımıyorum.
7: Ama ben sizi tanıyorum. Ben sizin düşmanınızım. Kardeşimi astırdığınız için sizden nefret ediyordum. Mallarıma da el konulmuştu. İntikam yemini etmiştim. Dün sizi öldürmek için pusu kurdum. Fakat muhafızlarınıza yakalandım. Beni yaraladılar. Kaçtım. Kan kaybından ölmek üzereydim. Yaralarımı salmasaydınız bugün hayatta olmayacaktım. Ben sizi öldürmek istedim. Size bana hayat verdiniz. Beni bağışlayın. Bundan sonra size sadakatle hizmet edeceğim.
1: Dostum, sana karşı bir kin taşımıyorum. Seni affettim. Malların geri verilecek. Doktorlarım seninle ilgilenecek. Artık düşman değiliz.
7: Size minnettarım majesteleri.

0: Kral ayrılmadan önce son kez Münzevi'nin yanına gitti.
1: Bilge kişi, şimdi gitmeden önce lütfen sorularımın cevabını ver.
2: Cevaplarını zaten aldın. Dün bana yardım etmeseydin, buradan ayrılacaktın. Yolda bu adamın saldırısına uğrayacaktın. Sonra da burada kalmadığına pişman olacaktın. Bu yüzden en önemli zaman bana yardım ettiğin zamandı. En önemli kişi bendim. En önemli işse bana iyilik yapmaktı. Sonra yaralı adam geldi. Eğer onun yaralarını sarmasaydın, seninle barışamadan ölecekti. O anda en önemli kişi oydu. En önemli iş de ona yardım etmekti.
1: Demek ki hayatın sırrı bu kadar sade.
2: Evet, şunu asla unutma. İnsan için tek önemli zaman vardır. O da şu andır. Çünkü yalnızca o an elimizdedir. En önemli kişi o anda yanında bulunan kişidir. Çünkü bir daha onunla karşılaşıp karşılaşamayacağını bilemezsin. Ve en önemli iş o kişiye iyilik etmektir. Çünkü insan dünyaya bunun için gönderilmiştir.
0: Kral aradığı cevapları sonunda bulmuştu. Ne geçmiş geri getirilebilirdi, ne gelecek bütünüyle bilinebilirdi. İnsanın sahip olduğu tek şey içinde yaşadığı andı. Ve o anı iyilikle doldurmak. Hayatın en büyük hikmetiydi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde

dahi ile, sahralarda ahu ile, derviş olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi pet çok Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamd ile şükrullah ile, vasf-ı külhüvallah ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Yunus söyler diller ile, hakkı seven kullarıyla, ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

insanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden

kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bu programımızda sahabe hanımlardan Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anhanın hayatından söz edeceğiz. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha, kocası Amir İbni Rabia radıyallahu anh'la birlikte İslam'ın ilk günlerinde Mekke'de Müslüman olan kahramanlardan. Müşriklerin işkencelerinden kaçan ve Habeş ülkesine iki defa hicret eden çilekeş muhacirlerden. Medine-i Münevvere'ye Hevdeç içinde hicret eden ilk hanım.

sahabi. Kocası Amir, Zeyd İbni Nufeyl'in şöyle dediğini duymuştu. Ben Hazreti İsmail'in soyundan ve Abdülmuttalip oğullarından bir peygamber bekliyorum. Kendimin ona yetişeceğini zannetmiyorum. Ben de ona inanıyor ve onu tasdik ediyorum. Onun bir peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Eğer sen uzun yaşarsan onu görürsün. Benden ona selam söyle. Açık bir şekilde onun vasıflarını sana bildireceğim. Amir bin Rabia, hadi söyle dedi. Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl anlattı. O ne kısa ne de uzun, saçı ne çok ne de az bir kimsedir. Gözlerinde daima bir kırmızılık vardır. Peygamberlik mührü iki kürek kemiğinin arasındadır. Adı Ahmet'tir. Bu memleket onun doğduğu ve peygamber olarak gönderildiği yerdir. Daha sonra kendi kavmi onu memleketinden çıkaracak, Yesrib'e hicret edinceye kadar onun getirdiklerini istemeyecekler. O da davasını açıklayacak. Onu aldatmaktan sakın. Ben İbrahim'in dinini aramak üzere bütün memleketleri dolaştım. Kendilerine sorduğum bütün Yahudi, Hristiyan ve Mecusiler, bu din senden sonradır diyorlar ve benim sana tarif ettiğim gibi tarif ediyorlar ve şöyle diyorlar. Ondan başka peygamber kalmadı. Amir İbni Rabia Resulullah'a Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl'in sözünü anlatınca peygamber, onu cennette eteklerini çekerken gördüm buyurmuştur. Mekke'de Resulullah'ın tek olan Allah'a inanmaya davet ettiği yayılınca Kureyş eşrafı öfkelenip, Kureyş'in yetimi akıllarımızı çeldi, atalarımızı hakaret etti ve bizim topluluklarımızı dağıttı dediler. Peygamberin ashabına en ağır işkenceleri yaptılar. Amir İbni Rabia ile hanımı Leyla binti Ebi Hasme, Abdullah İbni Abdülesed ve hanımı Hint bin Ebi Umeyye İbni el-Muire ve Hazreti Osman'la hanımı Resulullah'ın kızı Rukiye, gözleri yaşlı olarak Resulullah'a geldiler ve ''Ya Resulallah, kavmimiz bize en ağır işkenceyi yaptı.'' dediler. Resulullah sustu. Resulullah'ı Allah, amcası Ebu Talip vasıtasıyla himaye etmişti. Daha sonra Resulullah şöyle dedi. Kim dinini kurtarmak için bir yerden başka bir yere kaçarsa, orası bir karışlık da olsa cennet ona vacip olur. O, babası Halilullah İbrahim ve Peygamberi Muhammed'in arkadaşı olur. Amir İbni Rabia ve Leyla binti Ebi Hasme, ''Ya Resulallah nereye gidelim?'' dediler. Resulullah, ''Yeryüzüne dağılın, çünkü Allah Teala sizi bir araya getirecektir.'' buyurdu. Leyla binti Hasme, ''Nereye gidelim ya Resulallah?'' diye sordu. Peygamber, Habeşistan tarafına gidin. Çünkü orada yanında hiç kimseye zulmetmeyen bir hükümdar vardır. Orası doğruluk yurdudur buyurdu. Osman İbni Maz'un, ''Ya Resulallah, Mekke'ye ne zaman döneceğiz?'' dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. ''Allah içinde bulunduğunuz durumdan size bir ferahlık verdiğinde.'' Amir İbni Rabia ile hanımına en sert davrananlardan Ömer İbnül Hattab, bazı Müslümanların fitne korkusuyla dinlerini kurtarmak için Habeşistan'a gitmeye hazırlandıklarını öğrenince Amir İbni Rabia'nın evine gitti. Gördü ki Amir'in hanımı Leyla Habeşistan'a gitmek için hazırlanmış devesinin üzerindedir. Ömer İbnül Hattab, Ümmü Abdillah nereye diye sordu. Leyla binti Ebi Hasme, dinimiz yüzünden bizi eziyet ettiniz. Biz de Allah'ın toprağında gidiyoruz dedi. Ömer İbnül Hattab, Allah sizinle birlikte olsun dedi. Leyla binti Ebi Hasme şaşırdı. O Hattab oğlunun Müslüman olmasını çok istemişti. Amir İbni Rabia dönünce hanımı ona Ömer İbnül Hattab'ın söylediğini anlattı. Amir alaylı olarak gülümsedi ve Ömer İbnül Hattab'ın Müslüman olmasını istemez misin dedi. Leyla binti Ebi Hasme niye olmasın dedi. Amir İbni Rabia da şöyle cevap verdi. Vallahi Hattab'ın eşeği Müslüman olmadıkça o Müslüman olmaz. O zamana kadar Ömer'den hep sertlik görüle gelmişti. Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet sanki kendisinden ümit kestirmişti. Onun korkusuz yiğitliği, kas katı yüreği işi en vahim durumlara kadar götürmüştü. O iki cihan güneşi Efendimiz'i öldürmeye yeltenecek kadar çılgınlaşmıştı. Ama Allah Celle ve Ala Hazretleri her şeye kadirdi. O murad edince işler anında değişebilirdi. Zira gönüllere sahip olan Allah'tı. Nitekim kısa bir müddet sonra Allah Teala'nın lütfuyla Ömer Müslüman olmuştu.
Hazreti Osman'la hanımı Resulullah'ın kızı Rukiye, Ebu Huzeyfe İbni Utbe ile hanımı Sehle binti Suheyl İbni Amr, Ez-Zubeyr İbnül Avvam, Mus'ab İbni Umeyr, Amir İbni Rabia ile hanımı Leyla binti Ebi Hasme, Abdullah İbni Abdüleset ile hanımı Hint bin Ebi Umeyye, Ebu Sebre İbni Ebi Rum, Hatip İbni Amr, Suheyl İbni Beyda ve Abdullah İbni Mesud Habeşistan'a hicret ettiler. Müşriklerin baskı ve zulümlerinden dolayı Mekke'den gizlice ayrılan bu ilk muhacir kafilesi Cidde'de Şuayb-ı limanına ulaştığında Yüce Allah'ın lütfu olacak ki ticaret için gelmiş iki gemi limanda beklemekteydi. Muhacirleri yarım altın karşılığında gemiye alıp Habeş ülkesine doğru denize açıldı. Necaşi'nin ülkesine gelen muhacir Müslümanlar emniyet ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmeye başladılar. Rahat bir şekilde dinlerini yaşadılar. Kimseden ne baskı, ne zulüm, ne de hakaret hiçbir karşı hareket görmeden ibadet ve taatlerini yerine getirdiler. Herkes inancında serbestti. Rahat bir ortam vardı. Fakat kalpleri devamlı Mekke'ye bağlıydı. Doğup büyüdükleri şehirden ve Allah Resulü'nden uzak kalmanın hasreti onların gönüllerinden hiç çıkmıyordu. Kim bilir hangi gün ve ne zaman döneriz ümidiyle günlerini geçiriyorlardı. Bir müddet sonra Mekke'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olduğu, müşriklerin eza ve cefalara son verdiği, işkencelerin bittiği ve anlaşma yapıldığına dair haberler duyan muhacirler memleketlerine dönmeyi denediler. Mekke yakınlarına kadar geldiler fakat içeri alınmadılar. Duyduklarının doğru olmadığını anladılar. Mekke'ye girebilmek için bir müşriğin himayesine girmek zorunda kaldılar. Mekke'ye girdikten sonra müşrik himayesine tahammül edemeyip Allah Resulü'nden izin alarak tekrar Habeş ülkesine ikinci defa hicret ettiler. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha ve kocası Amir İbni Rabia radıyallahu anh da hicret edenler arasında tekrar Habeşistan'a döndüler. Günler, aylar, yıllar geçmekteydi. Muhacirlerin gözü, gönlü hep Allah Resulü'nün yanına gidebilmekteydi. Mekke'den gelen tacirlerden devamlı haberler sormaktaydılar. Onlardan alacakları sağlıklı haberlere göre hareket edeceklerdi. Mekke'ye tekrar döneceklerdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicret ettiğinin haberini almışlardı. Birçok muhacir gibi Amir İbni Rabia ile hanımı Leyla binti Ebi Hasme Habeş ülkesinden derhal Mekke'ye döndüler. Kısa zamanda hazırlıklarını yapıp sonra Medine'ye hareket ettiler. Amr İbni Rabia radıyallahu anh bir deve aldı. Hanımını Hevdeç içinde Kureyş'in haberi olmadan Mekke'den çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşmanın hasretiyle büyük bir heyecan içerisinde yorgunluk nedir bilmeden yollarına devam edip Medine'ye ulaştılar. Amir İbni Rabia radıyallahu anh, Ebu Seleme Mahzuni radıyallahu anh'tan sonra ilk hicret eden Habeş muhaciri oldu. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anh'a da Hevdeç içinde Medine'ye gelen ilk hanım sahabi oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu çilekeş ashabını karşısında görünce pek sevindi. Onlara iltifatlarda bulundu. Yer bulup yerleştirdi. Sık sık evlerine gidip ziyaret etti. Bir ziyaretinde Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anh'ın bir davranışına şahit oldu. Onun çocuğuna şöyle seslendiğini duydu. ''Gel, bak sana ne vereceğim.'' diyordu. Sevgili Peygamberimiz Leyla Hatun'a sordu. ''Çocuk yanına gelince ne vereceksin?'' dedi. Leyla Hatun da ''Ona hurma vereceğim.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz Leyla Hatun'a şöyle dedi. ''Eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz defterine bir yalan olarak yazılacaktı.'' buyurdu. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını böylesine titiz yetiştirdi. Devamlı onları eğitti. İslam'ın güzel ahlakını onlara öğretti. Kimse aldatılmamalıydı. Aldatılan bir çocuk, hatta kendi çocuğumuz bile olsa böyle yanlış bir hareket yapılmamalıydı. Yavrumuzun bu ahlaksızlığı öğrenmesine dahi fırsat verilmemeliydi. Zira bizi aldatan bizden değildir buyurulmuştu. Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimizin ''Onlar yıldızlar gibidirler'' dediği mübarek sahabelerin hayatlarını anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, esen kalın efendim.

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.

bildiğine göre geminin yapılışı 2 yıl sürdü. Daha fazla sürdüğü de rivayet edilmekte. Geminin uzunluğu 300, eni 50, yüksekliği 30 ziraydı. Geminin ölçüleriyle ilgili daha değişik rivayetler de mevcuttur. Gemi 3 katlıydı. En üst katında içilecek su için depolar ve yiyecekler için de iki yanına tahtadan dolaplar yapılmıştı. Yapılan geminin gövdesi kuş göğsü gibi suyu yaracak biçimde meyilli, devrik, baş tarafı horoz başı gibi, karnı kuş karnı gibi, kuyruk tarafı da horoz kuyruğu gibi meyilliydi. Geminin tahta levhaları demir çivilerle çivilenip sağlamlaştırılmıştı. Çivilenen tahta levhaların arasından içeriye su sızmaması için gemi içinden ve dışından ziflenmişti. Allah, Hazreti Nuh peygambere mevcut olan her canlının erkek dişisinden birer çiftini gemiye yüklemesini, ailesini ve iman edenleri gemiye almasını bildirdi. Allah'ın emirleri doğrultusunda gemiyi yükleyen Hazreti Nuh, sayıları 80 kişi kadar olan müminlerle gemiye bindi. Derken bir sabah gökyüzü görülmemiş bir şekilde karardı. Kulakları sağır eden şimşek sesleri duyuldu. Çok geçmeden de gökten sel suları gibi yağmurlar boşaldı ve yerden sular kaynadı. Güneşin ve ayın ışığı karardı. Dünya karanlık içinde kaldı. Gece ile gündüz bir oldu. Seller yeryüzünde taşmadık, aşmadık yer bırakmadı. Sular yükseldikçe gemi hareketlendi ve kendi halinde ağır ağır ilerlemeye başladı. Dilerseniz konuyu Kur'an'ın ışığında inceleyelim. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Nuh'u da hatırla. Hani o bunlardan daha evvel yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti, hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle dedik. Zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin geminin içine. Onun akıp gitmesi de demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona, hayvanlarından her birinden erkek ve dişi birer çiftle aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni mübarek yere indir. Sen yere indirenlerin en hayırlısısın. Nuh kavmini de. Onlar peygamberleri yalanladıkları zaman biz onları tufanda boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimlere daima pek acıklı bir azap hazırladık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su helakları takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Allah'ın takdiriyle yerden kaynayan sular, gökten boşalan yağmur

Yağmurla birleşince sel suları ev, ağaç, insan ve her türlü canlıyı akıntısına kapıp götürdü. Hazreti Nuh peygamber etrafı gözlüyordu. Yoğun bir su tabakasının her şeyi içine aldığını ve yok ettiğini gördü. O kargaşada dağlara tırmanmaya çalışan insanlar arasında oğlunu fark etti. Nuh peygamberin oğlu bir tepeye doğru var gücüyle koşuyordu. Gemide ona yaklaşarak ilerleyince Hazreti Nuh oğluna "Gel, Allah'a sığın, inkarcılarla beraber olma" diye sesleniyor. Oysa "Ben dağlara çıkar kurtulurum" diyerek iman etmeyi reddediyordu. Tam o esnada da bir dalga gelerek onu alıp götürdü. Sadece oğlu değil, Hazreti Nuh'un eşi de geri kalanlar arasındaydı. O da ona iman etmemiş, peygamber olan eşini desteklememiş, bu nedenle o da oğlu gibi gazaba uğrayanlar arasında kalmıştı. Tufan büyüdükçe büyümüş, sel suları her yeri kaplamış, geriye bir tek inkarcı bile kalmamıştı. Bir rivayete göre 40 gün 40 gece, bir rivayete göre 150 gün, bir başka rivayete göre ise 6 ay süren bu tufan sonunda Allah'ın dilemesiyle sular çekildi, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Muharrem ayının 10'unda Aşure günü Cudi Dağı üzerine oturdu. Ortalık sükunete kavuştu. Gemidekiler tufanın bittiğini anlayınca Allah'a hamd ve dua ettiler. Gemiden indiler, yeryüzünü Allah'a şükür sedaları kapladı. Şimdi yine ilgili ayeti kerimelere bakalım dilerseniz. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yam'a "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma" diye seslendi. Oğlu dedi ki "Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım." Nuh da "Bugün Allah'ın azap emrinden kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur" dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Nihayet "Ey yeryüzü, suyunu tut, ey gök, suyunu yut" denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine oturdu. Ve zalimler topluluğu için "Uzak olsunlar, yok olup gitsinler" denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. "Ey Rabbim, benim oğlum da elbet benim ailemdendir. Elbette ki ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin." Allah buyurdu ki, "Ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. Bu halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim." Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum." Denildi ki, "Ey Nuh, sana ve beraber olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. İşte bunlar günahlarından dolayı tufanla suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma." Rivayete göre Nuh Aleyhisselam, tufandan sonra 350 yıl daha yaşamıştır. Bundan sonra insanlar Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan türedi. Bu bakımdan Nuh Aleyhisselam'a 2. Adem de denilmiştir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. "Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. Biz tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler, insanlar içinde Nuh'a selam olsun." Nuh Aleyhisselam vefatı yaklaştığı sırada yerine büyük oğlu Sam'ı vekil bırakmış, yanına toplanan oğulları Sam, Ham ve Yafes'le bunların oğullarına, dolayısıyla kendinden sonra gelecek nesillere bir takım tavsiyelerde bulunmuştu.
Yüce Allah'a ibadete devam

0: etmelerini onlara emrettikten sonra, ey oğulcağız, kalbinde zerre ağırlığınca şirk olduğu halde kabre girme. Çünkü Allah'ın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için bir delil yoktur. Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunduğu halde kabre girme. Çünkü kibriya yüce Allah'ın ridasıdır. Ridası hakkında çekişen kimseye Allah gazap eder. Kalbinde zerre ağırlığınca rahmetten ümit kesmiş olarak kabre girme. Çünkü dalalete düşmüş kimseden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Ben size vasiyetimi söylüyorum. Size iki şeyi emir ve sizi iki şeyden de nehy ediyorum. Sana la ilahe illallah, kelime-i tevhidini emrediyorum. Çünkü yedi kat göklerle yedi kat yerler bir terazi kefesine ve la ilahe illallah kelimesi de diğer bir kefeye konulsa bu onlardan ağır gelir. Eğer yedi kat göklerle yedi kat yerler uçsuz bucaksız bir çember olsalar la ilahe illallah ve subhanallahi ve bihamdihi kelimeleri onları kırar. Çünkü bunlar her şeyin duasıdır ve halk bunlarla rızıklanır. Sizi şirkten, küfre düşmekten ve kibirden nehyediyorum. Gücün yeterse kalbinde şirkten, kafirlikten ve kibirden hiçbir şeyi bulundurmamaya çalış. Rivayete göre Hazreti Nuh'a inanıp kurtulan insanlar aç oldukları ve gemiden indikleri dağda ilk anda yiyecek olmadığı için Nuh Aleyhisselam'ın emri üzerine ellerinde olan bütün yiyecekleri birleştirdiler ve böylece ilk defa aşure yemeğini yapmış oldular. Nuh tufanını anlattığı için onun adıyla anılan Nuh suresi Mekke'de nazil olmuş 28 ayettir. Ayrıca Nuh tufanı ve Hazreti Nuh Aleyhisselam Nuh suresi dışında da başka surelerde de anlatılmıştır. Bir programımızın daha sonunda tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlayıp Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Kâne izen kesefetiş şemsü vel kameru sallâ hatta yenceliye. Güneş veya ay tutulduğu zaman Efendimiz namaza dururdu. Açılıncaya kadar, o tutulma hadisesi geçinceye kadar namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Min ve oğlu İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulması oldu. Sahabe dediler ki Rıdvanullahi aleyhim ecmain, bak Peygamber Efendimizin çocuğu öldüğü için, mübarek bir varlık olarak o vefat ettiğinden güneş böyle tutuluyor filan deyince Efendimiz hutbe irad etti. Güneş ve ay Allah'ın varlığına delalet eden büyük varlıklardır. Onlar bir kişinin ölmesiyle, yaşamasıyla ilgili olarak tutulmazlar diye o zamandan insanların yanlış düşüncelere saplanmamasını hemen beyan eyledi. Efendim kendisi de bu büyük hadise olduğu zaman heyecan verici bir hadisedir tabi. Hala gazetelerde bile bugün efendim güneş tutulacak, şu saatten şu saate kadar görülecek filan diye yazar ve herkes de camları isler ve biraz böyle şey yapıp böyle seyrederler filan. Güneşin resmi çekilir şeylerde. Ertesi gün gazetelerde bakarsın. Mühim bir hadise yani. Böyle bir önemi var. Peygamber Efendimiz böyle önemli hadiselerde en önemli işi olan namaz kılmayı yapar. Allahu Ekber, Rabbinin huzuruna duruyor. Yani onu yaratan Allah, onu döndüren Allah. Tabi güneş niye tutuluyor? Güneş tutulması dediğimiz hadise ne? Dünyanın etrafında ay fıldır fıldır dönerken efendim güneşle dünyanın arasına geliyor. Biz gündüz efendim o oraya geldiği için güneşin önünü biraz öyle karanlık veya gölge olarak görüyoruz. Ayın kapatmasıyla yani güneş tutulması bu. Ay tutulması hadisesi nedir? Mehtap olduğu zaman, dolunay olduğu zaman dünyanın güneş arkasında olduğundan aşağı taraftan ayın yüzünü dolunay yapıyor, parlatıyor, aydınlatıyor ama bu taraftan da biraz böyle kayıp eğer dünya gölge yapmışsa, ayın üstüne gölge yapmışsa bir ara, çünkü dönerken bir ara bu gölgeye gelir, ondan sonra çıkar. O zaman dolunaydı ama Allah Allah, birden karardı. Hay Allah, bilmem ne falan, 15-20 dakika sonra bakıyorsun gene dolunay oluyor. İşte dünyanın gölgesi düştüğünden. Demek ki güneş tutulması ayın güneşin önüne gelmesinden dolayı, ayın tutulması da dünyanın gölgesinin ayın üstüne düşmesinden dolayı oluyor. Bunlar iki gök hadisesi. Ama Allah'ın bu yeri göğü yaratmasında, güneşi ve ayı yaratmasında sonsuz hikmetler var. Dünyanın etrafında ayı döndürmesinde, ayı ve dünyayı güneşin etrafında döndürmesinde, dünyayı kendi etrafında topaç gibi döndürmesinde nice nice büyük kudretler, ibretler, hikmetler var ki insan alim olduğu zaman anlar ve tebarekallahu ahsenül halikin der. Ya Rabbi, sen ne yüce yaratıcısın, ne kudret sahibisin, ne mübareksin ya Rabbi diye hayranlığını ifade eder.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah, kuluna kafi değil mi? Resulüm, seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi böyle sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah, kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız, başına toplanıp sığındıklarınız, onun bu zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek, yakında bunu bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah, ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte, eceline kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak O'nun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Nihayet hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz. Allah, hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında, eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları, Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin. Eğer yeryüzündeki bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde kötü azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alay ede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına

gelecektir. Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve ona gönülden teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen o en güzele, Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey Allah bilgisinden yoksun cahiller! Bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer sen bile putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek, artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek, onlar hemen dirilip ayakta bakınıp duracaklar. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak, kitap, amel defteri ortaya konulacak, peygamberler ve şahitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diyecekler. Onlar da evet geldi diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir. Onlara girin içinde temellik

kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin" diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Mü'min Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56 ila 57. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması seni aldatmasın. Zamanı gelince onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini yalanladı. Her ümmet peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip yerine batılı koymak için mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin "Kesinlikle onlar ateş ehlidir" şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi bu dünyada kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Kafir olanlara şöyle seslenilir: Allah'ın size olan gazabı, artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Onlar da, "Ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır?" derler. Onlara denilir ki, "Bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca, onun yetkisi başkalarına verilince ona inandınız. Artık hüküm o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir."

O Allah, size kudretine delalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ve ibadet edin. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir. O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki, bugün mülk, hükümranlık kimindir? Yine kendisi cevap verir. Tek ve kahhar olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır. Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm, onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara peygamberleri, açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur. Azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Vezir-i Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa, şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da, İsrail oğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak

doğru yolu, Hazreti Musa'nın öldürülmesi işini gösteriyorum, dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim! Cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdat isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. O vakit ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı dünyada büyüklük taslayan, Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere, doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz, derler. Büyüklük taslayan, güç ve yetki sahibi olanlar da

Biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi diyecekler. O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine, ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin derler. Bekçiler onlara, size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi derler. Evet geldi diye cevap verirler. Bekçiler de, o halde kendiniz Allah'a yalvarın derler. Oysa kafirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm, sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir. Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Körle gören, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir. Allah size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz her şeyi yaratan Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini kasten inkar etmekte olanlar inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargah, göğü de üstünüze bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O, Allah vardır. Dini yalnız O'na haskılın ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra ayrı ayrı sizi bir menideki spermadan, sonra alakadan, rahim duvarından

gören odur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der, o da oluverir. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. Onlar o kitabı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da, bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız. Meğer onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakk'a karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça bir ayet veya bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraflarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler. Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar. Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik dediler. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Fussilet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet, ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri Secde, Secde Hamimi, Mesabih ve Akvaat'tır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için hem müjde verici ve akıbet hakkında uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.

Buna rağmen yine de onların çoğu Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Onlar hakikati işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz sargılar içindedir, kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen dinine göre amel et. Biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. İşte onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Hiç şüphesiz iman edip salih, sevabı olan amel işleyenlere gelince, onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten bu arzı, semadan ayrılması ve yer olarak teşekkülü iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. Onda bereketler yarattı. Orada isteyenler için onun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam 4 gündedir. Sonra iradesi bir duman, gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne ikiniz de isteseniz de istemeseniz de bir düzen ve uyum içinde var olup hükmüme gelin buyurdu. Onlar da isteyerek geldik dediler. Böylece onları 7 kat gök olarak 2 günde, müddetini Allah'ın bildiği 2 günde veya 2 devirde var etti ve meleklere her gökte kendisine ait işi vahyetti, bildirdi. Dünya göğünü, yakın göğü kandillerle donattık ve afetlerden koruduk. İşte bu üstün ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz dediler. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kimdir dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman dünyada yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik edecektir. Onlar derilerine, niçin bizim aleyhimize şahit

0: eksik ettiniz diyecekler. Derileri de her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da O'dur. Şimdi de yine O'na döndürülüyorsunuz derler. Siz fenalıkları yaparken halktan utanıp gizleniyordunuz da kulaklarınız, gözleriniz ve cinsel derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağını düşünerek sakınıp gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sandınız. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile yahut iyi amelle hoşnutluk kazanmak için dünyaya tekrar dönmek isteseler de artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Biz onlara kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler. Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz, dediler. İşte biz de o inkar edenlere, kafirlik yapanlara elbette şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde "Ey Rabbimiz, cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar." derler. "Ey müminler, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dosdoğru olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de "İlerisi için korkmayın, bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin, size söz verilen cennetle sevinip neşelenin" derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır derler. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözde olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın, candan bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitnelik ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten ve bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay hepsi O'nun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız ne güneşe ne aya secde edin. Ancak ve ancak onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki Rabbinin huzurundaki melekler zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler. Onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur. Sen yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden, batıla saparak inkar edenler, büyüklük taslayıp onları beğenmeyenler, hükümlerinin artık geçersizliğini söyleyenler, şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın, ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki O, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar, Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki O cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye, hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Resulüm, sana senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi? Diyeceklerdi. Onlara de ki, o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememekteler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi duymuyorlar, anlamıyorlar. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 24'ü dinlediniz. La-

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasır ilen nebiyy sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İze steykalla ehadüküm min nevmihi felâ yudhil yedehu fil inâi hatta yarsilaha felâsem fe inne ehadeküm la yedri eyne batet yeduhu. Bu da pek çok hadis-i şerif kaynak kitaplarında sahih hasen hadis diye bildirilmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Abdest almakla ilgili bir hadis-i şerif. Biz şimdi nasıl abdest alıyoruz? Elhamdülillah evimizde musluklar var. Şaldır şaldır sular akıyor. Bundan alıyoruz. Kimisinin durumu müsaitse bir de ısıtıcı koyuyor şeye. Efendim musluğu açtığı zaman hava isterse soğuk olsun sıcacık su geliyor. Oh! Ilık ılık suyla, sıcacık suyla abdestini alıyor, camiye geliyor.